Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Görünsem de köşem, yine sen varsın. Yalnız sen ve senle ilgili hatıralarım. Avunmak hayaller, terk edilmişim kaderim. Unutmak kolaysa bu kadar üzgün insan neden?

roman kahramanı kader güçlü değilim. Biraz daha dursam ağlayıp yalvarabilirim. Arkanı dön ve sakın, sakın bakma geri. Acı çektirmeyi sevmezsin, bilirim.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
4: sizin. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. En para, bankanın güzeli.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duma
3: gibi.
0: Duma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 14 Eylül Pazartesi, yani ders başı. Çalsın mı? Havaman sınıfın müziği bu muydu? Tonguç değil miydi?
1: Buydu.
0: Buydu değil mi? Buna benzer evet. Bir şeydi herhalde. Hayır, o öyle değildi.
1: Ay, filmin bir tane müziği yoktu canım. Birkaç tane müziği vardı. Senin çaldığın da onlardan bir tanesi.
0: Bu da ama olur diyorsun. Daha... Ha, evet, bu da olur. Evet. Melih Kibar'ın bestesiydi herhalde rahmetlinin. Analım. Yasemin hemen oradan evet diye atladı. Melih Kibar'ı da yad etmiş olduk. Okullarda açılıyor. Ders başı da yapıyoruz. Acaba o okul çantası kaç paraya doluyor? Eğitim, öğretim ücretleri efendim canınızı ne kadar yaktı? Servis parası ne ödeyeceksiniz? Bizimle bunları paylaşabilirsiniz. Peki Tonguç'u buldun, Yücel Tonguç Erbaş'ı buldun ve bunları mı konuşacaksın diyorsanız eğer ilk defa bize denk geliyor olabilirsiniz yayınımıza. Hayır efendim, sadece bunları konuşmayacağım. Bu bizim yan konumuz. Sizin bize WhatsApp'tan yazmak istediğiniz konu 536-266-8181, 536-266-8181. Servis parası size ne söylediler de şu an yan koltuğunuzda ya da arka koltuğunuzda aldığınız çocuğunuzu işimi de yaparım, evimi de çeker çeviririm, şoförlüğümü de yaparım diye gidiyorsunuz. Bize bir söyler misiniz? Ya da o kadar farklı lokasyonlardayız ki servise vermek zorunda kaldım Süheyla diyorsanız da yine bize yazabilirsiniz. Özellikle masraflarınızı merak ediyorum. Her bir çocuğumuz inşallah doyumlu, verimli, aklı başında, sağlıklı, güzel bir eğitim öğretim yılı yaşasın. 536-266-8181, 536-266-8181.

0: diyorum. Konuyla ilgili söyleyeceklerim. Peki ne konuşacağım? Pek tabii ki doğrudan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmayla başlayacağız. Bununla ilgili de sorularınızı, yorumlarınızı aynı şekilde yönlendirebilirsiniz. Şimdi hafta sonu bir sosyal medya kaynadı biliyorsun Tonguç. Kaynamasının ardından sosyal medyada bu piyasa manipülasyonu yapılıyor diye Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerine veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma başlattı. Yani bu gelişmenin ardından geldi. Bunu buna bağlamak çok doğru değil. Ama bu gelişmenin arkasından geldi. Bunu da söylemiş olalım. Açıklamada da denildi ki Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan, ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır denildi. Yani efendim sizin basınla bir ilginiz olsun olmasın, sosyal medya dediğimiz şey yeni medya. Siz bunun vasıtasıyla bir şey yaydığınızda haberi basın yoluyla yaymış oluyorsunuz haliyle. Bununla ilgili bir açıklama geldi. Orada bir herkesin farklı farklı bir şey söylediği, konunun muhataplarının da farklı açıklamalar yaptığı arka arkaya haberler vardı. Bunu belirtelim. Şimdi burada en çok haliyle akıllardaki soru, kim ne yapmış, nereye gitmiş, gitmiş mi, gitmemiş mi, devretmiş mi, etmemiş mi, ne yapmış, ne etmişi bir kenara koyuyorum. Şimdi orada kapı açıklama yapılması gerekiyor. Doğru dürüst açıklamalar yapılması gerekiyor. Onu bir kenara koydum. Fon mal varlığıyla portföy yönetim şirketinin kendi mal varlığının birbirinden ayrı olduğunu bize bir anlatır mısın Tonguç? Yani kimler şu an gerçekten kendini bir tedbirini almalı, artık tedbir değil geçtiyse eğer. Kimler nasıl kendini çekip çevirebilir bu konuda? Kimlerin içi rahat olsun? Senden bir dinleyelim.
1: Evet. Hangisini bu sosyal medya ile ilgili olan kısmı sonra konuşacağız herhalde. Şimdi
0: Eğer
1: bu
0: onu
1: fon mal
0: yorumlamak
1: varlığı.
0: istersen yorumlayabilirsin. Ben sana diyorum ki tüm bunlar bunun üzerinden sürüyor ya, yani
1: Okey.
0: başsavcılığın soruşturma başlatmasının sebebi sadece işte insanların töhmet altında kalıp kalmaması meselesi değil, yatırımcının parası ile ilgili sıkıntı yaşayacak olması ve o bilgi kirliliğinden sebep sen ona hatalı bir şey yaptırabilirsin diyor. Demin burada açıklamayı okudum ya, sen de dinledin
1: Evet.
0: hani. Dolayısıyla bu konuyu yorumlamak istersen yorumla, ama benim asıl üstünde durdum fon mal varlığıyla portföy yönetim şirketinin kendi mal varlığının aslında birbirinden ayrı olduğunu bize anlatır mısın? Orada işler nasıl yürüyor?
1: Şimdi portföy yönetim şirketlerinin sermaye dediğimiz tutarı bu şirketin belli bir yerde tutması gereken, belli bir şartlar altında tutması gereken parası. Bu daha önceleri işte 50, 75, 35 neyse böyle daha ufak miktarlarda bir sermaye yeterliği vardı. Şimdi yılbaşından sonra dar yetkililer için 250 milyon, geniş yetkililer için 500 milyon oldu. Şimdi bu parayla yatırımcının, başkasının yani kendi muhasebe hesabın gibi düşün. Tamam mı? Bu senin sermaye. Dolayısıyla bu bir banka hesabı diyebiliriz. Bir teminat alanı diyebiliriz. Çünkü farklı teminatlarda kullanılabiliyor. O burada duran bir para. Şimdi yatırımcı bu portföy yönetim şirketine diyelim ki 100 bin lira para gönderdiğinde bu her portföy yönetim şirketinin bir saklama hesabı vardır. Yani daha doğrusu kendi bünyesinin dışında bir saklamacısı vardır. A portföy şirketi B saklamacıyla çalışır. Ve aslında hesaplar kapalı fonların dışında konuşuyorum. O da olsa saklamacıda olması lazım. Yani kendi
0: Yani
1: üstünde
0: senin
1: bir
0: paran
1: para.
0: bende mi oluyor? Senin saklamacın ben miyim?
1: Evet. Ben portföy yönetim şirketiysem, sen saklamacıysan,
0: Tamam.
1: benim sermayemin haricinde hiçbir para gelip benim kasamda, kasa hesabımda veya işte benim sermayemin içinde bir yerde olmaz.
0: Ben de mi
1: Ben
0: portföy yönetim şirketiyim peki?
1: Hayır,

0: Sen
1: Ben neyim?
0: bankasın.
1: Ben bankayım.
0: Bankasın.
1: Süsüş bankım
0: Yani
1: ben.
0: evet,
1: Tamam.
0: ABC Bankası. Yani şöyle bankaların efendime söyleyeyim nasıl ki şeyleri var. Mesela ayrı ayrı mesela portföy yönetim şirketi, aracı kurumu vesaire,
1: Evet.
0: sigorta şirketi falan. Senin de bir saklamacı dediğimiz A Bank saklama. A Bank derken yani ABC Bank saklama diyeyim. Tamam, para yatırımcı gönderdiğinde sana geliyor. Sende hesap açılıyor. Ve dolayısıyla para sende duruyor. Sen ne yapıyorsun bu parayı? Tabii bu parayı bildiriyorsun. İşte Takas Bank'a, MKK'ya diyorsun ki
1: Evet.
0: bu kişinin bende 100K'sı var. Ben bir hissesini, bir varlık alacağım zaman o 100K üzerinden portföy yönetimi ya, senin paranı, 100K'yı ben ne yapacağımı karar verip onunla mesela hisse senedi alıyor veya altın
1: Evet.
0: alıyorum. İşte devlet tahvili alıyorum. Özel sektör bonosu alıyorum. O yine senin bünyende ve aynı zaman işte Takas Bank ve MKK ile organize bir hesaplarda duruyor. Hiçbir zaman benim portföy yönetim şirketinin muhasebesinde, hesabında olmuyor. Şimdi dolayısıyla
1: Peki şimdi
0: aslında
1: bizim bölüyorum. Şimdi bizim danışıklı dövüş çevirmemizin önündeki buradaki tampon Takas Bank mı? Yani
0: biz
1: switch'i o
0: dediğin
1: mu açıp kapıyor?
0: saklamacıyla.
1: Tabii. Yani sonuçta biz seninle burada bir şey yapamaz mıyız? Yaparız. Ne olacak ki?
0: Doğru. Yani bunun limitleri tarafı
1: Ha.
0: Takas Bank'ta.
1: Yani sonuçta bizim oradaki nasıl diyeyim sana? Yatırımcının sigortası bu durumda Takas Bank, değil mi? Yani başka bir saklamacıda durması gerekiyor olsa bile Süsüş Bank'a gittin, park ettin.
0: Evet. Yani şöyle Takas Bank şu sana veriyor. 100 birim bende bir paran var.
1: Evet.
0: Bunun işte kredisi vesaire limiti yani senin kendi bünyendeki o biriktirmiş olduğun insanların gönderdiği paradan Takas Bank'taki paranın kriterlerini işte aldığın değer. Şimdi diyelim ki yani ne bileyim bir hisse senedi aldın işte belli bir marjın altına düştü. O zaman buraya Takas Bank ne yapıyor? Sen satış yapman gerekiyor. Diyor ki İşte 20 milyonluk satış yaptıysan bana 20 milyon göndereceksin diyor 2 gün sonra yani. T artı 2 ise, T artı 3 ise,
1: Evet.
0: T artı 1 ise neyse Takas Bank o limitleri belirliyor. MKK tarafında baktığımızda ise aynı hisse senedi gibi senin şeyin bireysel olarak ne kadar bir şeyin olduğu işte farklı enstrümanların olduğu vesaire orada duruyor. Yani sen fona bir para gönderiyorsun. Tabii ki o artık fonun sorumluluğunda nasıl yönettiği, onunla ne alacağı, ne satacağı, nasıl kâr edeceği, nasıl zarar edeceği. Ama bir aracı kurum yerine, yani bir aracı kurum yerine ki aracı kurumda da böyledir. Aslında senin paran aracı kurumda kalmaz.
1: Evet.
0: Senin verdiğin talimata göre portföy yönetim şirketi işlemi yapar. Takas Bank'tan para mı artık mal mıdır, varlık mıdır neyse o senin hesabına gelir. Buradaki limitleri Takas Bank belirler. Yine de korumacı mı diyelim o ne diyelim bu işin şey tarafını yani rakamsal değerini senin banka hesabın gibi yatırım hesabının altını da MKK takip eder.
1: Evet. Peki dolayısıyla bu son gelinen durum itibariyle sen bunun nereye varacağını düşünüyorsun? Yani bir tarafta işte bilgi kirliliği var, diğer taraftan mesela bakıyorum böyle işte resmi açıklama gibi haber yapılıyor diye arkadaşım bu haber nerede yer aldı? Yani kendi sosyal medyasında paylaşmanın dışında söz konusu kurumlar bunu bir yerde yayınladı mı? Bir yerde açıklandı mı? Bu kapta bir açıklama var mı? Resmi bir yerde bir açıklama var mı? Yani
0: Şimdi şöyle kısa bir araya gireyim şöyle çok özür dilerim.
1: estağfurullah.
0: Mesela bazen diyorlar ya temerrüte düşmek veya ödeyememek. Şimdi dolayısıyla bu anlattığımız sistemde diyelim ki iki tane ürün var A ve B. Bunlar
1: Evet.
0: hisse senedi de olabilir. 100 tane de müşterisi var bu portföy yönetim şirketlerinin. Bunların 100'ü de kabaca ya da 90'ı da diyor ki ben diyor fonumu bozmak istiyorum. Talimat gönderiyor. Dolayısıyla portföy yönetim şirketi bağlı olduğu fona işte A grubu hisseden 80 kişi B grubu hisseden 90 kişi dedi ki yani ben buradan çıkmak istiyorum bu fondan. Dolayısıyla dönüyor A ve B grubundaki hisselere satış emri gönderiyor değil mi doğal olarak? Yani sen talimat gönderiyorsun aynı bir aracı
1: Evet.
0: kurumda benim işte 100 lot A hissemi sat dediğin gibi 100 lot A fonumu sat diyorsun. Şey, 100 lot değil de 100 birim. Dolayısıyla dönüyor portföy yönetim şirketi bunu satıyor. Bunu satamadığı zaman yani o günün limitleri içerisinde yeteri kadar satış yapamadığından ve çok dağılımcı bir fon değilse işte o zaman biz bazen böyle dip dip gelen gün en düşük seviyesinden birkaç gün kapanış yapan hisseleri bu nedenle biraz daha panik havasında bir satışla görüyoruz. O zaman da o para oradan likiditeye geçilmediği için hesaba gelmediğinden kişilerin ödemeleri gecikmeli olarak yapılabiliyor. Bu da likidite yönetimi denilebilir. Dolayısıyla bunun da çok sağlıklı yapılması gerektiği için biraz da yayılmacı bir fon yapısı olması gerektiği gibi bir durum tartışılır hep. Aslında son geldiğimiz düzenlemelerde biraz da bunu sağlanması amaçlanıyor bana kalırsa.
1: Peki bu amaçlanıyor. Yani bir şeyler yerine oturduğunda, o şu an bir toz bulutu var. Oturduğunda biz bunu mu göreceğiz? Göreceğimiz
0: Evet.
1: resim bu mu olacak?
0: Evet
1: Peki
0: daha.
1: diyelim ki ben işte duymuşum kulaktan dolma bilgilerle ama işte paramı da değerlendirmek istemişim. İşin matematiğinden çok anlamıyorum ama işlemler nasıl yapılıyor biliyorum. Ve gitmişim, fonların adını da söylemiyorum pek tabii. Gitmişim bir yerlere park etmişim. Şimdi benim nereye takip etmem gerekiyor? Benim takip etmem gereken ne? Fonların adını söylemiyorum derken türlerini de söylemiyorum, o
0: Yani
1: kastettim. Fonların adını zaten söylemem.
0: takip etmen gereken tabii ki fonun değeri.
1: Tamam. Ne
0: Bir,
1: olacak başka? Bu kadar
0: daha
1: yeterli
0: öncesi
1: mi? Yani.
0: daha öncesi ya yani bir kere ona da bakmayan olabiliyor da onun için söylüyorum. Yani işte aynı hisse seni de alır gibi ya aldım hani işte kazandırıyormuş dedene. Bir, değerine bakacak. Niye değerine bakacak? Yani ne oluyor sonuçta? Değer kazanıyor mu, kaybetmiyor? Tabii şu çok klasiktir ama yani nasıl ki bir şirketin ortağı oluyorsan borsada ve bunun ne yaptığını, ne ettiğini, sermayesini işte falan araştırman gerekiyorsa A fonunu aldığında bu fon ne kadar agresif? Mesela orada puanlamalar var değil mi? Birden yediye kadar. Hadi diyelim bu bir serbest fon. Serbest fonda bazı şeyleri göremiyorsun. Çünkü hani şu an itibariyle fon yapısını vesairesini ama az çok hangi dönemde ne kadar bir risk alarak getiri sağlamış? Yani tutucu bir fon mu yoksa agresif bir fon mu? Oradaki puanlamanın 6, 7, 5 olmasından bağımsız bunlara bakması lazım. Eğer serbest fon dışında işte aylık bildirimlerle veya haftalık bildirimlerle fonun içindeki ürünleri size anlatan bir fonsa ya altın fonu da var, değişken fon da var. Bunlar da bir, para kazanıyor musun? Tabii ki ne kazandırıyor, ne götürüyor? Her gün bakmak lazım. İki, fonun içeriğine bakmak lazım. Yani içinde ne var? Üç, fon yöneticisinin tabii biraz da böyle geçmişine, karakterine de veya yönetenlerin diyelim. Dört, hangi dönemde ne kadar agresif bir risk algısı var? Bence bunların hepsine bakmak lazım. Hani neye bakmak lazım? Yani bulunduğumuz günde artık bunların bazıları için de hani geç kalınmış demeyeyim de zaten bunları yaptıktan sonra bugün dolayısıyla sen fonunun nasıl bir yönetim tarzı olduğunu biliyorsan dönüp diyeceksin ki bundan vazgeçerek yeni bir yönteme girmiş mi? Girmediyse ne kadar getiriyor, ne kadar getiriyor? Bunu hala belirleyerek kendi fon tarafında paranın yönetimini o profesyonel kişi veya kuruma verdiysen devam edeceksin. Yani çünkü 2000'in üstünde fon var yanılmıyorsam. Yani hepsinin ayrı ayrı karakteristiği var, yatırım tercihleri var. Hani bunları biraz anlamak lazım. Bunların hepsine bir bakacak yatırımcı.
1: Peki şimdi bir reklam arasına gidelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sordum efendim yayın başlarken size. Bu arada asıl onu duyurmam lazım. Bugün ders başı olduğu için farklı bir uygulama var bildiğim kadarıyla. Okulların daha geç açılması gerekiyor saat itibariyle. Onu da size söyleyeyim de. Kaçta? 10'da diyor Yasemin. 10'da başlayacak bugün okullar diyor. Düzenleme diyor buna göre. trafik sebebiyle, onu da belirtelim. Bir kere daha ders başı yapacak çocuklarımıza temennilerimizi, iyi niyetlerimizi iletelim ve hala sizlerden cevap gelmedi. Hayırdır, kimsenin çocuğu yok mu? Yani servise ne kadar para ödediniz? Ne kadar para ödememek için kendiniz şoförlüğü üstlendiniz? Ya da o kadar uzun zaman oldu ki biz bu servis mefhumundan çıkalı. Dolayısıyla bilmiyoruz bile ne kadar olduğunu mu diyorsunuz? İstanbul'da işin ucu 94 bin liraya kadar gidiyor, söyleyeyim size yıllık. 94 bin. Hangi 94 bin? Ne 94 bin diyorsanız da yazabilirsiniz. 536 266 81 81 536 266 81 81. Bu yılın başlarken masrafını sordum size. Servisler başta olmak üzere. Şimdi küçük bir reklam arasına gideceğiz. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz sosyal medya tarafında konuşmayı sürdürürüz. Gelmek istiyorsanız beklerim. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında sizleri bekliyoruz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB eSolutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Reklam. Reklam.
11: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
12: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
13: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
14: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
15: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
16: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
17: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
18: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Serkan!
5: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
19: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
20: Empara. Empara, bankanın güzeli.
21: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
22: Reklam. Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
21: Reklam. Bloomberg HT Radyo.
23: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
1: ...92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Yücel Tonguç Erbaş ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yaptınız? Ne durumda servis paraları dedim. Aytaş Bey demiş ki biz evi taşıdık. Çok daha kolay oldu böyle demiş. kimdi? Murat Yıldız demiş ki çocuk kalmadı. Hepsi kocaman oldu. Evde yatıyorlar çok şükür demiş. Kendilerine göre iş bulabildikleri, uğraş yaratabildikleri günleri o zaman efendim. Peki Ömer Bey demiş ki iki çocuk servis ücreti servis ablası fiyatında. Servis ablası fiyatı nedir? Öyle bir şey mi var servis ablası fiyatı?
0: Her şey yardımcı var ya şoförün yanında. Ona tamam. Herhalde servis ablası deniyor.
1: Tamam, servis ona ablası fiyat... da ona ayrı para mı veriyoruz bir de? Evet. Bilmiyorum. Diyor Yasemin. Hiçbir şey bilmiyorsun. Evet diyor. Peki.
0: Ben o şeyleri çoktan geçtim.
1: Ha tamam. Ne yapıyoruz? Peki? Kenarımıza para toplayıp mı veriyoruz? Yoksa böyle tek bir para mı şey yapıyor? O. Ben onu mesela şey şaşırmıştım. Evet. Tamam o 94 bin ya. Tamam birazdan size onu da okurum. Rakamlar kaçla kaç arası İstanbul'da? 94 bin. 94 bin de durduran ne acaba diyordum. Mesela 6 bin lira servis ablası parası mı veriyoruz? O 100 bine tamamlanıyor öyle. Ne 94 bin ne demiştim. Böyle bir şey mi acaba bu? Bakın mesela denk gelirsem onu size şey yapayım şimdi.
0: Şuradan hesabı bakayım. Vardır canım.
1: Nasıl?
0: Bir kilometreyle bir şeyi çarpmışlardır. Peki. 94 ayıp olmasın diye yani.
1: Tamam şimdi o zaman ben sana söyleyeyim. Burada servis ücretlerine bakıyoruz. İstanbul'da %10 gibi bir şey yaptılar yanılmıyorsam. Öncesinde onlar bir ara zam almışlardı zaten. Tamam mı? Hmm. Şimdi yaklaşık 40 binle o kontağı çevirmesi 40 binle 94 bin arasında. Uyuyor mu mesela bu rakam size 40 bin 94 bin? Ankara'da 27 binle 40 bin arasında. Onlarda da bildiğim kadarıyla işte kilometre başına bir süre sonra işte 527 lira mı ne ekleniyor? İzmir'de de 33 binle 83 bin arasında. Yani. Şimdi bu arada Ankara'da da servisçiler işte orada %60 zam talep ettiler. %25 gibi bir oranda anlaşıldı. İzmir'de %35 zam yapıldı. İstanbul'da da %10 ama dediğim gibi onlar daha önce %40 ara zam almışlardı. Şimdi bazıları hemen kontağı açtığı gibi para, bazısı 3 kilometreye kadar geçer. Şimdi bu paralar size uyuyor mu bana siz söyleyin.
0: Söyleyeyim, ben şeyi hatırlıyorum.
1: Ne?
0: Ben servisle muhatap olduğum dönemlerde her zaman bu resmi olarak açıklanan rakamların daha üstünde bir tutar veriyordum. Yani mesela sen 94 binde ne durdurmuş diyorsun ya, büyük ihtimal tabii ki uzaklık fark eder. Ama bundan çok daha yüksek ödeyen insanlar var. Çünkü ben hep hatırlıyorum. Ya kim veriyor bu 40 bin lirayı, bu 90? Hadi en yakın mesafeyi anlarım da. Ya burada biraz mesafe uzadığı zaman o kilometrelerin bir anlamı kalmadığında bence 94 binse, yani şey üst limit orada yazan, bunun üstünde ödeyen birçok kişi vardı. Çok yok, eminim yani.
1: Üst limit derken mesela 25 kilometre. Şimdi çocuk itibariyle düşünecek olursan da yani zaten ne kadar kilometreye ne kadar dayansın? Çocuk yani gidecek, yok, ders yok. Başı yapacak. 25 böyle kilometreye değil. Kadar 94 bin.
0: Ben böyle olduğunu zannetmiyorum yani. Değil zaten. Sorarım ama.
1: Değil zaten. Yani diyor ki Ömer Bey 200 bin lira diyor. İki çocuk servis ücreti, servis ablası fiyatlarını da eklersek 200 bin lira oluyor. Kitaplar minimum 100 bin. Daha kıyafet ve ek masraflara biz gelemedik diyor. Ne zaman geleceksiniz efendim? Çocuk nasıl gidecek okula? Yani aman başlasın bir ara alırız mı dediniz? Ne yaptınız? Bazıları evet bu konuda çok daha rahatlar. Peki gördüm, hisse sorunuzu da gördüm. Bundan dolayı diyor biz 3 yıldır çocukları kendimiz bırakıyoruz demiş Ömer Bey. Servis ablası dahil o fiyata demişler. Yokmuş öyle bir şey işte. Servis ablası parası dahilmiş o 94 bine. En kısa ikinci mesafe 106 bin lira. Nakit ödedik. Nasıl Muharrem Bey en kısa ikinci mesafe? Bir kilometre söyler misiniz bana işte? 25 kilometreye kadar 94 bin olmak zorunda. Yani 40 binden açılıyor aslında orada kontak. 106 bin lira ödedim. Servis ablasının parası da var içinde diyor. Erdal Bey de demiş ki servis 200 bin lira, mesafe 3 kilometre. Olmaz efendim, 40 bin olması gerekiyor. 40 binlerde, 200 binlerde, yani itiraz etmeniz lazım buna. Kitapta 80 olmuyor. Bin diyor. Evet işte Tonguç da onu söyledi. Öyle olmuyor işte. Belki öyle oluyordur, şikayet etmediğimiz için böyle oluyordur mesela. Ondan sonra diyoruz ki niye bu kadar pahalı hizmet? Acaba işin o kısımlarına da baksak mı? Orada da bize şey diyecekler herhalde. Ama işte petrol fiyatları önümüzdeki aylarda da zam gelirse o olur, bu olur sayacaklar herhalde.
0: Evet evet, öyle bir şeyler vardı.
1: Servisçiler yani siz de yazın.
0: Yazsınlar. Evet, zor ya.
1: Erdal Bey de demiş Allah ki scooter alırdım. O parayla okula gider gelirdi demiş Erdal Bey. Kızım demiş büyük olsaydı scooter olurdum demiş. Vallahi gidiş geliş 7 kilometre diyor Muharrem Bey. 7 kilometreye veriyormuş bu parayı. Verdiği bu yani. Hisse sorularınız var arada. 5000 Yalova aylık 5750, aracımla yaptığım hesap aylık 3200 liraya mal oluyor. Dolayısıyla Harun Bey herhalde aracıyla bırakıyor. Yalova'da fiyat bu, düşünün artık demiş. Ne demişsiniz? Ben şikayet ettim, hiçbir işe yaramıyor su demiş Aytaç Bey. Ya bu ticaretle alakalı bir şey. Şimdi böyle kişi ismi vermek olmaz ama bu konuda çok cevval çalışan isimler var, öyle söyleyeyim size. Ticaret Bakanlığı tarafında çok cevval çalışıyorlar. Yani hiç böyle kuş uçurtmuyorlar. Böyle sosyal medyada gezinmeyi çok seviyorsunuz ya. O manipülasyonları, şunları bunları okurken bir de o taraflara bakarsanız o isimlere denk gelirsiniz. Ya bırakın CİMER başvursun, oradaki şeylere bile böyle göz açtırmayanlar var. Biz de yayınımızda bahsetmiş olduk. Peki İstanbul Ataşehir okul ev arası 4,5 kilometre demiş Günkut Bey. Fiyat 125 bin her şey dahil. Her şey dahil derken nasıl bir hizmet sunuyorlar? Ya çocuğa gülme Yasemin. Ne yapıyor böyle yani, kek muzlu süt falan mı veriyor yolda? Her şey dahil ne? Ne yapıyor olabilir mesela yani? Yani kapıdan indirirsen bir para, evine kadar çıkarırsam bir para, annesine teslim edersen bir para, ayakkabılarını çözersen para, ılık kurabiye ile sütünü verirsen bir para mı yani? Ne ki? Nasıl her şey dahil? Ne diyorsun Tonguç?
0: Vallahi ne bileyim, iki tane şey var zaten. Bir aracı sürüyor, kapıyı açıyor. Bir de işte abla varmış. Abla da yardım ediyor. O kadar yani, bunlar yani her şey bu. Bunların hepsi dahil diyor. Her şey dahil olmayan da kapıyı açmıyor herhalde. Camdan çocuğu uzatıp aşağıdan aile.
1: Tamam peki. Peki camdan çocuğu uzatıp borsa ne yapacak peki? Bugün yatırımcısına nasıl bir el uzatacak? Biz neye hazır olalım? Bak bir sürü haber döndü. Başsavcılıktan da soruşturma açtım diye açıklama geldi. Böyle bir ortamda ki bu arada bu fiili dolaşımın açıklanması MKK günlük açıklayacak biliyorsun. Biz bugün ilkini haliyle öğrenmiş olacağız. Bugün itibariyle evet, bugün önemli bir gün. Onu da söyleyelim, artık günlük açıklayacak ki efendim fiili dolaşımı. Bugün duyuracak oranları.
0: Şimdi şöyle, evet şöyle yapalım. Mesela birlikte bir pazartesi sabahı çocukları okula yollarken diyelim ki nasıl bugün piyasa, ne yapalım? Tonguç gelmiş, aynı masada oturuyoruz. Dedim ki abi bir petrol fiyatına bakalım. Ya petrol galiba bu Amerika ile İran arasında biraz daha heyecanlanma olmuş. İşte 104-103'lerden şimdi bakıyorum $107 bir petrolümüz var. Hani haftaya başlarken. Aha. Dönüyorum 10 yıllık Amerikan tahvillerine. Orada 4.97. Yani Fed var bu hafta. Hatta İngiltere, Japonya merkez bankaları var. Dolayısıyla geçen haftadan bu haftaya geldiğimizde enerji maliyeti, faiz yukarıda. Şimdi içeride şöyle bir şey oluyor. Yani bu olduğu için çok rahat konuşabiliriz. Endeks 30'un bu yeni düzenlemelerle biraz daha çarpanlar üzerinde, hani fonun içindeki miktarsal tutulabilme oranı açısından serbest bırakıldığında orada daha rahat pozisyon alınma durumu oluyor. Ve ben, yani bütün bizim arkadaşlar da bakıyordur, aramızda sohbetle oluyor, sen de biliyorsundur. Hani yatırımcı da bileni var, bilmeyeni var. Belli bir saat sonra, yani 4'ten 5'ten sonra belli endeks 30 hisselerinde çok sert yukarı doğru hareketler olabiliyor. Cuma'da birkaç tane yaşadık. Yani şu an piyasa bunun üzerine kurulmuş. Hani hangi fon veya hangi hisse senedi hareketlenebilir? Hatta bunun işte takasını falan kontrol edip şu olabilir, bu olabilir diyenler de var. Dolayısıyla borsadaki genel durum, yurt dışında çok iyimser bir pazartesi açılışı yok. Şeylere bakmadım, yani işte Amerika vadelileri, uzak doğu şeyleri şu an için açık olan piyasalar. Ama bizim için çok fazla bunun anlamı da yok. Genelde yatay bir başlangıç yapacağız tahmin ediyorum. Hı-hı. Belki biraz daha eksi. Ve sonra gün içerisinde belli hisse senetlerinde işte bu fon düzenlemesi sonrası, yani bu da çok anlaşılabilir bir şey Süheyla. Sen normal gidişatı ve çok yüksek piyasa değerlerine ulaşmış bazı hisse senetleri de dahil olmak üzere. Bunu bir iki senedir konuşuyoruz. Endeksin anlamı yok, hisse bazlı hareketler oluyor, para nereye giderse, momentum nereye giderse falan. Dolayısıyla şimdi rüzgar bu hisse senetlerinden daha endeks 30 ağırlıklı bir yere doğru geliyor. Ve çok daha şeffaf bir piyasa olmaya başladı. Yani sen bugün işte bazı verilerden bahsettin. Artık bir %3'ün üstünde bir hisse sahipliği olduğu zaman bunların açıklanması, işte günlük açıklanan oransal değerlerin, pay sahipliğinin fonlar içindeki açıklanması falan, yatırımcı bunları çok daha rahat bir şekilde takip edebiliyor. Dolayısıyla bir değişim dönemindeyiz. Fonlar bazlı, hisse senedi değişim dönemindeyiz. O açıdan burada şu anda gerçekten, hani sen böyle biraz hastasındır ya, yani işte ateşin vardır falan, biraz yatağa uzanmışsındır. Ya derler ki suyu da açık bırakmışsın içeride falan. Hani ya onunla uğraşamayacağım şimdi. Ya yani şu an piyasanın bu dönüşüm içerisinde işte petrol şu olmuş, efendim Trump bunu demiş falan, bu yurt dışındaki gelişmelerle çok uğraşacak durumu yok. Kendi o dediğimiz konsolidasyon, değişim, yeniden planlama, yeni strateji oluşumunu hisse bazlı fonlar yapmaya çalışıyor. Onun için ben hani borsa ne olur buna devam eder diye düşünüyorum bir süre daha. Yani haberleri de biraz şey olarak mantıklı okumak lazım. Hani kişiler kurumlardan bağımsız, bunun piyasa tarafında zaten sizin ne yaptığınızla ilgili, yani sizin bu konularla ilgili olmayan diyelim, veya çünkü çok sert düşükler yaşayan hisse senetleri var, yani çok hızlı yükselmiş, yani bu artık herkesin alenen bildiği için ABC işte bir kısmı daha önce başlayan, bir kısmı daha yeni başlamış. Dolayısıyla burada yatırımcı, ben herkese ne dedik burada konuştuk, daha önce de konuştum hatırlıyorum. Ya bu işler bitene kadar bak, dedik ki bilançolar gelecek, işte bu MSCI, S&P, FTSE falan, bunlar bize uyarılarda, bunlar değişecek. Bir savaş ortamı var, bir ara seçim var Amerika'da. Yani bütün belki de yılın stratejisini değiştirecek, sadece bizim için değil dünya için bir gelişme. Dedi ki böyle kredili, kaldıraçlı, yüksek riskli işleri bir süre yapmış olabilirsiniz. Artık bu arada bir iki ay sabredin. Bir kenarda durun. Dolayısıyla burada yatırımcı hala çok net bir şekilde pozisyonu neyse şu anda, burada biraz daha soğukkanlı bir şekilde kayıp kazanç, getiri götürü, bu düzenin değişmesi sonrası oluşabilecek yeni düzende tekrardan nasıl risk alabileceğini iyi düşünüp hareket etmesi lazım. Yani şöyle bir şey oluyor. Aman düştü satma şimdi, yarın da satma. Ne olacak, bir gün çıkar. Böyle bir yer değil borsa. Dolayısıyla biz bunların yıllarca işte o aman çıkar meselesinde kenarda bekletilen diyelim veya çok fazla hareket görmeyen hisse senetleri gördük çok popüler olduktan sonra. O açıdan lütfen ciddiye alsınlar yatırımlarını ve şunu unutmasınlar. Alınıp satılması bir saniye sürüyor ama bunun kalıcılığı maddi olarak pozitif ya da negatif uzun zaman sizin teminat veya birikiminiz üzerinde etkili olabiliyor. Böyle peki, çok geçiştirecek bir şey değil yatırım.
1: Peki, yatırım çok geçiştirilecek bir şey değil diyorsun.
0: Evet.
1: 7 kilometreye Özgürlük Parkı'ndan okula, yani yaklaşık 7 kilometre, 175 bin lira istediler diyor bir veli. Ben vermedim. Çocuğumu kendim götürüp getiriyorum diyor. 175 bin lira. Çok acayip rakamlar bunlar.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Bir apartmanda veya bölgede 3-4 aile bir araya geliyor. Eğer birisi çalışmıyorsa, işte kadınlardan biri olabilir, erkeklerden biri. Diyor ki ben diyor çocukları bu sene okula götürmeye adayım diyor. Verin diyor. 3-4 kişi atlıyorlar arabaya. Çocuk gidiyor. Geliyor işte, düşün bak, 4 tane çocuktan burada 350'den 700 bin lira değil mi?
1: Servis annesi ya da parası babası parası veriyorlar mı? Ya da kahvesini falan sağlıyorlar herhalde, ya da terapi masrafını falan veriyorlardır umarım. Çünkü 3-4 çocuk düşünsene sabahleyin arabada.
0: Yani ne olacak? 7 kilometre.
1: 7 kilometre diyorsun, sabrediyordur çocuk, işte. 4'e çıkıyor. Tabii. Çarpı 4 yalnız. Ama bu, bak orada.
0: Kendi çocuğu da var canım. Yani mesela kendi çocuğunu da götürüyor. Bir de işte oradaki mahallede veya komşu diyor ki kardeş sen götür, ayda 60-70 bin liraya geliyor çünkü. Tamam diyor. Yani böyle bir var yani bu. Ben çok duyuyorum bu aralar. Çok rastlıyorum.
1: Evet.
0: Servisçilerin de şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi onların da tarafından baktığında tabii emekli bu adamlar. Yani bunu da kabul etmek lazım. Çoğu emekli olmuş olanları var. Çoğu yaşı ileri olanlar var. E şimdi belli bir maliyet var. Yani benzinin ne olacağını, mazotun ne olacağını. Bu kaç lira ya? 80 lira mı? O civarda. Ya ben bunları konuşurken 10 lira falandı mazot falan. 8-10 liraydı yani hani o zamanlarda. O, herhalde pandemi de mi bizde şey oldu? Evet. Yani bir anda çok hızlı bir servis fiyatı yükseldi. Şimdi seneye de petrol 107 lira diyoruz. Bu adamlar hesap kitap yapıyorlar. Bunlar da evine para götürecek diye. Kurtarmıyor diyebilir. Dolayısıyla o sektör de biraz daha...
1: Kurtarmıyorsa ara zam yapılır. Geçen sene yapılmadı mı? Ara zam yapılır. Yani o zaman ben de farazi bir şey düşüneyim öyleyse. Gideyim diyeyim ki işte ona göre işte bana para ödensin. Niye? Petrol bilmem ne kadar. Ne alakası var? Olsun işte. Her şeyin maliyeti artacak diye. Ya o zaman istersin paranı buna göre. Belki 70'e inecek, her şey sönümlenecek. Yani mantık bu insanın üzerinden söylüyorum.
0: Doğru haklısın.
1: Yani o zaman ama kafamıza şimdi göre istediğimiz parayı isteyelim herkesten. Var mı öyle bir düşünüş?
0: Bu zaten bu enflasyon ve bilinmezliğin bizi psikolojik olarak bozduğu şey şu. Mesela bir şey satıyorsun, ucuza mı sattım? Ya bilemiyorsun ki çünkü şeyini yani... fiyatı artacak mı, azalacak mı? Veya bir şey alacaksın 50 lira soruyorsun, öyle değil mi? Yani bizi dinleyen herkes böyle bir şey vardı. Çünkü ABC aynı sokaktaki markette efendim teknoloji işte aletleri satan yerde farklı bir şeydi ya, saksı alsan onu alsan değişen bir yer var. Çünkü herkes şöyle 50 liraya aldım ben bu saksıyı, ya ben buna bir 100 yazayım. E niye? Zaten işte petrolü şöyle bilmem nesi böyle, bu kadar enflasyon var. Ama bunu 70'e de yazsa satılacak. Servis de aynı mantık olabilir. Yani şimdi şöyle empati yapmak Tabii iyi niyetliyse herkes, mantıklıysa, doğru hı-hı karar verebiliyorsa, bir ticaret yapıyorsa başımız üstüne. Ama bazıları da belki matematik zekası zayıf olduğu için, belki ya ne olacak işte şu fiyatı yazalım zaten herkes hı-hı alıyor veya bu servisi kullanıyor diyebilir. Bu ayrımı da yapmak lazım ama haklısın. Yani 7 kilometre için, 7 kilometrede gel 14 kilometreyi sen 180, ki bu ne kadar, 8 ay falan sürüyor. Yani aşağı yukarı 20-25 bin lira aylık, bu da işte 20 okul günü olsa 1000 lira aylık ya. Bilmiyorum hmm taksi fiyatlarını şunları bunları ama yani al çocuğu götür 10 dakika süren yer biraz enteresan.
1: Yani rakamlar buysa gerçekten böyle 100 bin lira 200 bin lira havada uçuşuyorsa, Ömer Bey diyor ki servis ablası için ekstra %25-30 gibi bir fark istiyorlar diyor. O zaman hepimiz işi bırakalım, servis ablası olalım. Yani gerçekten servis ablası olalım. Tonguç senden de güzel bir düşündün mü?
0: Ben olamam.
1: Sen olamazsın yani bir... Olmaz.
0: Çünkü baktım host tipine. Hostes gibi değil bu. Servis ablası diye bana söylerlerse.
1: Yani bu nasıl bir rakam? Biraz... Ya buranın ciddi denetlenmesi lazım. Benim gördüğüm o. Bu kısmın çok ciddi evet denetlenmesi evet lazım. Yani %25-30 fark alıyorum. Niye servis ablasına herkes bırakırdı işi o zaman. Servis ablalığı yapardı. Millet niye o kadar sabahtan akşama kadar dirsek çürütüyor? Yani çocuğu okula aldın, evinden aldın, okula bıraktın. Başka ne var iki arada bir derede? Yani ona göre de para ödeniyordur söz konusu kimselere. Ama böyle bir para ödeniyorsa, bu böyle gösteriliyorsa, ben servis ablasına bu kadar para veriyorum diye. Belki o servis ablalarının da denetlenmesi gerekiyor. Sen açıktan geriye ne kadar para veriyorsun diye. Bu işe el atılması lazım. Gördüğüm bu. Peki şimdi biz seninle çok detay konuştuk. Bana kısa cevap ver. Bak burada da demişler o dünya bir toz bulutuydu diye. Borsa bu sabah nasıl açılır? BIST 100'den ne bekleyelim? BIST 30'dan ne bekleyelim? Çok kısa rica ediyorum Tonguç senden. Çok kısa. Borsa yes mi no mu?
0: Yatay negatif açılır.
1: Yatay negatif. Tamam.
0: Büyük ihtimal öğleden sonra yine seansın bitimine 1-2 saat kala endeks 30'da yoğunlaşan alışlar olabilir. 14.000 ile 14.700-750 arasına sıkışmaya devam eden bir borsa göreceğiz diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim demek. Biz teşekkür ederiz. Peki şimdi biz bunu yeni normal gibi mi algılayacağız? Başka bir şey mi algılayacağız? Benim gündemimdeki bir dışarı taraftan azıcık bakalım. Sonra hisseleri geçeceğim efendim. Hisseleri sormuşsunuz. Gördüm onları. 30 yıllıklara demin baktım. 5.38 gibi bir şey gördüm. 5.36 gördüm. 30 yıllıklarda. 10 yıllıklara baktım. 4.97. Yani biz artık bunu yeni normal gibi mi algılayalım? Bin yıllık tahvil süreyle neyin yeni normali? Öyle normal mi olur? Senin normalin mi şaşmış dersin bana? Nasıl gidecek? Bak o kadar tahvil geri alımı da yaptılar. Ama düşmüyor işte ateşi. Evet.
0: Bu yurt dışının yeni normali. Yani tamam, bu savaş bitmeden ne faiz ne petrol. Ben Trump'a da çok güvenmiyorum artık. Yani öyle savaştan sonra bitecek. Herkese 5000 dolar dağıtacağım falan. Yani bu seçim enteresan olacak. Ben sana çok samimi söyleyeyim. Kasım'daki seçim. Yani gerçekten... Çok önemli. Daha da artıyor. Yeni normalimiz bu maalesef. Fed'in bayağı sıkıştığını düşünüyorum faiz arttırma noktasında. Ya yani arttırabilir bile çarşamba günü. Sadece bu siyasi ve seçim atmosferi beni biraz geciktirdiğini düşünüyor. Ama sürpriz de yapabilir. Çok samimi söyleyeyim. Yeni normalimiz bu yurt dışında. Yüksek borçluk, yüksek risk, yüksek faiz, yüksek enerji maliyeti, hatta doğalgaz, hatta tarım emtia diyelim tam da kışa girerken bu yurt dışı. İçeride bizim haftaya, daha doğrusu bu hafta endekse girecek hisseler ve çıkacak hisseler açıklanacak. Bundan önce bir endeks düzenlemesi gelir mi limitlerde, onu bekliyorum aslında hala. Dolayısıyla içeride de biz tahmin ediyorum bu ay sonuna kadar işte şu alındı, bu satıldı, şu fona şu kadar şu hisseden bir dengeleyici, bu kural ve kaidelerin dengeleyici, yani ben bir fon yöneticisi olsam neyi ne kadar alıp satacağım, nerede ne kadar hangi hisseyi birikici, hangi kriterlere uymaya çalışacağım, oransal bazlı bunları ayarlayana kadar belli bir süre geçer. Onun için bu ay sonuna kadar biz bu işi hallederiz. Bir kısmı halli olduğunu düşünüyorum ama devam eden tortuları kalan kısmı vardır. Yeni düzenlemeler de gelir. Artık bizim FTSE, MSCI veya işte S&P ile çok işimiz kalmaz. Ama dünya bizi tekrar bir yatırım için, hani içeride o hisse senedine yabancıyı getirebilecek iştah verir mi vermez mi? Bunu Kasım'a kadar bekleyeceğimiz için orada da bir zaman kaybımız olur. Yani endeks, endeks 30'a yoğunlaştıkları zaman endeks daha yukarıda gözükebiliyor. Ama biraz daha böyle sanki sıfırdan başlarız. Yani her şey yaşandı ve bitti. Artık biraz daha böyle temellerine oturan bir borsa görüntüsü olur. Ama o sırada yurt dışı bize müsaade eder mi yükselmemize, onu bekleriz. Yani Kasım ve Aralık'tan önce burada çok bir şey olacağını zannetmiyorum.
1: Evet. Bir başka veri diyor ki bizim 9,5 kilometre civarı tek yön. Tek yön ne kadar veriyormuş 9,5 kilometreye? 245 bin lira.
0: Ne?
1: Dalga geçmiyorum ama köprü geçiyor.
0: Kapa koş hemen arabayı al bir servise başlayalım.
1: Ben diyorum sana yani. Ben servis ablası olurum. Hiç sıkıntı değil.
0: Beraber şey evet. Yaparız.
1: Derim her şey dahil. Oyun da oynuyorum onlarla.
0: Bir şey diyeceğim ya, bu çok yüksek değil mi? Bir önceki 7 kilometre 175'ti.
1: Evet, köprü geçiyor herhalde demiş. Ondan diyor Veli. 245 bin lira.
0: Ne abi?
1: Tek taraf. Tek yön. 245
0: tek bin. Yön.
1: Evet.
0: Gidip oturuyorsun ona. Şimdi şöyle 10 çocuk olsa ben tabii hemen
1: aynen. Hesabım. Aynen 10 çocuktan hesapladım ben de, biliyor musun? Ama diğer
0: 20
1: taraftan,
0: olsa 5. Uf.
1: Diğer taraftan şeyi de hesaplayacaksın ama. 9 ayı da hesaplayacaksın. Bir de mazot falan diyorlar ya, o paralar oralarda tam alınmıyor mu? Yani ona bakarsan 1 ay tatil, 2 ay yazın, 3 ayı geri çıkar. Yani 9 evet. Aya 9'a göre böleceksin onu. Onu da hesapla. Tabii, tabii. Yani ay başına bu paralar buysa işte 150 binler, 250 binler bu para.
0: Ben 8 yani... aya bölüyorum aslında. Benim kız giderken öyle hesap ediyordum. Niye öyle hesap ediyordum bilmiyorum. İyi para.
1: Çok iyi para tabii yani. Kaç çocuk var serviste bir de, onu da düşünmek gerekiyor.
0: Oraya yığarız ya, bir 20 kişi doldururuz.
1: Tabii canım sonra. Ne olacak? Tabii istifleme nasıl olsa şey yok, böyle servis ablasına paranın %25'ini servis ablasına veriyorum demişim. Burada yani da anlatmaya çalışıyorlar. Var. Olur mu, o insanlar asgari ücrete çalışıyor diye. Pek tabii asgari ücrete çalışıyor efendim. Ben diyorum ki o para nerede? Yani kaç tane servis dolaşıyor şu an İstanbul'da? Düşünün yani.
0: Bak ben sana dedim. Bu 40-94 falan, bunlar böyle senin orada görün tabela işleri. Hiç tabii. Ben böyle bir fiyat olmuyor yani.
1: Tabii.
0: Ama tek yön 245. Allah ailenin yardımcısı olsun, ben açık söyleyeyim evet. Yani.
1: Tunç Bey demiş ki helikopter alın daha ucuza gelir diye. Gerçekten kiralayın, helikopter daha ucuza geliyor mu mantıkla yani. Peki şimdi olabilir. Gel hisselere geçelim. Aselsan'ı sormuşlar. İlk sorarak başlamışlar. Aselsan'da ne vardı soruyorlar sana şu an Aselsan'ı?
0: Ay konular nasıl hemen oradan oraya, bir ben de yani robot gibi nasıl hemen Aselsan'a bir konsantre olayım. Evet tamam, Aselsan'da hadi. Ne var?
1: Hadi onun için 10 saniye yeterli senin için.
0: Evet. Aselsan'da ne var derken yani özel bir şey bilmiyorum. Şöyle bir durum var, düşmüyor. Çıkma rotasından da biraz şeyli, böyle hacimsel olarak biz seninle konuştuk ya, 412 bu 412'yi geçmemiş. Hı hı. Aşağıda 50 günlük 382, burayı da kırmamış. Rutin bu mantığın içinde gidiyor, geliyor. Hacim biraz azalmış. Dolayısıyla ne dedik? 412'yi geçerse yine 450 yapabilir, dinleniyor. 382'yi kırarsa da işte bunun 200 günlü 323'ler ile 350 arasında tekrar bir fırsat verebilir. Şu anda bence güçlü bir temelle işte aldığı işler, yaptığı projeler. Yani bunun marjına geldik. Buralarda biraz daha devam ettiği bir süreç var. Çok kısa vadeli trend takip edenler için 330, kabaca 380. Yani burada 380'leri, orayı da 50 günlüğe, 380 aşağı kırmıyorsa, 412 yukarı geçmiyorsa bu bandı takip etmeye devam etsinler. Geçtiğinde de takriben böyle 30-40 lira aşağı ve yukarı potansiyeli olabilir. Ona dikkat etsinler. Bu kadar hızlı ve pratik bir anlatım.
1: Peki.
0: Var mı başka?
1: Otokarı biz seninle geçen hafta konuştuk değil mi? Sordular. Miatek'i sormuş Kemal Bey.
0: Otokarı Miatek'e mi geçeyim?
1: Evet, Miatek. Otokarı konuştuk. Miatek'i konuşalım.
0: Miatek. Miyateki şöyle bir şey. Galiba bir haber akışı var son 3 günde. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama yani bu 27.5'dan Miyatek tam da 200 günlük 37.5'a kadar 3 gün 4 gün böyle bir tavan gitmiş. Şimdi 3 gündür burada duruyor. Dolayısıyla bu haberin etkisi yani izleyenler bildiği için söylüyorum. 37.40 200 günlük ortalamanız var. Evet. Dolayısıyla burada 3 günde de iyi hacim olmuş. 37.40'ın altına bir şey olacaksa sarkma. Yani burada 34'lere kadar bir geri çekilme olup tekrar toparlayabilme ihtimalini düşünebilirler. 30 yani bu işte 37.40'ın üzerinde kalıp devam etmesi lazım. Bunu 3 gündür beceremiyor. Yani haber gelmiş ama haberin etkisi sonrası hani hisse senedi 60'lardan 25'lere geldiği için kararsız. O açıdan bu 37.40'a baksınlar 3 gündür. Örneğin Cuma mesela 37.40'tan kapamış tam. Yani tam 200 günlüğünden kapamış. Üst ya da alt. Yani altına gelirse bir 3 lira. Yukarı doğru giderse de 45-50 arasına oturması lazım. Ama 37.40'ın üstünde bir kapanış gerekiyor. Yani sıçradıktan sonra bu 25'lerden buraya burada ben olsam yatırımcı nezdinde bu 200 günlük benim için bir gösterge olur. Altta bir kapanış olursa biraz daha aşağı doğru düşünürüm. Üstte bir kapanış olursa da pozisyonumu taşırım.
1: Türksel, evet. Metin Bey sormuş.
0: Türksel şarkısı var mı bilmiyorum. Evet, Türksel. Şimdi 130 kabaca 95 geri çekilmesi 50 ile 200 günlük tam aşağı doğru bu işte dead cross'ları yapacak kene 95'lerden bir toparlamamız var. Biraz böyle tahmin ediyorum bu hani endeks 30 hisseleri falan bir iki gündür hareketleniyor ya bak bir, bu endeks 30 soranların grafiğine baktığında birçoğu aşağıdan mesela Telekom Cuma tavandı. Şişe'de hareket vardı, Petkim'de keza hareket vardı hatırladıklarım bankalar dışında. Dolayısıyla bu Turkcell'de Cuma günü 3-4 günlük yukarı trendi sonrası aslında 200 ve 50 günlüğünün yani 103-600, 50 günlüğü 103-60, 103 düz de 200 günlüğü kapanışı 103-70 yani her ikisinin de üstünde. Dolayısıyla yine gün içi endeks 30'a bir talep olursa Turkcell yeniden tercih edebilir. Bu tamamen teknik bir hareket. Potansiyelinin 112-113'lere kadar olduğunu düşünüyorum. Bu 103-70'ler veya işte ne diyelim oraya 104 seviyelerin altında kalırsa da kısa bir 101-102 düzeltmesi olur. Orayı kırarsa yine aşağı doğru trend devam eder. Henüz aşağı trend bozulmamış. Dolayısıyla ne yapıyoruz? 104'e bakıyoruz kabaca. Üstünde ise 110-115 arası. Altında kalıyorsa da 2 lira falan şey veriyoruz. Hadi 100 lira diyelim. Yani marj veriyoruz ama sonrasında tekrar aşağı yönlü bir trend başlayabilir. Endeks 30'da olduğundan böyle bir özel alıcılı durumu olan birkaç tane ufak hisseden, yani ufaktan kastım az marj yaşamış hisseden biri 104'ü takip etsinler. Yani ve saat 3'te 4'te alıcı geliyor mu ona bir baksınlar.
1: Garanti sormuş Özcan Bey.
0: Garanti Bankası bütün bunlardan bağımsız. Endeks 30'un talep gören son 3-4 gündür bazı talep gören hisselerin dışında kalmış. Hem 50 hem 200 günün üstüne geçip yani 131.45, 132.08'in üstünde ama hacim düşük ve bir talep yok. Dolayısıyla bir heyecan da yok. O heyecanın gelmesi için biz burada 137'yi yukarı geçmemiz lazım. Yani çok yavaş yavaş yükselen 125'lerden 127'lerden başlayan güçsüz bir yukarı trend var. Biz buna uzun süredir 122 ile kabaca 145 arasındaki bandın tam ortasında. Bollinger biraz sıkışmış. Hacim gerekiyor yukarı kırması için ve 137'yi de geçmesi gerekiyor. Şu an çok dokunmuyor kimse. Diğer hisselerle ilgileniyorlar. Ama hani tutuyorsa, elinde varsa bize soran insanların yani 130-131 burayı aşağı kırmadıkça 50 ve 200 günlüğü beklenebilir yani. Öyle bir özet yapayım.
1: Peki, böyle bir özet yapayım diyorsun. Servis demişsiniz. 3 yıldır çocukları kendimiz bırakıyoruz demiş. Başka bir Ömer Bey. Peki, okulun adını vermiş Özgür Bey. 2,5 kilometreye 230 bin lira ödüyorum demiş. Gerçekten helikopter mi kiralasınız efendim Veliler Birleşim? Ciddi ciddi. Helikopter kiraları ne kadar? Yani o çocuklar sonuçta bir sürü şey kendi kendilerine çok güzel yapabiliyorlar. Joystick kullanmayı falan da gayet iyi biliyorlar. Yani kendi çocuklardan bir nevi verseniz de kullansam acaba? Şu an onu düşünüyorum. 230 bin lira ne? 2,5 kilometreye 230 bin lira. Ya bir tuhaflık yok mu bu işte? Yani.
0: Abi ben sana şöyle söyleyeyim. 1500 lira günlük bak. 8 ay 20 okul günü falan diye hesap ettim. 1500 2,5 kilometre ben taksi falan şeylerini çok bilmem ama yani bir taksiyle gitse gelse bundan ucuz değil mi ya? O güvenlik nedeniyle tabii istenmez
1: çocuk
0: de.
1: Çocuk tabii. Çocuk olduğu için yani ayrıca tek başına ama gidip gelemiyor kilometre... yani. Yani enteresan değil mi yani bu rakam? Okulun adını da vermiş. Bizden istedikleri para bu diyor. Çok ucuz bir paraya çalışıyor demiş Zeki Bey. Servis ablaları biliyoruz pek tabii efendim. Onun için diyoruz denetlensin yani %25'i onlara veriliyor. Ne kim inansın buna Allah aşkına. Sigortasız çalışıyor bazıları demiş. Hep okula kendim getirdim çocuğumu demiş. Arkadaşlarımın çocuklarının için verdikleri paraları biliyorum. Yazık çok yazık. Kimisi de veremiyor. Yürüyerek getiriyor çocuğunu demiş Zeki Bey. Teşekkür etmiş sesimizi duyurduğunuz için diye. Estağfurullah efendim. Yahut Eki sormuş sana Ahmet Bey.
0: Ya tam düşünüyordum. Şey ya normalde şimdi tabii servisçilerde şey olsun da. Ya aslında eğitim sistemi öyle bir olması lazım ki servise ihtiyaç duyulmaması lazım. Değil mi?
1: Öyle herkes... bir dünya yok ama. Yok öyle bir.
0: Var ya dünyada öyle yerler var. Öyle bir dünya yok değil yani. Böyle
1: İstanbul
0: bir...
1: çok yokuş bir yer. Onu da hesapla. Bunun karı var kışı var. İstanbul çok yokuş. Öyle dümdüz Hollanda yani, değil. Yani sürekli böyle Amsterdam örnekleri veriliyor ya. Değil değil. Her coğrafyanın kendine göre özellikleri var. Servis de olsun. Servisi de taş yemesin. O da ekmek yesin. Ama yani ekmek yesin kardeşim. Pasta da yemesin. Allah aşkına bu nedir yani? Acayip acayip tuhaf tuhaf rakamlar. Uçuk uçuk rakamlar. Yani bitti diyor Yasemin. Beni kovalamak istiyor buralardan. Tamam gidiyorum Yasemin. Gönderin.
0: Yahuteki yapayım mı yapmayayım mı?
1: Yahuteki biz şeyde konuşuruz. Sosyal medya peki. Tarafında konuşuruz.
0: O zaman hemen kamera evet. Tarafına geliyorum.
1: Evet sen kamera tarafına gel. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla'nın hesabında link paylaştım efendim. Gelmek isterseniz hisse sorularınız WhatsApp'takiler dahil. Burada bir süre kalıp yönlendireceğim Tonguç'a. Burada konuşacağız. Gelmek istiyorsanız bekleriz. Gelemiyorsanız eğer. İnşallah çok güzel başlamıştır gününüz. Bol kazançlarınız olsun. Verimli kazançlarınız olsun. Servis parasını kolaylıkla kazanabildiğiniz bir gün olsun.
23: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
2: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
14: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
20: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
24: Büyük rahatlık PTR.
25: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu

0: Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
7: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
8: Ya, insanın içine huzur veriyor.
9: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
10: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge'le tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
0: Paytr. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
14: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam.
15: Bloomberg GT Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Olduğu gibi Azimut Portföy Genel Müdürü sevgili Murat Salar bizlerle birlikte. Murat, hoş geldin yayınımıza.
2: Çok teşekkürler açın.
1: Birincisi, geçtiğimiz haftadan gelen önemli makroekonomik başlıklar var. Bu hafta Merkez Bankaları haftası. Dolayısıyla bir yandan Fed toplantısını bekliyoruz. İngiltere, Japonya derken hakikaten önümüzdeki dönemde belki yıl sonuna kadar para politikalarının yönünü belirleyebilecek ana temayı dünya çapında merkez bankaları çerçevesinden göreceğimiz bir hafta. Bu arada elbette Fed Başkanı'nın bundan sonraki dönemde nasıl hareket edebileceğine dair rivayetler de muhtelif. Piyasanın ciddi anlamda sıkıştırdığı 10 yıllık tahvil faizlerini neredeyse 5'e kadar sürdüğü bir ortamda faiz artırımını çok net bir şekilde zorluyor piyasa. Ancak öbür tarafta da Amerika'nın faizi dünyanın en düşük faizi olmalı diyen bir Başkan Trump var. Dolayısıyla bunların arasında sıkışmış bir Fed Başkanı, bakalım nasıl bir karar alacak. Bu dikkate değer konulardan bir tanesi, belki de haftanın manşetini burası oluşturuyor. Diğer taraftan yine özellikle hafta sonunun önemli gündem maddelerinden biriydi. İran'la Umman arasında bir yeni petrol yolu için anlaşma sağlanabileceği haberleri. Bugün bununla ilgili bir toplantı vardı. Fakat bu toplantının ertelendiği haberi geldi. Dolayısıyla böyle bakınca bu da piyasa açısından petrol fiyatlarını cuma günü aşağı çeken ana unsurlardan birinin yok olması. Yeniden 107 dolar seviyesine kadar gelmiş durumda Brent petrol fiyatı. Bir taraftan da yine İran'ın aslında net olarak teyit edilmemiş olmakla birlikte müsebbibin kim olduğu, Suudi Arabistan'da Yanbu petrol boru hattının, ki aslında belki bypass edebilen tek unsur idi Hürmüz Boğazı'ndaki kapalı geçişi, Yanbu'ya drone saldırısının yapılmış olması ve oradan petrol akışının biraz daha zorlanmış olması. Zaten Kızıldeniz'in çıkışının da Husiler tarafından ele geçirildiği haberleri cuma gününün önemli gündem maddelerinden biriydi. Dolayısıyla böyle bakınca o bölgeden petrol ve gaz çıkışının önünde bayağı ciddi engeller oluşmuş gibi görünüyor. Bir yandan da bunları takip ediyoruz. Risk iştahını bozan unsurlardan bir diğeri ise özellikle Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin yaptığı açıklamalar. O da diyor ki artık yapay zekanın insan kontrolünden çıkma riski var. Ve bu riski bertaraf edebilmek için, ki bunu aslında geçen sene Dünya Ekonomik Forumu'nda da söylemişti, bu seneki Dünya Ekonomik Forumu'nda da söylemişti, İnsanlar buna yeni yeni uyanıyor ama Amodei'nin bu konuda daha duyarlı yaklaştığını biliyoruz. Fakat onun bu çağrısına bu kez, yani insanlığın kendi geleceğini kontrol altında tutabilmesi için yavaşlamamız lazım çağrısına, hem OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'dan hem belirli noktada Elon Musk'tan da onay gelince, şimdi birazcık çipçiler üzerinden gelen bir baskıyı sabah Asya piyasalarında izliyoruz, takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemi biraz da belki risk iştahı üzerinden o gözle tartmak lazım. Bunlar dünyada olup bitenler, ama Türkiye'de olup bitenlere baktığımızda bambaşka. Geçen hafta seninle konuştuğumuz fon piyasasında olup bitenler ve bundan sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı önlemlerin üzerinden nasıl bir tablo oluşabileceği yönündeki görüşlere paralel bir şekilde yaşanan gelişmeler var. Özellikle fon piyasasında bundan sonra ne olacak? Bundan sonrasında yapılan düzenlemelerin etkileri nereye doğru ilerleyecek? Belki biraz da bunların üzerine konuşmak lazım. Hatta programa istersen biraz buradan başlayalım. Sonrasında biraz daha yurt dışı üzerine odaklanarak gideriz. Hakikaten fon piyasasında çok uzun süredir, belki 1,5 senedir çok ciddi anlamda tartıştığımız konular var. Şimdi bunların içerisinde özellikle pusula portföyle ilgili yaşananların ardından geldiğimiz nokta sektör açısından ne ifade eder? Hafta sonu gelen yoğun bir haber akışı var. Buranın devri söz konusu olacak. Diğer iştiraklerle birlikte grup olarak devri söz konusu olacak gibi görünüyor. Bununla ilgili resmi onaylara tabi elbette ama geldiğimiz yeri, geldiğimiz noktayı, işin biraz hukuki boyutu da devreye girdiği için oralarda biraz çekinceli davranarak ilerlemek lazım. Ama geldiğimiz noktayı nasıl görüyorsun?
2: Aslında geçen hafta çok geniş geniş konuştuk açıl. Bu hafta, yani geçtiğimiz hafta biz konuştuktan sonra yaşadığımız, bugüne kadar, bu sabaha kadar yaşadıklarımızda aslında normal olmayan bir dönemin içerisinden geçtiğimizin kanıtı. Bir varlıktaki getiri için standartların çok dışına çıkıyorsa mutlaka orada farklı bir şey vardır. Yani ben meslek hayatımı hiç görmedim ki sürekli olarak ekstra performans gösteren, aralıksız olarak her gün ekstra performans gösteren bir fon görmedim. Dolayısıyla bu anomalilerin bizi getirdiği yer burası. Bir adım atıldı. Biz aslında bundan sonraki kısımda, yani azimut olarak şuna bakıyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun getirdiği yeni düzenlemeler, tabii entegrasyonla, yani genel finansal piyasalardaki, şimdi bugün mesela fiili dolaşım oranları yayınlanmaya başlayacak. Akabinde gelecek hafta BIST 30 giren çıkan ya da BIST 30 listesi açıklanacak. O fiili dolaşım dikkate alındığında değişimler oluyor. O değişimler olduğu durumda en nihayetinde biz Kasım ayında MSCI, FTSE, onların değerlendirmeleri var. Dolayısıyla piyasa normal şartlarında kalacak mı? Düzenlemeler sonrası gelen normal şartlarda kalacaksa yavaş yavaş taşlar yerine oturacaktır. Mutlaka bu sırada o konuştuğumuz anomaliler ortadan kalkacak. Yani sürdürülebilir anomaliler değil bunlar. Dolayısıyla onlar ortadan kalkacaktır. Zamanını, vadesini bilemem. Ama bir vadede ortadan kalkacaktır. İş yapış modelleri değişecektir. Farklı yapanlar gelecektir. O modeli yapanlar devam etmeyeceklerdir. En azından kendi modellerine devam etmeyeceklerdir. Veya yapılar değişecektir. Ama sonuç itibariyle biz normalleşeceğiz. Bunun alternatifi yok. Yani normalleşmek dediğimde global ölçekteki sermaye piyasası hükümleriyle, şartlarıyla yola devam edeceğiz. Bugün dediğim gibi fiili dolaşımları bekliyoruz. Önümüzdeki hafta BIST 30'daki listeyi bekliyoruz. Sonrasında bunlara bağlı olarak bizim biliyorsun çıkış noktalarından bir tanesi MSCI ile FTSE'nin açıklamalarıydı. Onların kararları gelecek. Diğer taraf adli süreçler üzerinde, yani bizim konuşabileceğimiz bir şey yok. Bir de çokça dezenformasyon da var. Yani bilgilendirme sosyal medya üzerinden geldiği için hangisi doğru hangisi yanlış bilme imkanımız yok. Biz sadece şunu talep ediyoruz. Her şey kanunlara uygun, kurallara, nizamlara, yani sermaye piyasası kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, tebliğleri, ilke kararları, rehberi, herkes bunlara uysun. Birlikte biz bu piyasada piyasayı büyüterek, geliştirerek, Türk ekonomisine katkı sağlayarak, yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekerek, eskiden olduğu gibi 2000'li yılların başlarından itibaren 2010'ların ortalarına kadar olduğu gibi parlayan bir Türkiye ekonomisi, Türkiye borsası, Türk finansal enstrümanları yaratmak istiyoruz. Bunun için de kuralların uygulanması, herkese eşit olarak uygulanmasını talep ediyoruz.
1: Şimdi birkaç tane küçük tema üzerinden gidelim. Birincisi, biraz önce bahsettin ya, yani bu iş yapış şekli şu an itibariyle bitti mi? Ya da bundan sonra bu şekilde devam edemeyeceğine kani miyiz? Öncelikle bir bunu soralım.
2: Hemen cevap vereyim. Henüz bitmedi ama devam edemeyeceğine kaniyim. Yani onu kesin olarak söylerim. Bu henüz bitmedi ama sürdürülebilir değil. Yani her gün ekstra bir getiri sağlamak için normalin dışında bir şey yapmanız lazım. Şimdi rehberin uygulamasının zamanları geliyor. Yani Ekim sonunda pozisyon azaltacağız. Yoğunlaşma riski olan fonlarda. Dolayısıyla her geçen gün bunu tekrar edebilmeniz daha zorlaşacak. Zaten eşyanın da tabiatına aykırı. Ama bitti mi? Hayır, şu anda bitmedi.
1: İkinci soru, burada gerçekten teminat olarak verilmiş değeri olması gerekenin ya da olabileceğin çok üzerine gitmiş olan belli başlı varlıklar var. Buralar iki şeyden dolayı örselenecek gibi duruyor. Bir, bu yoğunlaşma riskinden dolayı. İkincisi de hakikaten bu fiili dolaşım hesaplaması ve buradaki yöntem devreye girdikten sonra ister istemez bunların daha önce fon akımını otomatik olarak alabildikleri BIST 30 endeksin içinde kalıp kalmayacakları. Şimdi dolayısıyla burada dayanak olarak gösterilen bu varlıkların değerinin nereye gelebileceği. Çünkü bu özellikle birkaç hisse üzerinde çok yoğunlaşmıştı. Şimdi bunların nereye geleceği, buradaki sistemin nereye evrileceği konusunda çok belirleyici ya. Mesela oralarda ne beklersin?
2: Şimdi orada otorite mutlaka bir adım başlattıysa, bunun bir arkasında irade vardır. O iradenin de bir amacı var. Anomaliyi ortadan kaldırmak. Buradaki en büyük sorun açıl. Fonların içerisinde, bazı fonların içerisinde gerçek değerinin çok uzağında olan dayanak varlıklar var. Şimdi bu kısmı çözmek en zoru. Aslında bu kısmı çözüldükten sonra zaten nihayete geliriz. Fakat orada hala duruyor. Yani 16 milyar dolar, 7 milyar dolar böyle değerlemeler var. Gerçekten uzak olan değerlemeler. Burada işte hem fiili dolaşımdan yola çıkacağız. Yani bugün eğer bu açıklanmaya başlama kararı alındıysa, bu irade varsa ve sonra da BIST 30 ile ilgili liste gelecek hafta açıklanacaksa, burada olması gereken bir karar alınacak diye bekliyoruz biz. Bu karara bağlı olarak da yavaş yavaş bu problem bizler de piyasada herhangi bir şekilde kendi sorumluluğumuzu bilerek ürkütmeden, kırmadan, dökmeden o yumuşak inişi sağlamakla mükellefiz. Bizler de katkı sağlamamız lazım. Yani sadece sorunu yaratanlar kendileri çözsün kısmında da değiliz artık. Çünkü
1: geçti zaten çok oldu. Yani bir sene falan oldu oraya geçer herhalde.
2: Çözebileceklerinden daha büyük sorun yarattılar. O sebeple yani bu bir hafta önemli geçişte ama sonrası da önemli diyorum. Yani Ekim sonunda pozisyon azaltman gerekecek. Bunu nasıl yapacaksın? Yani rehber belli, net. Bu kurala yani uyman gerekiyor. Şimdi şu anda da yeni alım yapamazsın. Yani bu rehbere göre açıklandığı 28 Ağustos'taki limitte kalman gerekiyor. Üzerine alım yapmayacaksın. Azaltımı da yapmaya başla ama en geç 31 Ekim'de 1/3'ünü azalt diye başlıyoruz.
1: Ya buradaki yollardan bir tanesi daha fazla sayıda şirkete bunu dağıtmak ya da daha fazla sayıda fona bunu dağıtmaktı ya.
2: Evet.
1: Şimdi mesela buralar da biraz tabii tıkandı gibi görünüyor. Dolayısıyla şimdi işin bundan sonra nereye evrileceği o açıdan önemli ve belirleyici. Yani şimdi tabii pusulanın içindeki varlıkların bundan sonra nasıl yönetileceği, oradaki yapının nasıl ilerleyeceği gibi soru işaretleri de var ama buralar nasıl aşılabilir biraz bunu tartışabiliriz.
2: Yani şöyle, çok kolay değil bir kere öyle dağıtarak. Gene bu fiili dolaşımla ilgili portföy yönetim şirketlerine sınır getiriliyor. Yani toplamda da bir portföy yönetim şirketinin taşıyacağı kısım var. Buradaki malı alabilmen için burada bir nakit yaratman lazım diğer fonda. Yani kolay işler değil bunlar ama yine de herkesin göz önünde olacak bunlar. Dolayısıyla ben diyorum ki ben hep şuna inanıyorum ve gerçekten de bu konuda ikna olmuş vaziyetteyim. İnanıyorum derken böyle bir temenni olarak söylemiyorum. Burada bir ekonomi yönetiminin iradesi var. Sonuç alınacağından da %100 eminim. Bunu yaparsan başka bir önlem gelir. Yani otoriteyle kavga edilmez.
1: Buradan bir geri dönüş olacağını düşünmüyorsun yani.
2: Yok hiçbir şekilde. Buradan geri dönüşün gereği de yok. Çünkü geri dönüş olduğu sürece bu iş büyüyor. Tam tersine. Yani kuralları uygulayalım. Bir kurallar manzumesiyle hayata devam edelim. Çünkü mesela bizlerin de yönettiğimiz özel fonlarda yoğunlaşma şeylerimiz var. İşte yoğunlaşma riskimiz var. Şu anki şeye göre, yeni açıklanan rehbere göre. Biz de onları azaltacağız. Şimdi biz onları azalttıktan sonra yani şu durumda döneceğiz. Eğer kural uygulanmayacaksa çok anlamı olmaz. O yüzden kural uygulansın. Biz rehberi de çok olumlu buluyoruz. Geçen hafta da söyledim. Son derece olumlu buluyoruz. Böyle ilerlemesi gerekiyor. Zaman tahditleri var. O tahditler, o süreçler yaklaştı. Başlıyoruz. İşte her hafta bir şey gelecek. Yani rehberin adres ettiği zamanlar gelecek. Onlarla birlikte değişimlere, gelişimlere bakacağız.
1: Burada tabii bir hani tartışılan bu fonlar içerisinde İki tane şey var. Birisi bu fonlar sürekli getiri üzerine kurulu olduğu için bu getiri oluşmadığında ne olacak? Ya da burası bir miktar eksiye döndüğünde yatırımcı davranışı ne olacak? Bu sorulardan bir tanesi. İkincisi de burada yani birkaç yüz bin yatırımcıdan bahsediyoruz. Bu önemli bir sayı aslında bakacak olursak ve burayı doğru yönetemezsek fon piyasasının bundan sonraki geleceği açısından da ciddi risk oluşturma potansiyeli var. Yani sadece buradaki söz konusu fonlar açısından değil, Hani burada bir kere güven gitti mi fonların kalanına olan güveni sağlamak da çok kolay olmuyor. Yani biz bunu geçmişte hisse senedi piyasasında kapalı tahtalarda falan gördük. Hakikaten neredeyse 10 yıllar aldı oradaki güveni yerine gelmesi. Bir jenerasyonun değişmesi gerekli falan. O yüzden buraları gerçekten ürkütmeden, korkutmadan ve yatırımcının mümkün olduğunca az hasarla, yani o kadar yüksek getiriyi kendine hedeflemiş olan yatırımcının bir miktar kaybı zaten göze alması gerekir. Bu kısmını dışarıda bırakıyoruz ama fon piyasası sistematiğini bozmadan bu işi çözmek herhalde en akılcısı olacak.
2: İkinci söylediğin daha önemli açıkçası. Şimdi yatırımcı aldığı riski bilerek alıyor.
1: Dolayısıyla, bir kısmı.
2: Teorik olarak bilerek alıyor olması lazım. Yani ya da herkesin şunu sorgulaması lazım. Normal rutin giden bir piyasada getiriler belli bir seviyede yoğunlaştıktan sonra bir takım getiriler onlardan çok uzak ise onun gerekçesini sorman lazım. Ya da sorgulaman lazım.
1: Ama bir kısım da duyarak geliyor Murat. Yani hani geçmişini bilmiyor, onu bilmiyor, yüzde binlerce gitmiş falan onu bilmiyor. Bu çok iyi getiri sağlıyor. Ayda şu kadar getiri sağlıyormuş diyerek, bak ben birkaç ay önce girdim şu kadar kazandırdı falan diyerek kulaktan dolma bilgiyle geçmişini hiç bilmeden, anlamadan ya da zaten öyle bir finansal bilgisi olmadan parayı oraya koyanlar da var.
2: Doğru ama diğer taraftan parayı oraya koymayanlar da var. Yani bir taraf parayı oraya koyarak parasını büyütebiliyor. Bir tarafta da daha itidalli, daha böyle nasıl diyeyim biraz daha orta vadeli bakabilen, daha geniş değerlendirebilen insanlar da bunu yapmadı. O yüzden yatırımcı tarafı değil ama fon piyasası etkilenir. Yani bu kısım çok önceliklendirmemiz gereken bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yatırımcılar risklerini aldılar. Bizim fonlara yatırım yaparken de risklerini alıyorlar. Kendi risk ölçeğinde biz hesap açarken şeyler var. İşte muhafazakar, agresif, dengeli vesaire gibi aşamalar
1: testler
2: var.
1: Tabii.
2: Testler var. Bunlar yapılıyor. Ama şu sorun asıl önemli. Fon piyasası bundan etkilenir mi? Buna cevabım hayır. Çünkü iyi yapılmaya çalışılan bir şey neden fon piyasasını kötü etkilesin ki? Bunun amacı halis. Bunun amacı kalıcı olarak, bu rehberin amacı sürdürülebilir biçimde sermaye piyasalarında işlem yapılması. Yani anomaliler yaratmadan, suni fiyatlar oluşmadan gerçek getirilerle, dayanak varlıkların değerlerinin gerçek olduğu, herkesin akşam yattığında rahat uyuyabileceği bir sürece ulaşmayı hedefliyor bu rehber. Dolayısıyla bunun amacı halisse sonucu da bence son derece muktedir olacaktır.
1: Buradan bir diğer unsur, şimdi en önemli risk bu tür durumlarda itfaiye riskidir. Yani yatırımcının ürküp parayı bir miktar çekmesi. Burada iki tane önemli konu var. Birisi zaten şu anda orada görülen EUM, yani hani toplam yönetilen fon miktarının aslında oradaki gerçek para olmalı işi. Yani çünkü bunun bir kısmı zaten çok yüksek değerlenmiş şirketlerden geldiği için oradaki fon değerinin, bir o. İhtiyaç halinde ya da işte buralardaki nakit üretilmesi gereken nakit çerçevesinde kaynakların doğru şekilde kullanılıp kullanmayacağı, kullanılmayacağı meselesi. Buralarda herhalde biraz dikkatli davranmak lazım. Bilmiyorum, ne dersin?
2: Katılıyorum. Yani burada
1: en önemli şey likidite riski çünkü buralarda.
2: Tabii. Yani bizim işte bak, getiri zaman zaman kötü getirebilirsin. Getiriyi telafi edecek zamanın vardır. Yani bir gün kötü getirirsin, iki gün kötü veya bu vaka bazında riskler oluşur. Fiyat düşer, sonra toparlar. Ama likidite riskini yönetememek bizde dünyanın sonu. Yani bizim meslekte, portföy yönetiminde. Yatırımcı çıkmak istediğinde çıkış talebini karşılayamıyorsan tekrar emanet parayı kendine isteme şansın kalmaz. O yüzden burada yönetilmesi gereken konu likidite riski. Bu ama mutlaka yönetilmesi gereken açıl. Yani şundan, şimdi risklerden bahsediyoruz ya, likidite riski var, işte ne bileyim başka risk var vesaire, ama bunu bugün çözmezsek yarın daha büyük hale gelecek. O zaman belki çözülemez bir hale gelecek. Yani burada tekrar sohbetin başına dönersek, şimdi bazı şeyler var. Mesela bizim açıkladığımız endeks 30'un gerçekçi olmadığını söyleyen uluslararası kurumlar var. Bundan yola çıkmak lazım. Bu çok ayıp her şeyden önce. Çok ayıp. Yani bunun ta oralardan görünmesi ve bunun üstüne Frontier Market'ı alırım, alabilirim denmesi aslında sorunun ne kadar büyük olduğunu. Yani likitte bir risk ama doğru BIST 30 açıklamazsak MSCI'de, FTSE'de Frontier Market'a düşme riski o da en az bunun kadar kötü bir risk. O yüzden biz işimizi doğru yapalım. Rehber çok güzel hazırlanmış. Zamanlaması son derece iyi. Dolayısıyla adım adım doğrular yapılırsa orada sonuç alacağız. Biraz sabır, biraz sabır.
1: Peki BIST 30 üzerindeki potansiyel etkilerden bahsedelim seninle. Birincisi az önce söyledik, yani bu yoğunlaşma ve serbest dolaşımdaki pay miktarı üzerinden bir hesaplama olursa burada kalacak kalmayacak hisse senetleri belirleyici olacak diye. İki şeyi soracağım. Bir tanesi, elbette buralarda fonların içerisinde o varlığın değerini yüzdesel olarak olması gereken seviyeye çekmek için bunu satamıyorsan, çünkü alıcı bulman çok zor o fiyattan, o zaman bu taraftaki diğer porsiyonu büyütmen lazım. Onun için de BIST 30'a bir yönelim oluyor buradaki fonlardan. Bir, bunun BIST 30 üzerindeki potansiyel etkisini, BIST 30 hisseleri üzerindeki potansiyel etkisini sormak isterim. Oralarda da fiyatı çok düşükte kalmış olanlar var. Biraz oralara yoğunlaşma oluyor anladığımız kadarıyla. İkincisi, elbette ya bu çok anlaşılabilir bu arada. İkincisi de BIST 30'a katılım kriterlerinin bundan sonra uygulanırken, BIST 30 ya da BIST 100'e katılım kriterlerinin uygulanırken biraz daha belki yeri geldiğinde sübjektif kriter uygulanması gerekir mi gerekmez mi konusunu sana sormak isterim. Çünkü bunu sentetik olarak uyguluyoruz. Uygulamakta da çok ısrar ediyoruz uzunca bir süredir ve aslında tabii işin doğal olanı bu. Ama işlerin geri kalanı doğal gitmediğinde o zaman o sentetik olarak alma ve çıkarma kötüye de kullanılabiliyor. O yüzden tıpkı MSCI'ın daha önce yaptığı ya da diğer endekslerin daha önce yaptığı gibi yeri geldiğinde sübjektif kriteri, eğer bir soru işareti varsa, uygulama imkanı söz konusu olur mu ya da olmalı mı?
2: Şöyle cevap verin bana Açıl. Şimdi 28 Ağustos rakamlarını alırsan katılımın da bizimkilerin yaptığı hesaba göre BIST 30'a girmesi gerekiyor. Ama yani yaşanan, son bir haftada yaşananlar belli. Dolayısıyla yani burada biraz böyle düşünmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Rakamı alırsan sentetik olarak evet 30'a girmesi gerekiyor. Ama yaşananlara bakarsan bilmiyorum. Yani o yüzden bu kadar böyle sınırın dışına biraz çıktık. Şimdi tekrar kendimize geliyoruz. Bazı yerlerde inisiyatif kullanmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki, bir virgül koyacağım şimdi. Kısa bir araya gideceğiz. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklam.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce ağırlıklı olarak yatırım fonlarından, işin çerçevesinden ve bundan sonra gelebileceği noktalardan bahsettik. Buralardaki riskler ve yönetiliş şeklinin nasıl olabileceğini konuştuk. Şimdi ikinci bölüme başlarken bir parça bunun endeks üzerindeki potansiyel etkisinden bahsederek başlamak isterim. Çünkü hani BIST 100 endeksi uzunca bir süredir Türkiye ekonomisinin sağlamlığını ya da zorluklarını yansıtan bir endeks olmaktan uzaklaştı. İçindeki anomaliler, hesaplama metodolojisinde yaşanan bu gelişmeler nedeniyle, farklılaşma nedeniyle. Ama şimdi geldiğimiz noktada eğer buralar, burada bir takım değişimler olacak, onu anlıyoruz. O değişim sonrasında piyasanın nereye gelebileceği, artı buralarda pozisyon almış yatırımcıların kendi yatırımlarının durumunun ne olabileceği gibi soru işaretleri var. Yani endeksin hem değeri hem potansiyel yönü konusunda ne beklersin?
2: Şimdi çok da defa beraber seninle müzakere ettik. Biz enflasyonun daha önce düşmesini bekliyorduk. Yani şu andakinden çok daha önce bulunduğumuz zamandan ve buna bağlı olarak da faizlerin gerilemesini. Vaka bazında riskler yaşandı. Bugün en son işte yaşadığımız, biraz evvel yayının başında söyledin, petrol fiyatı, Brent petrol 107 dolar. Bu olunca yani etkenlerden bir tanesi tabii bu. Tek başına sorumlu değil ama önemli bir etken. Petrol fiyatları, enerji fiyatları İran-Amerika savaşından dolayı bu seviyelerde kaldığı müddetçe enflasyonun da istediğimiz tempoda aşağıya gelmesini beklememiz çok zor. Enflasyon istediğimiz noktada gelmeyince faizler aşağıya gelmiyor. Yani bugün 2 yıllık tahvilin faizi %40 seviyesinde. 39 küsürdü galiba 2 yıllık tahvil. Şimdi bu böyle olunca alternatif yaratıyor. Türk borsası ucuz mu? Türk şirketleri ucuz mu? Hak ettiği değerlerde mi? Ucuz, evet. Hak ettiği değerlerde mi? Hayır. Büyük bir potansiyel görüyor musunuz? Evet. Ama
1: şimdi tabii değerlemeler de değerleme olarak gerçeği yansıtıyor mu yansıtmıyor mu onu da anlayamıyorsun ya son zamanda.
2: Ya şöyle, şeylerde belli başlar, bizim gerçekten blue chip diye adlandırdığımız hisselerde değerleme yapabiliyorsun hala. Yani bir bazı var onun, yıllara sahip oturmuş.
1: Yo, ben şunun için söylüyorum. Şimdi tabii elbette var, bu şirketlerin yatırımcı ilişkileri var, belli bir nakit akışı var falan. Bunları görüyorsun, bir değer çıkartabiliyorsun karşılığında. Fakat bazen de normalde işi konjonktürel olarak iyi gitmiyor. Ya da dönemsel olarak geride kalmış olan blue chip'ten olsa geride kalabiliyorsun. Yani işin iyi gitmeyebiliyor belli dönemde ya da işte koşullar müsaade etmeyebiliyor. Ama işte buralarda sıkışıldığı zaman, gelinip oralardaki hisseler alındığında o değerlemedeki kıpırdama, yani o fiyatlamadaki kıpırdama o değerlemeyi haklı çıkarmadan da bağlamından koparabiliyor. O açıdan soruyorum.
2: Haklısın. Yani demin söylediğin o içinden geçtiğimiz anomalilerin getirdiği yan etki olarak alım veya satımlardan bahsetmiyorum ben. Diyorum ki bugün Türk lirası faiz oranı 2 yıllık tahvilde %40 seviyesinin hemen altındaysa bu yüksek bir oran. Kaldı ki buna piyasanın çok da böyle iştahlı gelmemesi de birazcık rahatsız edici. Yani uzun süredir buralardayız. Böyle olunca o bir alternatif getiri. O bir alternatif getiri. Öyle olunca borsanın üzerinde bir gölge yaratıyor. Yani şirket değerlemeleri hesaplarken risksiz getiri. İstersen dolar bazında hesapla. Bu sefer Amerikan 10 yıllığı %5. Amerikan 30 yıllığı 5.30 mu? Öyle bir seviyelerde. Yani böyle baktığın zaman
1: 5.36 hatta.
2: Şeyi çok döndüremiyorsun. Yani borsanın mekanizmasını çok döndüremiyorsun. Biraz ileri, biraz geri. Onun için biraz evvel konuştuklarımızda bizim öngörülebilir bir ekonomi politikası, öngörülebilir piyasalar oluşturup yabancı yatırımcıya kendimizi anlatmamız lazım. Türkiye'nin 26 yıl sonra ilk defa FDI eksiye düşmüş. Yani bunları biz kendi ev ödevimizi yapalım. Bütün işlemlerimizi yapalım. Türkiye mutlaka değer görecektir. Çok iyi bir coğrafyadayız. Çok kıymetli şirketlerimiz var. Bakın bu şirketler açıldı. 3 yıldır yüksek faiz ortamında iş yapıyor. Yani beğenmiyoruz.
1: Hayatta da kalıyorlar yani.
2: Kalıyorlar tabii. Bankalar yine aynı şekilde. Kaç tane regülasyonla yönetiliyorlar. Gerekli miydi? Evet, gerekliydi. Yani KKM gibi bir şey vardı Türkiye'de. Bir tuhaflık vardı. Bunu temizledik. Cari açığı milli hasılalarının %1'in altına getirdik. Rezervlerimiz tarihi seviyelerde. Birçok şeyi düzelttik. Bir tane maalesef belki de en kritiklerinden biri enflasyon, ama enflasyonu da para politikasıyla bu kadar olabiliyor. Yani burada gerçekçi olmak lazım. 60 dolar olan petrol, 60'lı seviyelerde olan petrol 107'ye geldiyse bunun bütün dünyada yarattığı bir enflasyon var. Yani olacak da. Bir de şuna alışmak lazım bütün dünyada. İşte çarşamba günü FED toplantısı var. Faiz alımı belki, hani soracaksın, sen sormadan söyleyeyim. Enflasyonun sebebi uygulanan para politikası değil. Yani belki artırmazsa siyasi karar alıyor diyecekler.
1: Başka. O zaman başka bir fırtına.
2: Tabii.
1: FED politik hatası yapıyor diye başka bir fırtına o zaman.
2: Şimdi ama artırsan petrolün fiyatı mı düşecek? Yani 25 bas puan artırdın faiz. Petrol 107'den 97'ye mi düşecek? Petrol ancak savaş bittiğini ve şaşırtıcı bir biçimde bu savaşta uzun sürecek gibi gözüküyor.
1: O da işte bizi şeye getiriyor. Yani Avrupa Merkez Bankası da bunun tersini yapıyor. Mesela hani petrol fiyatını düşüremeyebilirim ama beklentilerin çıpalanmasını bozarsam bu daha büyük risk diye düşünerek faizi ikinci kez artırdı. Şimdi Ekim toplantısı gene canlı diye kulaklara üflüyorlar. Üçüncü kez de artırabilirim diyor mesela.
2: Şimdi hangisi doğru, yani mutlaka onların arkasında çok büyük akademik çalışma.
1: Ama öyle çekirdekleri alıp izlemelik yani orası.
2: Tabii.
1: Yani Avrupa Merkez Bankası mı çıkacak, Fed mi haklı çıkacak?
2: Ben mesela bak şu noktadaydım. Bizim Merkez Bankası içinde. Dedim ki yani belki 100 bas puan faiz indiririz geçen hafta. Çünkü enflasyon belli bir yerde oturmuş vaziyette. Biz faizi indirsek de indirmesek de aşağı yukarı bu seviyelerde gidecek. Onun yerine belki biraz piyasa rahatlatılabilir. Yani burada enflasyonun ana kaynağını ben pandemi dönemindeki parasal genişleme, tamamının sterilize edilmemiş olması, edilememiş olması, onun yarattığı bir enflasyonist baskı. Yani hisse senedi değerlemelerinde de aynı şeyi görüyorsun. Pandemi sonrası ortaya çıkan parayla daha yüksek değerlerdeyiz. İkincisi de son dönemde gelen bu enerji fiyatlarındaki artış savaştan dolayı. Zor olanı şu bir de, yani bu savaş ikinci kez başladıktan sonra ne kadar süreceğini ben tahmin edemiyorum. Yani ilkinde bitti, bu kadarmış. Yani herkes Mevlin'in gücünü anladı. O İran dünyaya yaydı. Amerika dedi ki, ben dedi senin liderini bulunduğu yerde gerekeni yaparım kendi ölçeğinde. Tamam dedik, herkes birbirini tanıdı. Fakat ikinci kez başlayınca bu iş Rusya, Ukrayna gibi yıllara sahir bir şey olacaksa eğer, inşallah öyle olmaz, o zaman petrol fiyatının geriye gelme ihtimali de düşük. Yayının başında söylüyorsun işte, alternatif yollar aranıyor. Yok orada Husiler var, yok şeyle İran'la Umman başka bir konuya anlaşıyor. Suudi Arabistan diyor ki azaltacağım vesaire. Bunları hani baktığında para politikası bir yere kadar.
1: Yani 10 dolara galonu satılıyor dizelin Amerika'da şu anda, ki hani Trump açısından bayağı büyük sıkıntı yani. Kasım'da ara seçime girecek bir başkanın isteyeceği son şey herhalde.
2: Tabii. Ama işte şey, Fed tarafında hani ben kendi beklentimi söyleyeyim. Ben faiz artırımını beklemiyorum. Şu anlamda beklemiyorum. Ekonomik verilerden ziyade piyasa baskısı. Yani piyasanın 10 yıllık kağıtlar üzerinden okunuyor reaksiyonu. Orayı getirdiği yere, salt oraya bakarsan, evet otomatik olarak faiz artırmak lazım. Ama diğer taraftan amaç enflasyonla mücadele etmekse, yani buradaki asıl hedeflenen enflasyonla mücadele etmekse, faiz artırımının oraya çok katkı sağlamayacağını düşünüyorum. Ve 10 yıllıkların sadece enflasyondan dolayı yükseldiğinde değil. Yani salt enflasyon verisi geldi artık. 5'le devam etmemiz gerekiyor.
1: Biraz governance riski, yani yönetişim riskini de işin içerisine aynen katarak belki bakmak lazım. Şimdi sürenin sonuna yaklaşıyoruz ama ben sana şunu sormak istiyorum. Bir programın başında konuştuğumuz bu konular var ya, yani fonlarla ilgili vesaire. Şimdi bir sürü yatırımcı var. Fon piyasası ilk defa gerçekten yatırımcıya kavuştu. Ve bu problemler de ilk defa fon piyasası üzerinde yürüyor. Onun için yatırımcı olsan bugün ne yapardın? Bu işi bilen biri olarak sana oradaki fikrini soruyorum.
2: Biz aslında...
1: Yani bu fonlardaysan ne yapardın? Diğer fonlardaysan ne yaparsın?
2: Bu fonlara için yorum yapmayayım ben. O yatırımcıların kendi tercihleriyle aldıkları ve bir günde ya devam edecekleri yatırım yapmaya yatırımlarını artıracakları veya satacakları. Onlarla ilgili yorum yapmıyorum ama ben şuna inanıyorum. Türkiye'de yatırım fonu piyasası, sermaye piyasalarının bu tarafı çok gelişti. Yani ben yatırım ortaklığı yönettim, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, sermayedar olduk, yönettik vesaire. Bu kadar finansal anlamda okur yazarlık iddialı bir cümle ama dikkat çektiği bir dönem hatırlamıyorum. Yani sermaye piyasalarının. Bunun içerisinde 30 yılı var. Dolayısıyla bu kaybedilebilecek bir şey değil. Yaklaşık 6 milyon tane yatırımcı var yatırım fonlarında. Yani şöyle düşün, Türkiye nüfusunu düşün. Yaş 18'den yukarıda olacak. Artı bakiyen olacak bankada. Yani böyle elediğin zaman çoğunluğa ulaşmış vaziyetteyiz. Daha da geliştirilir. Bu piyasanın altyapısının sağlamlığına herkes güvensin. Emin olsun. Bunu şu şeyle söylüyorum. Özgüvenle söylüyorum diyeyim. Biz yurt dışında da iş yapıyoruz. Benim ülkeleri görme imkanım da oluyor. Altyapısını, regülasyonunu vesaire. Şimdi Türkiye'de yaşadığımız zaman bir aksilik olduğunda diyoruz ki sadece burayı biliyoruz ya. Her şey çok kötü. Halbuki biraz daha geniş bir perspektifle baktığın zaman bunların benzerleri yurt dışında da var. Bizim sermaye piyasası kanunumuz son derece iyi yazılmış bir kanun. 1982'de o dönemler biliyorsun banker skandalı vardı. Bir ders alınarak da geliştirilmiş, hala da geliştiriliyor. Dolayısıyla herkes kurallara, kanunlara güvensin, inansın. İşini iyi yapanlar yatırımcılara getiri sunmaya devam edecekler. Kurallar, kaideler dahilinde yatırımcılar da reel getiriye ulaşabilmesi için mutlaka profesyonel destek almaları gerekiyor.
1: Sürenin sonuna geldik ama en son sana şunu da sorayım. Hayırlı olsun diyeyim öncelikle. Cuma günü geçtiğimiz hafta itibariyle Yapı Kredi Portföyü devralmanızla ilgili rekabet kurulu onayı çıktı. Bundan sonra süreciniz nasıl ilerleyecek?
2: Şimdi bizim orada evet çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Allah mahcup etmesin. Rekabet kurumunun hisse devrine dair onayı geldi. Sermaye piyasası kurulumuzun onayı da gerekiyor. Sen portföy yönetim sektöründe hisse devri onaya tabi. Orada da dosyamız var. Bir dosyamız da bizim münhasıran dağıtım anlaşması. O da rekabet kurumunda. 3 dosyanın ikisinin onayını bekliyoruz. Çok uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz. Görüşüyoruz da. İhtiyaç olduğunda gerektiği belgeleri biliyoruz, veriyoruz. İnşallah yani Eylül sonu, en geç Ekim sonu bitirmeyi hedefliyoruz biz. Tabii ki bu otoritenin kararına bağlı.
1: Murat Salar çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
7: Reklam.
8: Türkiye best modellerini arıyor.
9: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Reklam.

0: Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, yeni güne başlarken risk iştahının baskılandığı bir güne başlıyoruz ki özellikle yapay zekada yavaşlama endişesi hisselerde bir baskıyı beraberinde getirdi. Bunun akabinde ise petrol fiyatlarındaki yükselişi takip ettik. Petrol fiyatlarında yeniden 100 doların üzerindeki seyri görüyoruz ki özellikle burada İran ve Körfez ülkeleri arasında yapılması planlanan toplantının ertelenmesiyle birlikte %2,5'luk bir artıyla 107 doların üzerine seyreden de bir petrol fiyatı var. Hal böyle olunca hem enflasyon hem de büyümeye yönelik endişeler de artmaya devam etti. Diğer tarafta ise 10 yıllık tahvil getirilerine baktığımız zaman 5 sınırının eşiğinde olduğunu görüyoruz. Dolar güçlenirken ABD tahvillerindeki geçen haftaki satışların ardından kayıpları koruduğunu takip ediyoruz. Faiz %5'e yaklaşmış bulunmakta. Gösterge tahvil faizine bakacak olursak 4.97 seviyesiyle riskli varlıkları etkilemeye devam ediyor ki 10 yıllık tahvil faizi özellikle 2007'den bu yana kapanış bazında görülmeyen %5 seviyesinin eşiğinde olmasıyla birlikte varlıklarda bir baskılanma beraberinde geliyor. Beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyonu vardı. Faizlerin daha da yükselmesi gerektiği görüşünü ise güçlendirmiş oldu. Swap piyasalarına bakacak olursak burada swap piyasalarında çarşamba günü Fed'in kararını takip edeceğiz. Fed'in faiz arttırmasına yönelik %90'lık bir olasılık fiyatlıyor ki bu hafta Fed'in ardından İngiltere ve Japonya merkez bankalarının kararları da gelecek. Küresel finansal sıkılaşma koşulları ise öne çıkıyor. Bunlarla birlikte altında bir gerileme, dolarda ise güçlenme seyri, Fed'in faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesiyle birlikte faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltmış oldu. Hal böyle olunca altın %0,4'lük bir gerilemeyle 4330 dolarlara kadar da seyrettiğini takip ediyoruz. Dolardaki güçlenme, altındaki ise baskılanma dikkat çekiyor haftanın ilk işlem gününde. Peki bu hafta neleri takip edeceğiz? PPK özet metnini takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılamıştık. Burada Ekim ve Aralık ayına ilişkin faiz indirim beklentileri de oluşmuştu. Dolayısıyla bu tarafı yakından takip ediyoruz. Bunun yanı sıra yurt içi hazine ihaleleri bu haftanın yine öne çıkan verileri arasında olurken konut yine sektörü verileri ve bütçe dengesi verileri yurt içerisinde karşılayacağımız veriler arasında. FED, BOE ve yani İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın kararları ise bu haftanın önemli kararları olarak karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle hızlıca piyasa uçuşu öncesi öne çıkan günden başlıklarına bakalım. Trump faiz ısrarını sürdürüyor. İrlanda'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de çok güçlü bir ülke. Hangi formülü kullanırsa kullansınlar dünyanın en düşük faiz oranını ödemeliyiz dedi ki öte yandan Goldman Sachs faizlerin sabit tutulacağı yönündeki beklentilerini değiştirerek 25 bas puanlık bu hafta faiz artışı yapması yönünde beklentileri revize etti. JP Morgan ise Eylül ve Aralık aylarının her ikisinde de 25 bas puanlık bir faiz artışı da bekliyor. Dolayısıyla küresel finansal koşulların sıkılaştığı bir süreçteyiz. Tahvil piyasalarındaki satışlar ise dikkat çekiyor. Petrolde Orta Doğu endişesi artarken Lagarde yeniden enflasyona vurgu yaptı. Perşembe günü daha şahin bir Christine Lagarde görmüştük açıklamalarından. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Euro bölgesinde enflasyonun bir süre daha yüksek seyrini koruyacağını belirterek mevcut fiyat şokunun beklenenden daha uzun süreceğini de söyledi ve Fransız gazetesine konuşan Lagarde Orta Doğu'daki çatışmaların devam ettiğini de belirtmiş oldu. Yapay zekada ise yavaşlama uyarıları, işte bu yavaşlama uyarısıyla birlikte bir miktar daha piyasalarda baskının yine yaşandığını takip ettik ki özellikle hisse senetleri ve vadeli endeks kontratlarına bakacak olursak önde gelen yapay zeka şirketlerinin teknolojinin geliştirme hızının yavaşlatılması çağrısında bulunmasının ardından bir gerilemeye işaret etti. Bu gelişme bu yılki rallinin önemli itici kuvvetlerinden biri olan yapay zeka sektörüne ilişkinde endişeleri arttırmış oldu. Petrol fiyatları da üzerinde yükselişini beraberinde getirirken MSCI Asya Pasifik tarafına bakacak olursak orada 0,6'lık bir gerilemeye işaret etti ve yapay zeka yatırımcıların önemli göstergelerinden olan Güney Kore KOSPI tarafında %2,5'un üzerinde satışın yaşandığını takip ettik. Seoul tarafında çip üreticilerinde Hynix ve Samsung tarafında %3,5'un üzerinde bir değer kaybı. SoftBank hisselerine bakacak olursak OpenAI'ın CEO'su tarafından yapılan açıklama vardı. Burada şirketin bu yıl halka açılmayacağını özellikle söylemesi ardından Tokyo tarafında %13'e varan düşüşler söz konusu oldu. Nasdaq 100 kontratlarına bakıyoruz. Orada vadeli kontratlarında %1'in üzerindeki satıcılı seyir dikkat çekiyor. Hem petrol hem de yapay zeka sektörüne ilişkin endişeler, risk iştahını baskılanan bir haftaya da başlıyoruz. Tüm bu detayları konuşacağız konumuz eğer hazırsa. Ama onun öncesinde şöyle bir petrol raporuna gidelim haber olarak. Uluslararası Enerji Ajansı aylık petrol piyasası raporunu yayımladı. Raporda bir önceki ay tahmin edilen 2026 ham petrol talebindeki daralma 0.94 milyon varillik daha aşağı çekildi. İzleyelim efendim.
1: Uluslararası Enerji Ajansı aylık petrol piyasası raporunu yayımladı. Ajans, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde süre gelen tıkanıklığın, petrol akışlarının normalleşme ihtimalini gelecek yıla ötelemesi nedeniyle, küresel petrol talebinin 2026 yılında günlük 2,5 milyon varil azalacağını tahmin ediyor. Ajansın tahmini geçen ayki raporda öngörülenden günlük 940 bin varil daha fazla bir düşüşü temsil ediyor. Ajans, petrol talebinin 2027 yılında günlük 2,6 milyon varil artarak toparlanmasını ve bu yılki kayıpları ucu ucuna telafi etmesini bekliyor. Ajansın raporuna göre artan güvenlik riskleri nedeniyle Körfez bölgesindeki günlük 10 milyon varil aşan üretim devre dışı kalmaya devam ediyor. Raporda küresel petrol üretiminin Ağustos ayında bir önceki aya göre günlük 1,6 milyon varil azalarak 100,1 milyon varil gün seviyesine gerilediği belirtiliyor. Körfez'deki üretimin toparlanmasının 2027'ye ertelenmesiyle birlikte toplam petrol arzının bu yıl günlük 5,7 milyon varil azalarak günlük 100,7 milyon varile düşmesi bekleniyor. Üretimin 2027 yılında günlük 8 milyon varilik artışla yeniden yükselişe geçmesi öngörülüyor. OPEC artı dış üretimdeki büyümeye 2026'da günlük 1,4 milyon varil ve gelecek yıl günlük 1 milyon varil katkı sağlayan Amerika beşlisi yön veriyor. Rapora göre ayrıca rafineri işleme hacimleri Ağustos ayında bir önceki aya göre günlük 960 bin varil artarak günlük 81,4 milyon varille yaz dönemi zirvesine ulaştı. Ancak bu seviye Orta Doğu, Rusya ve Asya'daki ham petrol ithalatçısı ekonomilerde görülen kayıplar nedeniyle bir yıl öncesine kıyasla günlük 4,2 milyon varil daha düşük bir seviyeyi temsil ediyor.
0: Efendim tüm bu gelişmeleri kendisiyle değerlendirelim. Evren Kırıkoğlu bizlerle birlikte. Evren günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet Evren, şimdi bu hafta Fed'in kararını takip edeceğiz. Ancak Fed'in kararından önce swap piyasalarına bakıyoruz. %90 ihtimalle birlikte bir fiyatlamaya işaret ediyor faiz artış konusunda. Tahvil piyasalarındaki satışlar küresel anlamda dikkat çekerken küresel finansal koşulların sıkılaşması, doların güçlenmesi gibi birçok alt madde var. Bir de bunların yanına yapay zeka sektörüne ilişkin bir endişe de eklenince, hal böyle olunca riskli varlıklarda ciddi anlamda bir satış baskısını yaşandığını takip ediyoruz bugünün özelinde. Şimdi hemen şöyle ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bakacak olursak %5'in sınırına dayanması özellikle Türk tahvilleri yabancı yatırımcı açısından hala yeteri ölçüde cazip mi diye şöyle bir genel soruyla başlayayım.
2: Yani bütün dünyada ABD uzun vadeli tahvil getirilerinin yükselmesi bütün dünyadaki diğer yatırımların cazibesini azaltıp veya en azından bazı getiri beklentisini yükseltici nitelikte. Tüm küresel kredi piyasası ve borçlanma maliyetlerine baz teşkil eden faizlerin bu şekilde yükselmesi tabii ki ileri vadede her türlü yatırımda sadece finansal yani getiriler anlamında değil yapılacak.

0: ki işte Yemen'de Husilerle ilgili izlenen sürecin o petrol akışını aksatması, bunun petrol fiyatlarının daha da yükselmesine sebebiyet vermesi, arzın kalıcı olarak kaybolması, hani ileride stoklarla veya ertelenmiş taleple yerine konamayacağının anlaşılması, işte oradan petrolde rafinasyon marjlarının giderek artmaya devam etmesi, 100 doların üzerindeki bir ham petrol fiyatı, bunların hepsi tabii ki enflasyon beklentilerini yükselterek bu küresel faizlerin ve dolayısıyla diğer alanlardaki tüm baz getirilerin ve getiri beklentisinde yükselmesine sebep olmakta. Buna ek olarak ABD kamu maliyesinde izlenen adımlar da, yani yaklaşan Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Trump'ın işte geçen hafta tüm piyasaya duyurduğu işte tüm işte hanelere Amerika'da 5 bin dolar civarı bir çek gönderileceği, yani 1 trilyonluk bir hazine kaynaklı bir parasal genişleme etkisi yaratılacağının anlaşılması, Amerika'nın borcunun zaten yüksek olması vesaire, yani bunların hepsi üst üste eklendiği zaman kaçınılmaz olarak bu faizlerin yükselmesine de sebebiyet veriyor. Doların değerlenmesi biraz daha bunlarla beraber, yani bu faiz farkının dolar lehine yükselmesine ek olarak oradaki o belirsizlikle de ve yani dolara kaçış trade'iyle de alakalı. Zaten Amerika'da da Hazine Bakanı'nın güçlü dolar tercih ettiğine dair açıklamaları herkesin malumu. Yani bu yönde dolardaki yüksek, yani değerli durumda sürecektir. Ama tabii ki dünyanın geri kalanında buna karşı kayıtsız kalmayacak. Şimdi işte bu hafta geçen hafta ECB'nin faiz artışını izledik. Normalde mesela ECB'den sadece bir adet faiz artışı beklenirken şimdi önümüzdeki toplantılarda yeniden faiz artışı beklendiğini görüyoruz.
1: Evet.
0: Keza Amerika'da senin belirttiğin işte bu hafta gerçekleşecek Fed toplantısında normalde işte %50-50 bu hafta, yani Eylül ayında faiz artışı gerçekleşir mi gerçekleşmez mi diye konuşulurken şimdi bu hafta %90 ihtimalle kesin gerçekleşecek. Üstüne bir de 2027'nin sonuna kadar toplam 3 veya belki 4 adet daha faiz artışı gerçekleşebilir gibi bir fiyatlama oluşuyor. Yani tüm dünyada ileri vadeli faiz beklentileri de bu şekilde uzun vadelere de sirayet edecek biçimde eğrinin her tarafına etki ediyor. Dolayısıyla maalesef tatsız bir
1: Evet.
0: genel finansal görünüme doğru ilerliyoruz. Yani petrol fiyatlarının yüksek olup büyümelerin olumsuz etkilendiği, faizlerinde ve getiri beklentilerinde maalesef yükseldiği bir dünyaya doğru ilerliyoruz bu dönemde.
1: Peki TL varlıklara indirgeyecek olursak bunu, bugün TL varlıkların yönünü daha çok Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dezenflasyon patikası mı belirleyecek Evren, yoksa Fed ve küresel faizlerdeki yön mü belirleyecek? Hangisi daha baskın çıkar sence?
0: Ya iki taraftan da etkilenecek. Yani Türkiye'nin kendine has dinamikleri de olumsuz etkilenecek. Küreselden Türkiye'ye yansıyan etkiler de, oradaki o etkileşimler de yukarı yönlü etkilenecek. Yani burada bahsettiğim şey şu, bizim dezenflasyon sürecimiz zaten sürüyor. Zaten önümüzdeki sene enflasyona dair beklentiler, savaş olsun veya olmasın, zaten daha aşağıda. Ama olacağına kıyasla belki daha sınırlı bir iyileşme göreceğiz bu petrol fiyatlarındaki seyir yüzünden. Bunun bizim faizlere yansıması da şu şekilde olacak. Benzer enflasyon senaryosu için, yani önümüzdeki sene İşte herhangi bir seviye, atıyorum %22-23 ne bekliyorsanız, %22-23 enflasyon için normalde olacağından daha yüksek belki faiz uygulamak zorunda kalabiliriz. Küresel baz, küresel mukayese bu şekilde, şeyin geri kalanı, piyasanın geri kalanı bu şekilde yükselirse, bu da Merkez Bankası'nın kendi bizim içerideki faktörlerle beraber faktörlere tepki olarak yapacağı faiz indirimlerini biraz daha zor bir sürece sokabilir. Bunun en güzel örneği aslında geçen ay. Yani Ağustos ayında diyorduk ki Merkez Bankası Eylül toplantısından önce hamle yapmaz diye tahmin ediyorduk. Üstüne bir de sadece işte Eylül ayında bu savaşın gidişatına dair belirsizlikler değil, aynı zamanda mesela OVP'yi de görmek önemli olacak. OVP'deki o kamu maliyesiyle ilgili imaları, oradaki o sinyalleri de görmek önemli olacak diyorduk. Ama sürpriz bir biçimde Ağustos ayında işte o 3 puanlık indirim, yani 40'tan fonlama maliyetini 37'ye çekecek hamleler Ağustos içerisinde geldi. Hemen üstüne hem sahada İran savaşının bozulduğunu ve petrol fiyatının yükseldiğini izledik. Sonrasında da OVP'nin açıklanmasıyla beraber açıklanan programın dezenflasyon patikasına uygun olup olmadığını tartışıldığını izlemeye başladık. O tartışmalara yoğunlaştık. Yani erken adım atmak da beraberinde bu belirsizlikle beraber riskleri besleyici nitelikte. Dolayısıyla bizim içerideki kendi dezenflasyon sürecimize ve diğer gelişmelere dair, yani işte büyüme gibi, beklentiler gibi, fiyatlama davranışları gibi, tüm bu işte diğer finansal koşullardaki sıkılığın nasıl devam edeceğini bilemediğimiz gibi, kredi kısıtları vesaire gibi. Ya yani buralardaki bu belirsizlikleri bir yandan yönetmeye çalışıyoruz. Üstüne bir de küreseldeki bu bazı faiz ihtiyacı yukarı geldikçe maalesef bizim gibi, yani tüm gelişen ülkeler için, bize dahil olmak üzere bu süreç maalesef olumsuz etkiliyor diye düşünüyorum. Yani yine enflasyon düşecek. Ben beklentimi söyleyeyim, böyle felaket tarlalı gibi konuşmuş olmayalım. Benim enflasyon beklentim yine daha aşağıda ama faiz

0: politikası küresele bağlı olarak bir miktar yukarı etkilenebilir diye düşünüyorum.
1: Ama diyeyim şöyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşıladıktan sonra orada enflasyon paragrafını değiştirdiğini gördük. Enflasyona dair daha iyimser bir görüntü veren de Merkez Bankası oldu. Şimdi hal böyle olunca da Ekim ve Aralık ayında faiz indirimi gerçekleştirebilecek bir Merkez Bankası görüntüsü olarak yorumlandı. Şimdi buna rağmen sen mesela bir faiz indirimi geleceğini düşünüyor musun?
0: Ya bir faiz de şu aşamada gelir. Şu an çünkü fark zaten
1: Bir
0: çok
1: değil de
0: yüksek.
1: yani Ekim'de mesela faiz indirimi gelir mi?
0: Yani Ekim veya Aralık benim şöyle 2 adet beklemem. Çünkü hem piyasadaki fiyatlama şu an Ekim'e yani %100 ihtimale yakın. Ekim için zaten faiz indirimi fiyatlanıyor. Sonrasında Aralık için de belli bir ihtimalde fiyatlanıyor. Bence toplam bu 2 adet olmaz. Yani Ekim'de gerçekleşecektir büyük ihtimal ama mesajı yani faiz indirimiyle beraber verilecek sözlü mesajlar, metin değişiklikleri biraz daha hani itidalli durmaya dönük biraz daha işte şu an faiz indiriyoruz ama enflasyon riskine karşı tetikteyiz mesajını verecek şekilde bir faiz indirimi Ekim'de yapılabilir. Ondan sonra Aralık ayında dediğim gibi şu anki koşullar yani Amerikan seçimlerini görmemiz lazım o çok büyük belirsizlik. Ama şu an gözüken şu anki petrol fiyatı ve küresel faizlerdeki yükseliş ve küresel belirsizlikler, finansal oynaklıkları da hesaba kattığımızda Aralık ayı bence pas geçebilir veya en azından oraya yani sözlü yönlendirmeyle yönetmeye çalışabilirler diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. Küresel tahvil faizlerindeki yükselişler, tahvil piyasasındaki satışlar, küresel finansal koşulların sıkılaşması, olası bir Fed faizi arttırması halinde Türk varlıklarında şöyle hem tahvil hem kur hem de hisse özellikle üçlüsünde ilk fiyatlamayı biz nerede görürüz Evrem? Kur tarafıyla başlayalım mesela. Kuru hafta sonu görüyorum ki yine konuşmaya başladığımız bir süreçteydik. Yani
0: Evet.
1: sohbet içerisinde dahi bugün Fed'in faiz arttırma hikayesi ya da savaşın uzaması dahilinde konuşulmaya başlandı. Üzerine bir de Merkez Bankası'nın faiz indireceği beklentisini alan hane halkında acaba kur ne olur sorularıyla karşılaşmaya başladım. Mesela kurla başlayalım.
0: Yani kurla ilgili beklentim şu. Böyle kısa vadede anlık öngörülemez sürpriz bir patlama vesaire beklemiyorum. Hani herkesin ağzında o şey var ya. İşte kurlar işte zor zapt ediliyor da işte her an bir gelişmelere bağlı olarak bir yukarı sıçrama olabilir falan gibi böyle bir işte uzun süredir süregelen bir felaket tellallığı var o konuda. Öyle bir gelişme beklemiyorum. Ona öyle bir gelişmeye zemin hazırlayacak, çanak tutacak bir rezervler tarafında bir işte erime, bir bozulma, bir bunu yönetme kabiliyetinde bir işte bunun erozyona uğraması falan böyle bir durum söz konusu değil. Rezervler hala son derece güçlü. Rezerv yönetiminde de esneklik olduğunu biz bu sene izledik. Altın rezervlerinin, brüt altın rezervlerindeki sürecin bu İran Savaşı başladıktan sonra daha önce de ve uzun yıllardır hiç hani devreye alınmayan bu kaynağın da devreye alındığını izledik. Yani orada çok esnek ve proaktif bir yönetim var. Dolayısıyla öyle hızlı bir kurlarda bozulma beklemem. Ama şu olabilir, şundan artık ben de yavaş yavaş yani farkındalık geliştirmeye başlıyorum bu son gelişmelerle beraber. Birincisi TL'nin faiz getirisi giderek azalıyor. Net olarak buna baktığımızda sadece uygulanan bazı faiz değil işte bunun stopajı vergileri vesairesi düştükten sonra oradaki şey azalıyor, getiri azalıyor. İkincisi zaten buradaki bu stabil yükseliş eğiminin daha da yavaşlamasını beklememeliyiz ama önümüzdeki dönemde bunun biraz daha belki yukarı revize edilmesi söz konusu olabilir. Yani yüzde değişim olarak yatay yakın ilerlese de değişimler gitgide faizden daha fazla yiyor. Faiz getirisi düşüyor. Buna ek olarak küresel riskler çok fazla. Oradaki o CDS primiyle ölçülen veya CDS'in de ölçmediği ama küresel piyasalarda takip ettiğimiz risk yaratan gelişmeler de çok fazla. Yani Amerikan borsalarındaki oynaklık ihtimali ve Amerikan kamu maliyesi gibi faktörleri dikkate aldığımızda oradaki o geçişkenlikler de biraz baskı yaratabilir veya en azından güveni olumsuz etkileyebilir. Yani bunların hepsini bir araya koyduğumuzda ben artık yavaş yavaş şeyi fark ediyorum. Yani içerideki birikimciler açısından atıyorum bir geçen sene veya 1,5-2 sene önce olduğu kadar çok cazip, aynı cazip getiriyi aynı miktarda sunmamaya başlayacak gibi duruyor TL birikim. Yani TL mevduat. Önümüzdeki sene hele yani şu an hani bu hafta Fed faiz arttı diye böyle bir şey olmaz ama biz önümüzdeki sene mesela benim kendi beklentim %20'ye yakın bir enflasyon 2027'nin sonunda. Enflasyon gerçekten bugünkü 30'lardan 20'ye doğru düşecekse faiz de bugünkü 37'lerden yine makul 30'un altında bir seviyeye doğru rahatça düşecektir, düşebilecektir diye düşünüyorum. O farkı da hesaptan çıktıktan sonra artık cazip bir

0: eskisi kadar cazip bir getiri kalmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla
1: peki,
0: dolarizasyon, liralaşmada herhalde iyileşme sürecinin artık doygunluğa ulaştığı bir noktaya yakınız diye düşünüyorum. Bu demek değildir ki bozulacak süreç ama eski cazibesi kalmıyor gibi gözüküyor.
1: O cazibenin azalması yatırımcının gidip dolara dayalı enstrümanlara park etmesi kadar bir cazibe azalmasından mı bahsediyoruz? Yoksa TL varlıklardaki konumlanmanın devam edebilecek boyutta bir azalıştan mı bahsediyoruz?
0: Yani şu an mesela şöyle örnek vereyim. Şu an döviz kredi kullanmak hala çok cazip. Yani döviz kredi üzerinde büyüme kısıtları var. Daha da fazla hızlı büyümesin diye. Oradaki mesela o iştahın, döviz cinsi borçlanma iştahının gitgide azaldığını izleyebiliriz veya şeydeki atıyorum mesela içeride TL cinsi faizleri kıyasla mesela Eurobondların veya döviz cinsi getirilerin cazibesinin tercihinin bir miktar daha arttığına tanıklık edebiliriz gibi. Yani böyle büyük kurlarda büyük oynaklıklar beklemiyorum. Çünkü rezervler bunu yönetmeye izin verecek kadar hala güçlü ve sermaye akımlarında böyle bir bozulma yok. İçeride dolarizasyon algısında da herhangi bir bozulma yok. Ama eskisi kadar da hani dolar bazında Türkiye'de uygulanan faiz döviz bazında yüksek getiri sunacak mı? Eskisi kadar sunmayacaktır büyük ihtimalle. Orada biraz daha yani ilk etapta şöyle olur. Küresel oynaklıklar olmasa TL faizin cazibesinin bu kadar azalması aslında riski varlıkları daha cazip kılabilir diye de düşünürdüm. Yani mevduatın bu kadar cazip olmadığı yerde işte hisse senedi piyasasındaki düzenlemeleri de son dönemde izliyoruz. Orada biraz daha piyasa oluşumunu daha sağlıklı, daha gerçekçi kılacak bir takım adımlar da atılıyor son haftalarda. Hani TL faizin cazibesinin azalması belki o tarafa ilgiyi kaydırabilir diye de ilk etapta düşünürdüm. Ama bunun için tabii dediğim gibi yani sadece bizle alakalı değil, küresel gelişmeler de yani Amerikan faizlerindeki bu yükseklik, Amerikan hisse senetlerindeki olası oynaklıkların da devreden çıkması lazım. İlk etapta böyle bir etki olur. Ondan sonra biraz daha döviz cinsi getirilere doğru yani Eurobond vesaire gibi herhalde yerli yatırımcının ilgisi kayabilir diye düşünüyorum. Faizden hani uzak kalınması durumunda da herhalde altın vesaire gibi alanlara ilgi biraz da artabilir diye de düşünürüm önümüzdeki dönemde.
1: Ama altında baskılanma devam ediyor. Orada da çok belirsiz bir görüntü söz konusu. Yani alternatif yatırım varlıkları arasında neredeyse sayılabilecek bir sınıflandırmaya girmiş bulunmakta son dönemki performanslarında. Bir bakıyoruz gerçekten çok yukarı yönlü hareket, tamam artık dinlenme bitti ve momentum artık yukarıya doğru geçiyor yorumları yapılırken ertesi günü bambaşka bir senaryo ile birlikte sert bir şekilde geri çekiliyor. Şimdi dolayısıyla altındaki durumu da biraz özetleyelim yatırımcı açısından. Bugün altınla ilgili hangi değişkene bakmak daha sağlıklı olacaktır?
0: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi 4000 ekranda ben de bakıyorum şu an 4500'ler, 4600'lerden 4350'lere kadar geriliyor. Yani 200-300 dolarlık orada ufak farklar var son dönemdeki oynaklığa baktığımızda. Şimdi şöyle düşündüğümüzde Amerikan işte 10 yıllık tahvil faizleri %4'ten 5'e doğru ilerledi. 4.20'lerden benzer dönemde %5'e doğru çıktı ki çok büyük fark yani kendi 10 yıllık tahvil faizin etkisi üzerinden düşündüğümüzde çok büyük fark. Altın fiyatındaki yani düştü dediğimiz zamanki düşüş %10 bile değil. %5'lerden 6'lardan bahsediyoruz. Evet yani oynaklık hani salt seviye, mutlak seviye olarak baktığımızda ve geçmişteki geçen seneki bu zirvelere kıyasla baktığımızda yüksek gibi duruyor ama ben aslında altın hani yükselemiyor veya oynaklık sergiliyor dan ziyade baktığım zaman dünyada ne yaşanırsa yaşansın 4000 sınırının altına düşmeyen bir varlık görüyorum. Aslında benim ilk oradaki algıladığım konu ne yaşanırsa yaşansın çok düşemedi. Yani bu 4000'lerde demek ki psikolojik olarak küresel yatırımcı algısı olarak bir artık taban oluşturdu. Burası buradan daha fazla gerilemiyor gibi gözüküyor. Bunun üzerine yukarı yönlü etki yaratacak faktörlere baktığımızda onların da güçlü bir şekilde devam ettiğini gözlemliyorum. Orada tabii ilk dikkat çeken kurumsal alımlar, merkez bankalarının alımları. Bizim merkez bankamızda buna dahil olacak biçimde. Brüt tonaj yani altın tonaj miktarı rezervlerindeki gitgide artıyor. Çin Merkez Bankası'nın keza alımlarının devam ettiğini görüyoruz, biliyoruz. Devreye giren yeni merkez bankaları var işte Kore Merkez Bankası gibi. Yani küresel kurumsal alımların da devam ettiğini görüyoruz. Bir de eskiye kıyasla bozulan fiyatlama dinamikleri bir noktada tekrar düzelecektir diye varsayıyorum. Yani geçmişte küresel işte jeopolitik belirsizlikler altın fiyatının yükselmesine sebep olurken bu dönemde tam ters ilişki. Yani eskiye kıyasla zıt yönde ilerlediğini onu izliyoruz. Bunun da normalleşeceğini ben şu anki işte tek seferlik faktörler devreden çıktıktan sonra normalleşeceğini düşünüyorum, inanıyorum buna. Dolayısıyla evet, benim beklentim hem fiyat hareketini baz aldığımızda hem de diğer faktörleri dikkate aldığımızda yükselmesinin daha olası olduğu yönde. En azından düşmemesi burada iyimser, hani olumlu bir haber olarak öne çıkıyor.

0: Peki Evren, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta diliyorum sana şimdiden bu yoğun bir veri takviminde. Efendim şimdi ise kısa bir araya gidiyoruz.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin bez modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam.
9: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Reklam.

0: Beyefendi, araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Canseven bizlerle birlikte. Elif, hoş geldin, günaydın. Bugüne bakacak olursak risk iştahının baskılandığı bir gündeyiz. Üzerine petrol fiyatları yükselirken bir de aslında AI'daki bu endişeler bir kez daha artmış duruyor. Hal böyle olunca çifte baskı diyeyim ve söz sana vereyim ayrıntılar için.
1: Pelin, iyi haftalar diliyorum. Öncelikle piyasalara baktığımızda riskten kaçış temasının ana gündemlerden biri olduğunu bugün söyleyebiliriz. Tabii ki de bunun altında çok fazla etmen var ama senin de söylediğin gibi aslında bu jeopolitik gerilimler 2026'da bu kadar gündemimizdeyken piyasayı bir miktar daha yukarı taşıyan yapay zeka tarafındaki kaçışın ana eğilim olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarafta

0: Anthropic CEO'su tarafından gelen yapay zekanın geliştirilmesinin güvenlik nedeniyle yavaşlatılması gerektiği ve bundan da Sam Altman'ın ve Elon Musk tarafından desteklenmesiyle beraber bir miktar daha piyasalarda teknoloji hisselerinden, yapay zeka hisselerinden kaçış temasının olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada aslında piyasa katılımcılarının bir miktar daha bundan sonra, bugüne kadar yapılan yatırımların bundan sonra ne olacağı, çip hisselerinde ne olacağı, bellek tarafında ne olacağı ana gündem maddelerinden bir tanesi oldu. Keza bunun yansımalarını da özellikle sabah açık seanslardan Asya hisselerinde doğrudan gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu taraflarda Kospi'deki yüksek hareketlerden, hızlı hareketlerden bahsederken bu sabah geldiğimiz noktada %3,5'a varan aşağı yönlü hareketlerini takip ediyoruz. Bu noktada MSCI Asya Pasifik Endeksinde de %1'den fazla kayıplar var. Keza buna Wall Street vadelileri de eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Ana gündemimizde geçen hafta vadeliler vardı bir miktarda. Vadeliler üzerinden konuşuyorduk ki TÜFE verisinde, özellikle çekirdek TÜFE verisi tarafındaki hızlanmalarla beraber ABD vadelilerinde bir miktar daha yukarıya giden 10 yıllıklarda 5 seviyelerine yaklaşan bir 10 yıllık takip etmiştik. Bununla beraber bir miktar daha bu sabah yine 4.96 seviyesinde işlem görmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Rejimizden hemen grafiğimizi tekrar rica edeyim. Çünkü gelişen piyasalarda bu durumda baskı altında kalanlardan bir tanesi. Özellikle Ağustos ayının ilk iki haftası yukarıya yönlü hareketlerini takip ettiğimiz gelişen piyasa hisseleri ve para birimlerinin bir miktar daha riskten kaçış algısıyla beraber özellikle Eylül ayının ikinci haftasından itibaren bir miktar daha geri çekilmelerine şahitlik ettiğimiz bir piyasaya başlıyoruz. Burada özellikle para birimleri tarafında Tayland Bahtı, Filipin Pesosu ve Asya para birimlerinde özellikle kaçışın devam ettiği önemli belirtmem gerekir. Ve bu noktada aslında jeopolitik risklere de baktığımızda ki bu sabah itibariyle Brent petrol 106 dolarlarda takip ediyoruz. Geçen hafta 107 dolarlara çıktığını ve Cuma günü bir miktar daha öğleden sonraki seansta bir miktar daha aşağı yönlü hareketlerini takip etmiştik. Fakat o tarafta Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu süreçte bir miktar daha petrol akışının sağlanan Boğazı'nın bir miktar daha sıkıntıya girmesiyle Suudi Arabistan tarafından bu tarafta yukarı yönlü ivmelenen bir Brent petrol takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Şüphesiz ki bu haftanın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Merkez Bankası haftası olması. Geçen hafta Türkiye Merkez Bankası ve ECB'yi karşıladık ama bu hafta Fed'i, Japonya'yı ve İngiltere'yi de karşılıyor olacağız. Fed'in kararlarının piyasa analizlerini takip ediyor olacağız.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: Ve borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. İnfo yatırımdan İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin. Evet, küresel piyasalarda baskılanmaya devam ediyor. Tahvil satışları yine finansal sıkılaşmanın da sürdüğü bir süreçteyiz. Efe'de ilişkin %90'a çıktı swap piyasasında faiz arttıracağına dair beklenti derken burada böyle bir durum var ama içeride biz de enflasyon sürecini konuşuyoruz. Sence TL varlıkları özellikle Borsa İstanbul tarafında buraya mı odaklanacak, küresel piyasalardaki satışa mı? Ne dersin?
1: Evet, piyasalarda aslında şu an her şey iç içe girmiş durumda. Bir yandan yurt dışı piyasalardaki belirsizlik, merkez bankalarının bu haftaki toplantıları, aynı şekilde bizde şu an için çok fazla bir gündem bu hafta içerisinde olmamakla birlikte daha çok yurt dışındaki gelişmeler ve bizdeki fon düzenlemeleriyle ilgili fiyat ayarlamalarının hisselerde hisse değişimlerinin özellikle de BIST 30 hisselerine olan geçişlerin devam etmesiyle birlikte karmaşık bir görünüm içerisindeyiz. Ama netice itibariyle şu an için Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta yukarı yönlü yükselişini sürdürmeyi başardı ve yurt dışı piyasalardan pozitif ayrıştı. Bugün bizde içeride çok böyle önemli bir gündem maddesi yok. Aslında dışarıda da yok. Daha çok çarşamba günden sonra Fed, İngiltere ve Japonya gibi sırayla Merkez Bankası toplantılarını takip edeceğiz. Burada en önemli belirsizliklerin başında petrol fiyatları yer alıyor. Özellikle de Kasım vadeli Brent petrol fiyatları bugün %2 yani 107 dolar seviyelerine yükselmiş durumda. Onunla birlikte

0: Aynı şekilde İran ve Irak, İran ve Amerika arasındaki savaşın devam etmesi, bu yönde barış görüşmelerine yönelik bir sinyalin olmaması, yine Körfez ülkeleriyle İran arasındaki bu hafta yapılması gereken toplantının iptal edilmesi gibi birçok belirsizlik aslında piyasalarda risk anlayışını şu anda maksimum seviyeye çıkarmış durumda. Enflasyon tarafına baktığımızda Amerika'da aslında beklentiler dahilinde geldi ama yükseliş eğilimi devam ediyor. Ağustos'ta yine 0,4 artmış durumda. Fed'in şu anda neredeyse bir 25 bas puanlık faiz arttırımı neredeyse kesin gibi görülüyor. Şu an %90'lara çıkmış durumda piyasalarda fiyatlaması beklentisi. 10 yıllık tahvil faizleri %5 sınırına gelmiş durumda. Bu da aynı şekilde piyasalardaki bu belirsizliği çok net olarak bize gösteriyor. Şimdi Borsa İstanbul böyle bir küresel piyasalardaki oynaklığı maksimum seviyeye, belirsizliğin maksimum seviyeye çıktığı bir ortamda geçtiğimiz hafta pozitif yönlü ayrıştı. Bunu olumlu olarak görüyoruz. Ama bizde de şu an için biraz da bu fon düzenlemelerinden kaynaklı olarak hisse değişimleri biraz daha Borsa İstanbul tarafında pozitif yönlü ayrışmamıza sebep oluyor. Şu an için VIOP tarafı %1'e yakın eksi başladı. Yurt dışında Amerika, Avrupa vadelileri bu sabah eksi, Asya borsaları eksi, petrol fiyatları yükseliyor. Fakat bizde dediğimiz gibi şu an için eğilim yukarı yönlü ama kısa vadede biraz daha yurt dışından etkilenebiliriz. Bu bakımdan 14.350 seviyesini kısa vadeli destek olarak görüyoruz. Buranın altına inilirse satışlar biraz daha hız kazanabilir ama 14.550 seviyesini de önemli bir direnç olarak görüyoruz. Bu iki destek ve direnç arasında endeksin şimdilik kısa vadede sıkışma ihtimali yüksek. Hafta içerisinde 14.550 seviyesi tekrar zorlanırsa, burası aşılma ihtimali
1: Evet.
0: artarsa muhtemelen yükseliş daha da ivmelenebilir. Ama bunu tamamen yaşanan gelişmelere bağlı olarak anlık olarak bu stratejileri geliştireceğiz. Şimdilik biraz daha yurt dışından kaynaklı baskılanmanın bugün için piyasalarda etkili olmasını bekleyebiliriz.
1: Peki İsmail, çok teşekkür ediyorum
0: Sağ ol.
1: aktardıkların için, detaylar için. Güzel bir seans günü diliyoruz hem info yatırım hem de sana. Efendim, evet, programı noktalıyoruz. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 9.45'i gösteriyor. Piyasa masasıyla karşınızdayız. Ben Ali Arak, gün değerli izleyenler ve her sabah olduğu gibi bu saatimizde bizlere finans şefimiz Bekir Gürdemir eşlik ediyor. Bekir Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, Ali Arak, hoş bulduk.
0: Şu an bir son dakikamız var. Hemen dillendirelim. Kaptan gelen sıcak bir haberdi pazartesi günü. Türk Telekom 2,5 milyar lira azami fon tutarlı geri alım programı başlattı diyor KAP haberinden gelen bilgilere bakıldığında. Ve biraz da haftanın kapanışını konuşalım. Çünkü bu hafta yeni Borsa İstanbul'daki açılış rakamlarını birazdan göreceğiz diyelim. Bekir Bey, bakıldığında geçtiğimiz hafta Cuma günü 14.500 puanın da altına sarkan bir kapanışla aslında performansımızı sergilemişti. %0,51'e varan yukarı yönlü bir seyir vardı Cuma kapanışında ve 14.467 puandan kapanış görüldü. Puan bazlı katkılara bakıldığında destek finans, factoring tarafı, BİM mağazacılık tarafı, Astor, Türk Telekom, Vakıf Bank varken puan bazlı baskılara bakıldığında ise katılım evi finansmanı Aselsan, Odin ve Tüpraş, Pasifik Yürüyece Lojistik şirketlerinde olduğunu gördük. Peki bugün nasıl bir açılış bekliyoruz? Kapanışla beraber açılışı nasıl yorumlarsınız?
2: Önce Telekom'un haberiyle ilgili bir açıklama yapalım. Daha önce devam eden, 2023'ten beri devam eden bir geri alım programı vardı. Onun artık sonuna gelinmişti. Onun peşine, yani o bitince yenisini başlattığını görüyoruz. 2,5 milyar lira azami paylı. Dolayısıyla zaten vardı yani. Onun süresi bitince yenisini peşine eklemiş oldu. Onu da
0: yeni bir program başlatıldı.
2: Yatırımcısına söylemiş olalım. Şimdi borsa geneline baktığımız zaman biz Cuma günkü haber dergiye yazdığımız haberde de oyunun kuralları değişiyor, oyun değişiyor tarzında bir başlık atmıştık. Yeni fon rehberi ve SPK'nın son düzenlemeleri sonrasında gerçekten Borsa İstanbul'da yapısal bir dönüşüm olduğunu söylemek mümkün. Nedir bu? Daha böyle özellikle yabancı yatırımcının çok ciddi bir şekilde azaldığı 2023'ten beri devam eden süreçte yatırım fonlarının ağırlığı çok ciddi bir şekilde artmıştı. Bu artan ağırlıkla hisse senetleri işlemleri üzerinde ana belirleyici fonların giriş ve çıkışları oluyordu. Bu fonlardan bazıları çok böyle derinliği sınırlı hisse senetlerinde yoğunlaşma yaparak, yani portföylerini yoğunlaştırarak bu hisse senetlerinde çok ciddi primler yapılmasını sağlıyorlardı. Şimdi geldiğimiz süreçte o yoğunlaşmaya çok ciddi sınırlar getirildi ve BIST 30 endeksini bu sınırlarda muaf tutuldu. Bunun ardından fonların ciddi bir şekilde pozisyonlarını ayarlama ihtiyacı doğdu. İşte Ekim sonuna kadar, Kasım sonuna kadar ve Aralık sonuna kadar 3 kademe içerisinde bu fonların portföylerini, pozisyonlarını ayarlamaları gerekiyor. Dolayısıyla portföy yönetim şirketlerinde ve fonlarda bir konsolidasyon beklentisi oluştu. Sermaye zorunluluğu çok ciddi miktarda artırılmasının da etkisiyle. Bunları üst üste koyduğumuzda Borsa İstanbul pay piyasalarında ciddi bir dönüşüm olduğunu söylemek mümkün. Buna bağlı olarak da hisse senedi ve sektör bazlı ciddi ayrışmalar var. Şimdi şöyle baktığımız zaman geçen haftaya, hafta genelinde şimdiye kadar oldukça sessiz kalmış, yatırımcısını üzmüş olan Sasa, Polyester, Şişecam gibi hisse senetlerinde BIST 30 içinde oldukları için ciddi bir alım ordinalarının geldiğini gördük. Haftalık bazda endekse önemli katkılarda bulundular. Yükselişlerine de baktığımızda Şişecam'ın %16, Sasa Polyester'in %23 gibi haftalık yükselişi var. Bunun dışında biz

0: 30 dışındaki fonların yoğunlaştığı bazı hisse, özellikle bazı fonların yoğunlaştığı hisse senetlerinde taban taban devam eden işlemler görüyoruz. Pasifik Eurasia bunlardan biri, Odin Enerji bunlardan biri. 9. taban, 10. tabanın oldu bu hisse senetleri. Bir de katılım evim hikayesi var. Katılım evimde şöyle bir şey oldu. Pusula portföyüyle, Pusula Holding tarafından, Pusula Holding tarafından yapılan açıklamada şirketin holdinge bağlı şirketlerin Tera grubuna satışıyla ilgili haberler geldi. Yönetim kurulu değişikliğini gördük hafta sonu. Dolayısıyla burada geçen haftaki ciddi hareketlenmenin ardından bu hafta içinde de bu hareketlerin belki devam etmesi beklenebilir. Katılım evim Cuma günü tavan fiyat olduktan sonra, ikinci tavanını üst üste yaptıktan sonra gün içerisinde dönüp oradan tekrar taban olmuştu. Haftalık değer kaybı %12'ye yaklaştı katılım evimde. Banka hisseleri pozitifti Cuma günü. Haftalıkta çok önemli bir hareket yapmasa bile, çünkü birkaç gün satıcılı bir seyir izlendi. Ondan sonra toparladı. %2,5 bankacılık sektörü ortalaması değer kazancı vardı. Sanayi tarafı da dediğim gibi hisse bazlı çok ciddi ayrışmalar nedeniyle bu haftayı %0,4 gibi sınırlı bir değer kazancıyla tamamladı. Şimdi Eylül başından beri baktığımızda bu ayrışmaların çok ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. BIST 30 içerisindeki ayrışmanın da, yani sadece BIST 30 ve küçük hisse senetleri arasında bir ayrışma yok. BIST 30 içinde de çok ciddi ayrışma var. Şöyle bir çalışma yapmıştık Cuma günü. 200 günlük gün içerisinde hisse senedinin gördüğü en dip ve zirve seviyelerine bakıp dibine yakın, zirvesine uzak olan hisse senetlerini çıkardığımızda hala zirvesine %40'lara yakın uzak olan hisse senetleri var. Bunların tabii ki temel olarak bazı karşılıkları var. Mesela nedir bunlardan bir tanesi? Ford Otomotiv. Bugün OSD rakamları geldi. Biraz kısaca bahsederiz belki. Ford Otomotiv %40'a yakın zirvesine, tarihi zirvesine uzak. İşte Pegasus, jet yakıt fiyatlarına bağlı olarak %30'dan fazla zirvesine uzak. O da jet yakıt fiyatlarındaki artışı direkt satış fiyatlarına yansıtamadığı için finansallarında, karlılıklarındaki ciddi azalışla kaynaklanıyor. Bunların içinde mesela yine zirvesine uzak TAV Havalimanları da var. O da Orta Doğu'daki işte gerilim ve havacılık sektöründeki ilişkin özellikle o bölgede misafir sayılarının, yolcu sayılarının azalmasının finansallara olan etkisini görüyoruz.
1: Şimdi tabii OSD tarafına biraz değinmiştiniz. Hemen bakalım, bu sabah da Otomotiv Sanayici Derneği'nin de rakamları geldi. Otomotiv üretimi ilk 8 ayda %7,3 geriledi ve yerli oranı %35'lere kadar çıktı. Burada bakıldığında ilk 8 ayda 597 bin adetlik bir satışın da gerçekleştiğini gördük. Geri çekilme tabii ki biraz artmış bulunmakta ve otomobil üretimi %19 geriledi bu tarafta ise. Traktör üretimi ise birlikte toplam üretim 854 bin adedi bulmuş bulunmakta. İhracat tarafında ise ilk 8 ayda 27,2 milyar dolara ulaşan da bir pazarın olduğunu gördük. Biraz da herhalde hisse hareketlerinde, şirket ayrışmasında da buradaki ekonomik aktivitenin etkisinin olduğunu da izliyoruz galiba.
0: Evet, yani otomotiv tarafındaki yavaşlama özellikle 3 aydır açıklanan verilere göre 3 aydır ciddi bir şekilde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama bundan öncesi de var tabii ki. Dezenflasyon programın uygulanmaya başladığından beri sıkılaşma önce talepleri öne çekti. Ondan sonra talep yavaşladı ve özellikle otomotiv ve beyaz eşya gibi daha böyle dayanıklı ürünlerde satışların çok ciddi miktarda azaldığını gördük. Otomotiv tarafı da böyle. Biraz önce bahsettiğim gibi mesela Ford Otosan'ı, diğer otomotiv şirketlerini de görüyoruz. Tofaş bunlardan biraz ayrışıyor çünkü Stellantis birleşmesi sonrası orada finansalların büyümesi söz konusuydu. Ondan dolayı bir ayrışma vardı. Türk Traktör tarım tarafındaki işte bu yatırımların azalmasıyla çok ciddi bir düşüş kaydetmişti. Şimdi böyle olunca otomotiv tarafı aslında Türkiye'nin, Türkiye sanayisinin, hem beyaz eşyayı da katabiliriz buna. Beyaz eşya, elektronik ve otomotiv yan sanayi, hem otomotivin kendisi hem de yan sanayi sektörü Avrupa ile bizim ihracatımız içerisinde çok önemli bir yere sahipti. Bu Avrupa tarafındaki yavaşlama pazar payının

0: Çin'e daha çok Çin'in daha çok girmesiyle biraz kaybedilmesi. Biz de dezenflasyon programı tarafında finans maliyetlerinin çok ciddi bir şekilde artması. Bunları üst üste koyduğumuzda bu şirketlerin finansal tablolarını olumsuz yönde etkileyecek faktörler bunlar. Dolayısıyla hisse fiyatlaması da bunu yansıttığını söyleyebiliriz. Otomotiv tarafında senin dediğin gibi rakamlarda 8 aylık rakamlara baktığımızda %14-15 civarında bir azalma sektör için oldukça olumsuz. Sektör bundan sonraki süreçte yıl sonu hareketliliği belki bekliyor ama yine asıl meselenin dezenflasyon sürecinde başarıya ulaşıp faizlerin gerilemesi olduğunu, hem beyaz eşya tarafı, hem konut tarafı, hem otomotiv tarafı bunu beklediğini söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'de ya, tüketici algısı bu şekilde çalışıyor. Yani faiz düşük olacak, uzun vade olacak, taksit ve kampanya imkanları bol olacak, satışların artabilmesi için.
1: İyi
0: Bunlar da
1: bir eğilim
0: önümüzdeki
1: olsun.
0: dönemde yine dönüp dolaşıp işte enflasyon görünümüne geliyor.
1: Evet, Borsa İstanbul'da hafta açılışını gerçekleştirdik. 14.339 puanlar açılışımız sergilendi ve yatay negatif bir seyir var. 0,88'lik bir geri çekilme yaşandı yüzdesel bazda ve 127 puanlık bir düşüş yaşandı pazartesi günü hafta açılışında Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde. Burada alt detaylara bakalım. Sektörlerde kapanışları konuşmuştuk. Peki açılışta nasıl bir performans sergilendi? Negatif yansıyan sektörlerde bir tablo var. Mali taraf %1'e yakın geri düşüşte. Sınav %0,30 bir düşüşle fiyatlanırken banka tarafı ise yine %1'e varan bir düşüşle fiyatlanmış bulunmakta. Burada hizmetler, turizm ve ulaştırma tarafına bakıldığında ise hizmetler %1'e varan geri çekilme yaşıyor. Ulaştırma %0,89, %1'e yakın bir seviyede geri çekilir. Turizm tarafı ise yatay negatif seyrini açılışta koruyor diyelim. Hemen burada detaylara bakalım sizinle beraber. Şimdi bakıldığında burada 14.400 puanın da bir açılış sergilenmiş bulunmakta altında. %0,88'lik bir geri çekilme vardı. 15 hisse yukarı yönlü açılırken 80 hissenin aşağı yönlü satıcılı seyirde açıldığını gördük. 5 hisse yatay seyrini korudu. Burada puan bazlı katkılara bakıldığında Tüpraş, Efor, Işıklar Enerji, Petkim varken diğer tarafta puan bazlı baskılarda Katılım Evim, Aselsan, Odin Solution Teknoloji, Bir Mağazalık ve Destek Finans Faktöringinde olduğunu izliyoruz diyelim. Ve peki BPK açılışı nasıl yorumlamak lazım sizce?
0: Şimdi açılışta aslında çok sürpriz bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Sadece şeye bakmak lazım. Petrol fiyatlarındaki yükselişle işte Tüpraş başta olmak üzere olumlu etkilenenler, olumsuz etkilenenler. Bir de fiili dolaşım oranları bugün yenilendi. Şimdi fiili dolaşım oranı nedir, ne işe yarar biraz kısaca ondan bahsedeyim. Şimdi Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni rehberini yayınlamasını, yeni kararları almasının ardından şirketlerin fiili dolaşım oranlarında önemli değişiklikler olmasını bekliyorduk. O da Merkezi Kayıt Kuruluşu 11 Eylül tarihiyle yeniden hesapladı ve bunu artık günlük olarak açıklayacak. Neler açıklıyor son kararla? Bir %5 olan yatırımcıların bildirim zorunluluğu, bir şirketin sermayesinin %5'ine ulaşınca bildiriyorlardı, %2'ye düşürüldü. Bunlar artık açıklanmaya başladı. Daha çok böyle hisse senedi işlem sırası üzerinde daha baskın olan kişileri artık daha şeffaf bir şekilde yatırımcılar görüp takip edebilecek. Başka ne oldu? Dolaylı olarak sahiplikler, yani bir şöyle söyleyeyim, şirketin patronu, genel müdürü, genel müdür yardımcısı, hatta bunların yakınları gibi hisse senedindeki sahipliklerinin sahiplikleri toparlanacak ve bunlar fiili dolaşımın dışında tutulacak. Bir iştirak üzerinden yapılan işlemler de öyle, fonlar üzerinden yapılan taşınan hisse senetleri de öyle fiili dolaşımdan düşülerek artık hesaplanıyor. Dolayısıyla cuma, perşembeden cumaya, bugün açıklanan cuma verileri olacak. Perşembeden cumaya fiili dolaşım oranlarında önemli değişiklikler var. Buna neden ihtiyaç duyuldu? Fiili dolaşım oranı bir hisse senedinin endekse dahil olup olmama veya endeks içindeki ağırlığı üzerinde belirleyici olan en önemli kriterlerden biri. Dolayısıyla biz uzun zamandır, yaklaşık bir senedir ara ara yazıyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz. endekslerin benchmark özelliğini kaybetmeye başladığını, bunun nedeni de bazı hisse senetlerinin pratikte çok ciddi bir fiili dolaşım olmamasına rağmen kağıt üzerinde fiili dolaşım yüksek göründüğü için ağırlıklarının çok arttığını, endekslere, BIST 100 endeksine girmemesi gerekirken girdiğini, BIST 30'a girmemesi gerekirken girdiğini ve bunların içinde de piyasa değeri arttıkça ağırlığının arttığını, dolayısıyla burada bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyorduk. Burada ilk adım atılmış oldu. Dediğim gibi fiili dolaşım oluyor. Önce Mayıs'ta bir adım attı SPK, yeterli olmadı. Tekrar Eylül ayında atmış oldu. Artık fiili dolaşım oranlarını üzerinde çok fazla konuşulacak bir şey kalmadığını endeksin benchmark özelliğiyle ilgili. Peki çözüm mü? Hala tamamen çözüm olmayabileceğini konuşuyor sektör. Neden? Çünkü bunlar fiili dolaşım oranlarında tabii ki patronların yaptıkları ve sahip oldukları hisseleri çıkartıyoruz ama koordineli işlem konusunda bu çok fazla kağıt üzerinde ispatlanabilecek ve belirli olabilecek bir şey değil. Yani ben alım yapıyorum, sen de alım yapıyorsun. İkimiz farklı kişileriz, ortak değiliz. %2'sini ben aldım, %2'sini sen aldın. Bir hisse senedin. Ama birlikte hareket ediyorsak bu birlikte hareket ettiğimizi hem ispatlanabilmesi hem de işin formülize edilebilmesi çok mümkün değil. Peki bunları nasıl atlatabiliriz? Yani bunları atlatmanın yolu aslında dönüp dolaşıp geliyoruz. Kağıt üstüne evet bir kural seti olması lazım ama bir de bir komite gibi. Yani sermaye piyasası kurulunun oluşturacağı, Borsa İstanbul'un oluşturacağı, herkesin güveneceği bir komite oluşturularak subjektif bir değerlendirmeden de, o bir süzgeçten de geçirilebilir belki. Yani araştırma departmanlarının şöyle değerlendirme yapması zorunlu olabilir. Yani en azından 5 araştırma departmanı o şirket hakkında değerleme yapması gerekebilir gibi bir kriter koyulabilir. Ama en önemlisi dönüp dolaşıp dediğimiz gibi kural seti evet mutlaka olmalı. Ancak o kural setinin tekrar bir filtre edecek bağımsız bir komite olabilir. Borsa İstanbul içerisinde oluşturulmuş bir komite olabilir. Subjektif bir değerlemeyle yani endekse girmesi, girmeyi hak eden matematiksel olarak 10 şirket belirlenir. Bu 10 değil 15'e çıkartılır. O 15 içerisinden 10'unu o bu komite seçebilir belki. Belki o zaman bunları biraz daha dışarıda bırakabiliriz bu tartışmaları.
1: Şimdi bu tartışmalardan sonra ise saatler onu gösterdi ve TÜİK tarafından da bu sabah saati dış ticaret rakamlarımıza geldi Bekir Bey. Hemen son dakikaları okuyalım beraber. TÜİK İthalat Birim Değer Endeksi Temmuz'da yıllık %12,8'lik bir geri çekilme yaşamıştı. Hemen sizden detaylara bakıldığında ihracat birim değer endeksi %8,2 arttı. Fakat ihracat miktar endeksinde geri çekilme görüldü. %4,9'a varan bir düşüş yaşandığını bu dönemde Temmuz ayında gördük. Hemen ithalat tarafını detaylandırdığımızda yine değer endeksinde ithalat birim değer endeksinde %12,8'e varan bir yukarı yönlü seyir varken miktar endeksinde ihracatta görüldüğü gibi ithalatta da %6,9'a varan bir geri çekilme yaşandığını izliyoruz. Genel tablomuz şu an ekranlarınızda burada endeks bazında ve detaylara bakıldığında gıda içecek tarafında Temmuz 2025'te yukarı yönlü bir seyir varken diğer taraftan 2026 yılında ise yine yukarı yönlü seyirin devam ettiğini gördük burada. Burada ithalat tarafında da yukarı yönlü seyir devam ediyor. Gıda içecek tarafında miktar endeksinde ise burada yine yukarı yönlü seyirler yaşandığını izliyoruz rakamlara bakıldığında. Evet, dış ticaret tarafında birim ve aslında miktar endeksleri geldi. Burada bakıldığında birimlerde yukarı yönde bir seyir varken miktarlarda ise hem ithalatta hem de ihracatta bir geri çekilme olduğunu gördük. Pazartesi taze gelen verilerimizden birer tanesi de buydu Bekir Bey. Tabii evet. Buranın da hisselere etkisinin ve ihracatçı, ithalatçı şirketlere de etkisini göreceğiz diyelim. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Dilerseniz buradan da biraz yapı kredi model portföy tarafını detaylandırabiliriz sizinle.
0: Oradan bir kısaca zaten çok kısa model portföyden Vakıf Bank'ı çıkartmış yapı kredi yatırım. Şöyle söyleyelim, al önerisi vardı ve model portföyünde bulunuyordu. Al önerisinin devam ettiğini anlıyoruz. Ancak model portföyden güçlü performans ve hedef fiyatına oldukça yaklaşması sonrası kar realizasyonu doğrultusunda çıkarttıklarını ifade etmişler. Yani hisse senedini aslında beğenmeye devam ediyorlar ama kendi hedef fiyatlarına yaklaştığı için buradan bir kar satışı yaptıklarını görüyoruz. BIST 100'e göre %19 daha olumlu performans göstermiş. 13 Mayıs'ta eklemişler model portföyü. O tarihten bu yana Vakıfbank'ın ayrıca bankacılık sektör endeksinde %16 üzerinde performans gösterdiğine dikkat çekmişler. HSBC yatırımında gelişmekte olan ülkelerle ilgili bir rapor var. Orada Türkiye ile ilgili kısaca ne etkili olabilecek şeyden bahsedelim. Birincisi enflasyon ve enerji maliyetleri baskısının sürdüğünü ve yeniden değerlemenin giderek daha seçici hale geldiğini, artık yalnızca kar beklentilerindeki artışla açıklanamayacağını, bundan sonraki süreçte bu enerji fiyatlarındaki bu hareketlinin sürmesi halinde işlerin çok fazla değişebileceğini atıfta bulunmuş. Türkiye ile ilgili baktığımızda BİM'in beğendiklerini hisse senetleri arasında diğer gelişmekte olan ülke hisseleriyle birlikte BİM'i beğendiklerini, dirençli iş modeli, güçlü satış büyümesi ve yaklaşık %8'lik borç EBITDA büyümesi, karlılık net büyümesi beklentisiyle pozitif bulduklarını, beğendiklerini ifade etmişler. Geleneksel perakende şirketleri, yapısal büyüme şirketleri ve emtia fiyatlarına duyarlı şirketlerin özellikle radarlarında olduklarını anlıyoruz rapordan. Tek bir risk 10 teması yerine daha böyle farklılaşmış, çeşitli hikaye, güçlü hikayeye sahip hisseleri öne plana çıkardıklarını ifade etmişler.
1: Şimdi BİM tarafını konuşmuştuk. Hemen analiz beklentilerine bakalım. Burada BİM tarafında, BİM mağazacılık tarafına bakıldığında burada 20 kurum al tavsiyesinde bulunmuş. Bir kurumsa tut tavsiyesinde bulunmuş. Hemen ekranlarımıza da yansıdı. Hedef fiyatlara bakıldığında Kuveyt Türk Yatırım tarafında 558 lira hedef fiyat olarak konulmuş. HSBC 520 lira diyor. Ak Yatırımsa 524 lira olarak koymuş. Hemen buradan Yapı Kredi tarafını konuşalım sizinle beraber. Burada 14 kurum al derken 8 kurum tut tarafında tavsiyesini kullanmış. Ve Şeker Yatırım Melkul Kıymetler tarafı ise 51 lira 10 kuruştan da hedef fiyatını sunmuş diyelim. Biraz da şirket haberlerine bakalım dilerseniz sizinle beraber. Hemen ekranlarımıza gelsin, üstünden geçeyim şirket haberlerimizin de. Borsa İstanbul tarihi daha sonra belirlemek üzere Halkbank'ın ikincil halk arzında işlemlerin geçici olarak durdurulacağını açıkladı. Türk Telekom tarafından bir haber başlığı gelmişti. Burada bakıldığında 8 Şubat 2023 tarihinde başlattığı pay geri alım programını durdurdu. Son dakikalarımıza bakıldığında Türk Telekom 2,5 milyar liralık da azami fonu tutarlı geri alım programını da başlattı. Bu sabah saati kapı açıklamıştı. Net Global'in halka arzından satışa sunulan payların %5'inden fazlasını satın alan gerçek veya tüzel yatırımcı olmadığı da kapı bildirilmiş bulunmakta.
0: Evet, Net Global'in halka arzını tamamladık. Bu hafta yeni halka arzımız yok. Halka arzı talep toplamaya bir hafta ara veriyoruz. Sonrasına tekrar bakılacak. Bu arada Mavi Giyim'in çarşamba günü özel dönem bilançosu açıklanıyor. Çarşamba günü bilançosunu açıklamasını bekliyoruz. Orada Mavi Giyim'le ilişkin beklentilere şöyle baktığımızda net karın 267 milyon lira olmasını bekliyorlar. 293 milyon lira pardon olmasını bekliyorlar. Burada Mavi hisseleri yılbaşından beri BIST 100'ün yaklaşık %30 gerisinde kalmış. Perakende tarafındaki işte o talep azalmasından etkilenmiş. Finansal yapısının olumsuz talep tarafındaki düşüşten, evet, olumsuz etkilendiği hisse senetlerinden biriydi. Burada hisse senedine ilişkin fiyatının düşük olduğu, çarpanların düşük olduğunu ifade ediyorlar. Onu da not olarak ekleyelim.
1: Peki, süremizin maalesef sonuna geldik. Bekir Güldümer, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Piyasa masasını noktalıyoruz. Saatler 11.15'i gösterdiğinde Fokus'ta tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank. Reklam.

0: reklam.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, piyasalarda yapay zekada yavaşlama endişesi hisseleri de düşürdü. Aslında diğer tarafta ise petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte bir miktarda hem hisse senetlerinde hem vadeli endeks kontratlarına bakacak olursak önde gelen yapay zeka şirketlerinin de geliştirme hızını yavaşlatma çağrısında bulunmasının ardından üzerine gelen petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte baskının devam ettiğini görüyoruz. Petrol yeniden 100 doların üzerinde efendim. Diğer taraf özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizleri dikkat çekmeye devam ediyor. %5'in eşiğine gelmiş bulunmakta. Bu hafta Fed'den karar bekleniyor ki swap piyasalarına bakacak olursak Fed'in çarşamba günü politika faizini arttırmasına yaklaşık %90'lık bir olasılıkta veriliyor. Bu hafta Fed'in ardından İngiltere ve borç tarafında yani Japonya Merkez Bankası kararlarını da yakından takip edeceğiz. Tüm bu temanın ardında ise özellikle altında gerileme, dolarda güçlenme seyri ise dikkat çekiyor. Gelişmeleri konuşacağız. Peki içeride bu başlıklar eşiğinde fiyatlama neye işaret ediyor? Borsa İstanbul tarafına hızlıca şöyle bir bakalım. An itibariyle 0.86'lık bir geri çekilmeye işaret ediyor. 14.339 puandan işlem geçiyor. 24 hissenin yukarı yönlü, 75 hissenin ise aşağı yönlü performansında. Bankalarda 0.43'lük satıcılı bir seyir. Sınav endeksi tarafında yarım puanlık negatif bir seyre işaret ederken mali endeks tarafında satışlar 0.56 düzeyinde 19.705 puandan ise işlem geçiyor. Ulaştırma tarafında da negatif, turizm tarafında ve hizmetler tarafında da satıcılı bir seyre işaret ediyor. Borsa İstanbul genele yayılan bir satışın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Küresel piyasalarda doların güçlenmesi, diğer tarafta tahvil faizlerindeki yükseliş, tahvil piyasasındaki satışlar, riskli varlıkların baskılanması derken aslında tüm bu süreçte hem Türkiye'nin risk primi hem de tahvil faizleri arasındaki ilişkiyi de yakından tartışmaya devam ediyoruz ki orada da 0.91'lik ön yukarı 226 bas puandan 5 yıllık CDS risk primi işlem geçiyor. Pariteler tarafına bir de bakalım. Dolar endeksindeki güçlenme dedik. Fed'in faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesiyle birlikte Bloomberg Dolar Endeksinde 0.2'lik bir yükseliş vardı. DXY tarafına bakır 0.32'lik bir yükseliş 99.44 seviyesinden işlem geçiyor. Euro dolar çaprazına yansıması 1.1557'ye kadar oldu. Euro TL tarafında 56.23 seviyesini takip ediyoruz ve dolar TL tarafında ise 48.62.23 seviyesi. Sterlin dolar tarafında 1.3498 seviyesini yakından yine takip etmeye devam ediyoruz. Evet, küresel piyasalarda bir miktar daha aslında baskının yaşandığı bir haftayı başlatıyoruz ki özellikle Brent petrolü Suudi Arabistan'ın drone saldırılarının ardından önemli bir petrol boru hattını kapatması, diğer tarafta İran'ın ve Körfez ülkeleri arasında yapılması planlanan toplantının ertelenmesi %2,5'luk bir yükselişi beraberinde getirmişti. An itibariyle 107 dolar 65 sente çıkan bir petrol fiyatı eşliğinde pariteler tarafında da yansımasını görüyoruz. Hemen gidelim efendim. Evet, böylece Nurol Portföy'e, Nurol Portföy'den genel müdür yardımcısı Sinan Baksoy bizlerle birlikte. Sinan Bey hoş geldiniz. Petrol fiyatları gözümüz kulağımız bu tarafta %2,91'lik ön yukarı 107 dolar seviyesini aşan bir petrol fiyatı var. Hal böyle olunca hem enflasyon hem de büyümeye ilişkin aslında beklentilerin sınırlanması manşeti oluşturuyor. İçeriye yansıması da negatif, satış baskısı ne kadar daha sürer, ne dersiniz?
2: Günaydın. Evet, ya hafta sonu küresel piyasalarda Amerika-İran gerginliğine bir de Yemen'de Husiler de eklenince ve Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı yaptığı boru hattı vurulunca petrol 107 dolarların üstüne çıktı. Bu üç basamaklı fiyatlarda kalıcı olduğunu görmüş olduk. Bu gerginlik devam ettiği sürece tabii yüksek petrol fiyatları, enflasyon ve yüksek faiz olarak bütün dünyayı sıkıştırıyor. Merkez bankalarının faiz arttırmasına yol açıyor. Bizde de salı günü yarın mesela bu fiyat, petrol fiyatlarından dolayı mazota 6 lira bir zam bekleniyor ve yaklaşık 95 liranın üzerine çıkacak gibi gözüküyor şu anki hesaplamalarla. Bu neredeyse akaryakıt istasyonlarındaki pompaların 3'te 2'si 3 basamaklı fiyatlara uygun değil. Yani bizde mazotun 100 liraya yaklaşmasıyla birlikte bu sefer bu ne yapılacağı Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'ndan birlikte tartışılıyor.

0: stabilizasyonunda sıkıntı olacak böyle giderse. Ve enflasyon olarak da en sonunda gördük. Geçen hafta Amerika'da çekirdek enflasyon beklentilerden yüksek geldi. Fed'in faiz arttırma ihtimali sizin de belirttiğiniz gibi %90'lara taşıdı. Her ne kadar bu enflasyon esasında çekirdekteki başka etkiler de olsa genel anlamda gördüğümüz hep yüksek petrol fiyatları ve bir yandan da faizleri yukarı taşıyan veri merkezlerinin aşırı borçlanması. Bu konuda da yapay zeka firmalarının önde gidenleri esasında ağırlıkta güvenlik sebeplerinden dolayı bu aşırı yatırımları yavaşlatıp ya hızlı büyümeyi, kontrolsüz büyümeyi yavaşlatmayı gerektiğine dair peşi sıra açıklamalar yaptı. Ve bu bugüne kadar borsaları taşıyan firmaları, yani hafıza firmalarını, bellek firmalarını da satışlar getirdi ağırlıkta Güney Kore'de ve Amerikan borsalarında. Bu tarafta da bir yavaşlama sanki olacak gibi gözüküyor. Sadece Çin tarafı esasında hızlı gitmeye devam ediyor gibi anlıyoruz biz. Hazine bugün iş piyasaya dönecek olursak iki tane ihale yapacak. Borçlanma ihalesine gelecek. Geçen hafta Merkez Bankası'nın para piyasası kurulundan sonra faizler yatay şekilde devam ediyor. Aslında yurt dışındaki bu faiz artışlarını biz biraz da etkilenmiyor gibiyiz. Çünkü bizde en sonunda enflasyonun düşmesiyle birlikte faiz indirimleri konuşulmaya başlanıyor. Bütün dünyanın tam tersine. Burada Eylül enflasyonu önemli olacak. Merkez Bankası esasında Eylül enflasyonu gördükten sonra daha ciddi bir şekilde faiz indirimini konuşuyor olabilir. CDS 224-226 bandında, o da 210'lardan tekrardan yukarı doğru hafif artıyor gibi gözüküyor. Bankacılık tarafında Halkbank'ın ikinci halka arzı bekleniyor Ekim başında gibi. Burada yabancı ilgisini izliyor olacağız. SPO'da ne olacak? Ekim'deki SPO'da. Bu önemli esasında yabancıların Türkiye'ye bakışı anlamında. Bir de hisse senedi tarafında esasında ana etken, bizim bugünkü düşüşümüzle birlikte her ne kadar bütün dünyada bir gevşeklik ve riskten kaçış algısı olsa da fon rehberinin yeniden düzenlenmesine ilgili değişiklikler de bu sancılarda devam ediyor. Ciddi miktarda şirket yoğunlaşmaları var. Bunların düzeltilmesi için hızlı hareketler oluyor. Endeksimizi ana etkileyen konu esasında bugün bu gelişmeler gibi gözüküyor. Destek teknik olarak bakacak olursak destek 13.800'de, 14.500'de de direnç seviyeleri var. Burada fon rehberi güncellemesinin etkilerini takip etmeye devam ediyor olacağız. Herkese bol kazançlar, güzel bir seans diliyorum.
1: Peki Sinan Bey, bizler de teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için. Güzel bir seans günü diliyoruz Nurol Portföy ailesine ve sizlere. Efendim araştırma masasıyla devam ediyoruz.

0: Ve efendim Bloomberg HT baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte devam ediyoruz. Aslı, iyi bir hafta diliyorum. Günaydın.
1: Günaydın Pelin.
0: Evet, şimdi yani petrol fiyatlarının yeniden yükselişi, 100 doların üzerine çıkan seyri, hal böyle olunca diğer tarafta özellikle ABD'deki hem enflasyon hem de büyümeye ilişkin aslında bir miktar daha baskının yaşanabileceği endişesiyle birlikte hisse senetleri başta olmak üzere burada baskılandığını görüyoruz. Bu hafta FED haftası. Önemli bir hafta. Özellikle Kevin Warsh'un gelmesi büyük bir tartışma yaşanmıştı bununla birlikte. Ancak kaçınılmaz son diyebilir miyiz? %91 faiz ihtimali aslında arttırım ihtimali fiyatlanıyor piyasada. Hal böyle olunca da gözümüz kulağımız hem altın tarafında hem de DXY tarafında, dolar endeksi tarafında. Ne dersin, FED'e giden yolda, patikada şu anda beklentiler nasıl şekilleniyor?
1: Evet, en sonunda gelinen noktada her ne kadar FED'i şimdiye kadar, yani FED hem Kevin Warsh'un hem de FED üyelerinin bir şekilde Eylül ayını masadan, faiz arttırma anlamında masadan kaldırmaya çalışmalarına karşın gelen veriler de piyasa fiyatlamasını biraz bu tarafa doğru itmiş gibi gözüküyor. Hı hı. Yani aslında baktığımız zaman geçen cuma günü gelen enflasyon o kadar da bu kadar fiyatlamayı gerektirecek bir yüksek bir derece değildi aslında. Yani hem manşet enflasyon beklenen gibi geldi, çekirdek enflasyon beklentinin hafif üzerinde geldi. Oysa yıllık çekirdek enflasyon 2.4 ile aslında Mart 2021'den beri en düşük seviyede. Tabii bu şunu göstermiyor. Hem yani Fed'in baktığı, özellikle PC'ye baktığını Kevin Warsh en son Jackson Hole'daki toplantısında söyledi.

0: demişti. Hı hı. Yani gene Fed'in aslında eskisi gibi PCE enflasyonuna baktığını. Dolayısıyla orada hem çekirdek PCE %3.3'te hem manşet PCE %3.7'de tabii ki hedeflerin oldukça üzerinde ama buradaki Eylül ayındaki bu olasılığı %90'a kadar itecek kadar da kötü bir enflasyon verisi mi geldi? Burası biraz aslında soru işareti. Buna rağmen şuna biraz piyasa sanki aslında ortada bölünmüş gibi. Şimdi ankete baktığımız zaman, ekonomistler tarafından yapılan ankete baktığımız zaman, şöyle ekrana da verebiliriz isterseniz. Evet. Burada yaklaşık 105 tane tahmin var. 90 tane de qualified ekonomist dediğimiz, yani sonuçta ekonomistlerin tahminleri var. Ve neredeyse beklentiler yarı yarıya bölünmüş durumda. Hmm. Yani sabit bırakılması bir tık daha yukarıda olmakla birlikte aslında neredeyse buna yakın derecede faiz artışı bekleyen de var. Özellikle son gelen birkaç, son 4-5 tane faiz tahmininin arttırım yönünde olduğunu söyleyebiliriz ekonomistlerin verdiği tahminlerden. Yine de burada kesin bir artış beklentisi olmadığını görebiliyoruz. Oysa piyasa beklentisi, şimdi bakarsak, evet, piyasadaki, daha doğrusu piyasadaki fiyatlama %90'lara yakın bir faiz artışı beklentisi var. Şimdi burada şeye baktık aslında, geçmişte şimdiye kadar piyasanın %70'in üzerinde faiz artışı fiyatlayıp da Fed'in pas geçtiği olmuş mu faiz artışlarını diye. Böyle bir şey şimdiye kadar olmamış enteresan bir şekilde. 2015'ten beri elimizde bir şey var, seri var. Çünkü piyasa fiyatlaması 2015'ten beri geriye doğru gidiyor. Bu swap fiyatlamaları. Dolayısıyla buradaki şimdi ekranda gördüğünüz grafik şimdiye kadarki Fed'in faiz arttırdığı tüm toplantılarda piyasa fiyatlaması ne kadarmış? Yani genellikle %100'ün üstünde bile olan durumlar var. Ortalarda 2022'lerde gördüğümüz gibi. Çünkü neden? Faiz artışlarının devam edeceği beklentisiyle. Burada baktığımız zaman Eylül 2015'te mesela %70'in üzerinde olmadığı halde, yani şöyle, %70'e yaklaşmamış, üzerine çıkmamış piyasa tahmini ama Fed faiz artışı yapmış, bu tek enstantane gibi. Ama Fed'in, piyasanın %70'in üzerinde faiz artışı fiyatlayıp da Fed'in şimdiye kadar piyasayı yanılttığı ve faiz arttırmadığı olmamış. Dolayısıyla şurada belki bunu konuşmak lazım. Şu anda her ne kadar Fed'in faiz arttırmak konusunda çok hevesli olmadığını bilsek de, anketlere baktığımızda ikili bir yapı görsek de, tam olarak bütün ekonomistlerin bir faiz artışı öngörmediğini düşünsek de, piyasa fiyatlaması sanki Fed'i bir faiz artışına bu Eylül ayında itecekmiş gibi gözüküyor. Ne olabilir faiz arttırmazsa? Burada tekrar özellikle uzun vadeli tahvillerde yeni bir satış olasılığı görebiliriz. Geçen seferki toplantıda olduğu gibi. Çünkü özellikle Jackson Hole toplantısında aslında biraz bu şahin duruşu güçlendiren, biraz da reaksiyon fonksiyonunu ortaya koyan bir duruş sergilemişti Kevin Warsh. Tabii bu arada şunu da göreceğiz tabii, belki onu görmeden bir faiz kararı gelmiş olacak. Özellikle PCE enflasyonunda 30 Eylül'de göreceğiz oradaki olasılıklara baktığını. Yani olasılıkları derken ürünlerin dağılımının ne kadar arttığına, fiyat artışı gösterdiğine baktığını söylemişti Kevin Warsh orada. İşte PC'nin altındaki yaklaşık işte 200 ürünün işte %54'ünün %3'ün üzerinde bir artış gösterdiğini. Hı-hı. Dolayısıyla sanki burayı takip etmenin önümüzdeki dönemde Fed politikasının nereye doğru evrileceğine dair bir sinyal niteliği taşıdığını söyleyebiliriz ama şu andaki bugünkü tahmin, bugünkü daha doğrusu bu haftaki faiz kararı bu veriyi görmeden önce olmuş olacak. Ama şunu söyleyebiliriz, sanki piyasa Fed'i biraz daha faiz arttırımına doğru itiyor gibi gözüküyor. Her ne kadar Kevin Warsh aslında, yani o şahin duruşu özellikle sözde tutmayı ve faiz artışını gerçekten de hayata geçirmeyi çok tercih etmediğini düşünsek de. Burada
1: Kevin Warsh'ın çok büyük bir sınavı var değil mi aslında çarşamba günü? Yani bir tarafta Trump'ın söylemi ve Trump'ın hamlesi ne olur? Diğer tarafta ise piyasanın fiyatladığı nokta.
0: Kesinlikle.
1: Yani eğer piyasayı yanıltmayan bir Walsh başkanlığında FED kararını karşılayacaksak biz, orada işte Trump'ın söylemi de bambaşka bir yönü beraberinde getirebilir, değil mi?
0: Evet, yani sonuçta biliyoruz ki tabii şimdiye kadar hep yani Kevin Walsh'u desteklediğini, faiz kararı ne olursa olsun arkasında olduğuna dair açıklamalar yapmaya çalışıyor. Trump burada sanki biraz daha bağımsız sanki duruyormuş gibi bir havaya atmaya çalışıyor. Ama biliyoruz ki sonuçta en sonda faizlerle ilgili daha düşük olması gerektiğine dair bir açıklaması da vardı. Sonuçta biliyoruz ki aslında herhangi bir faiz arttırımını çok da desteklemeyeceğini tahmin ediyoruz. Ama tam tersi piyasada şu anda öyle istenmeyen bir noktaya gidiyor olabilir ki. Çünkü şunu da gördük. Her ne kadar işte geri alım programları vesaire bir miktar uzun vadeli tahvil faizlerindeki o yükselişi durdurma şeyini göstermiş olsa da çok da etkili olamıyor. Dolayısıyla buradaki asıl şu anda piyasanın görmek istediği gerçekten Fed'in gerektiği durumda bir aksiyon alıp alamayacağı. Yoksa sadece konuşmayla bunun peynir gemisiyle
1: yürümez. Peki aslı enflasyon verisini karşıladık ya, orada şuna hep dikkat ettik ya, işte genele yayılan bir enflasyonist baskı mı var diye, yoksa sadece enerji kalemlerinde mi bir artış var diye, bu da aslında piyasayı biraz faiz arttırım fiyatlamasına çekmiş olabilir mi?
0: Olabilir tabii. Yani sonuçta şunu görüyoruz tabii, mutlaka manşet enflasyonda özellikle 0.4 artış, yani burada özellikle petrol ve bunun getirdiği işte akaryakıt fiyatlarının Amerika enflasyonu üzerinde de çok etkili olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki aylarda da etkili olmaya devam edecek şu andaki petrol fiyatı göz önünde bulundurulunca. Ama çekirdek enflasyon sonuçta 0.3 ile bir miktar daha bunun diğer kalemlere de yayılmış olabileceğini gösterdi. Ama yine de baktığımız noktada sonuçta 2.4'lük çekirdek enflasyon, yani yıllık bazda baktığımız zaman çok da aslında beklentiyi çok da farklılaştırmıyor. Evet. Yani o tarafta çok bu kadar belirgin bir şeyde, yani biraz daha gene yayılmış beklentilerden biraz daha gene yayılmış bir enflasyon gördük. Evet, Ağustos'ta, ama çok da fazla bir sıkı beklentilerin çok ötesinde de bir kötüleşme göstermediğini, evet, söyleyebiliriz. Ama bundan sonra bence buradaki sıkıntı şu. Bundan sonra petrol fiyatları yüksek kaldığı sürece aslında görülüyor ki manşet enflasyon da daha yüksek kalacak. Ve giderek bunun işte ikinci etkilerinin çekirdek enflasyona, diğer kalemlere yansıma ve sıçrama olasılığı giderek artıyor. Dolayısıyla merkez bankaları işte geçtiğimiz 6 ay, 7 ayda neyse olabildiğince bunu daha kısa vadeli, evet, yani kısa sürede olacağını düşünerek bu etkin yetişkenliğin daha az olacağını ve kompanse edilebileceğini ve pas geçilebileceğini faiz arttırmadan düşünürler. Ama şu anda geldiğimiz noktada eğer bu daha da uzun sürecekse bu süreç, evet, faiz arttırmadan geçmek çok da mümkün olmayacak gibi.
1: Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için ve efendim araştırma masasına noktalıyoruz.

0: Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam.
6: Öncelikli yayın.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattımdan yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Doçent Doktor Atıl Murat ile birlikte değerlendirelim özellikle küresel piyasalardaki bu fiyatlamaları. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Evet, şimdi hocam hemen yönetmemden de rica edeyim. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %5'in

0: eşiğinde bulmakta. Faizler %5'e dayandı. Bu seviyede aslında, şimdi grafikte de göstereceğim, 2007'den bu yana bakacak olursak bu seviyenin üzerinde bir kapanış henüz görülmedi. Yani 2007'ye yanaşmış bulunmaktayız. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, dolarda bir güçlenme yaşanırken özellikle ABD tahvilleri geçen haftaki satışların ardından kayıpları koruduğunu da gösteriyor. Ve burada görüyoruz şu anda gösterge tahvil faizi an itibariyle baktığımız noktada da yine 4.98 seviyesinde bir fiyatlamaya, 4.96 seviyesinde bir fiyatlamaya devam ediyor. 2007'den bu yana kapanış bazında görülmeyen %5 seviyenin eşiğine gelmiş bulunmakta. Şimdi hocam, böyle bir durumda özellikle 10 yıllık tahvil faizleri %5'in üzerinde bir, %5 civarında kalıcı olması durumunda özellikle şirketlerin borçlanma maliyetleri ve yatırımları açısından nasıl bir tablo yaratır karşımızda ki ekonomik büyüme üzerinde ne zaman daha belirgin bir baskı görmeye başlarız?
1: Şimdi seviye çok önemli dediğiniz gibi. Zaten biz bu 4.99'u 2023 senesinde bir denemişti, görmüştü ABD 10 yıllık tahvil faizi. Bir de onun gerisinde dediğiniz gibi 2007'ye kadar geriye gidiyor. Yani önemli bir seviye. Aslında %5 önemli değil Pelin Hanım. Yani Besant'in ABD Hazine Bakanı için aslında dile getirmese de kritik seviye %4,75'ti. Yani o 10 yıllık tahvillerde alımları başlattı Besant birkaç hafta önce Hazine Bakanlığı. Orada %4,75 seviyesinde tutabilmek için aslında getiri eğrisini yönetmeye çalışmışlardı. İşte kısa vadeli bono ihraçlarını hızla arttırıp uzun vadeli tahvilleri piyasadan geri satın alma operasyonuna girişmişti. Ama tabii başarısız oldular. Yani %5 tabii ki 2007'ye kadar geri gittiğimiz zaman önemli bir seviye. O açıdan psikolojik bir seviye bakıyor piyasa. 30 yıllık tahvil faizleri de önemli. 5.40'a dayandı. O da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz yani ABD'de mortgage piyasası için de 30 yıllık tahvil faizi çok önemlidir. Şimdi zaten burada ya piyasayla savaşmanın bir anlamı yok. Zaten Besant'in, ABD Hazine Bakanı Besant'in eski patronu, yani efsane bir fon yöneticisi Stanley Druckenmiller, işte geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'da bir makale yayınladı ve kendi öğrencisini aslında bir nevi Besant'i eleştirdi. Yani piyasa dinamiklerine karşı fiyatı savunmanın beyhude bir çaba olduğunu vurguladı. Yani yapay müdahaleler sadece devletin, yani hazinenin diyelim teslim olmadan önce harcayacağı rezerv miktarını değiştireceğini belirtti Druckenmiller. Onun için de hazineye serbest piyasa dengesini kabullenme çağrısı yaptı. Yani bu bir ihale başarısızlığıdır. Zaten geçen hafta Besant panik hale tekrar tahvil alımlarını, işte o operasyonlara devam etmeye çalıştı ama piyasanın önüne geçirmedi. Şu anda %5'e dayandık. Şimdi tabii ki siz de söylediniz, bu hisse senedi değerlemelerine bir darbe olur. Eğer bu şekilde %5'in üzerine çıkıp da orada kalıcı olursa ciddi şekilde bir darbe olur. Çünkü tahvil getirilerindeki tırmanış yani hisse senedi piyasasını vurabilir. İskonto edilmiş nakit akımı modellerinde işte risksiz faiz oranının, yani 10 yıllık tahvil faizinin veya 30 yıllık tahvil faizinin yükselmesi şirketlerin gelecekteki nakit akışlarının bugünkü net değerini aşağı çeker. Basit bir denklemdir zaten ve hisse senedi çarpanlarında sert bir daralmaya yol açar. Eğer bu yükselişler devam ederse. Şimdi tabii bu devam eder mi? Orada da zaten işte enerji fiyatlarına bakıyoruz. Yani Brent petrol fiyatına bakıyoruz veya işte rafine edilmiş ürün fiyatlarına bakıyoruz. Zaten tahvillerdeki bu hazine tahvil faizlerindeki fiyatlama da oradan kaynaklanıyor büyük ölçüde. Şimdi bugün biz Brent petrolün 107-108 zor olduğu bir ortamda ki eğer yükseliş devam ederse bunları daha önümüzdeki haftalarda konuşuruz tabii ki.
0: Peki bugün piyasalar aslında yeniden yüksek enflasyon, yüksek faiz ve düşük büyüme kombinasyonunu mu fiyatlıyor hocam?
1: Öyle oluyor tabii. Yani yavaş yavaş stagflasyon meselesi gündeme girebilir tabii ki. Yani daha tartışılabilir. Yani Orta Doğu'daki olay çözülmüyor işte gördüğünüz gibi. Trump'ın kendi söylemi zaten muhtemelen seçime kadar da çözülmeyecek o oradaki denklem. Yani mesela sizinle önceki haftalarda bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani şimdi 26 Ekim'de tarihi yanlış hatırlamıyorsam İsrail'de seçim var. Netanyahu için hayat memat meselesi. Bir hafta sonra ABD'de ara seçim var. Yani o bir hafta piyasa açısından o kadar kritik ki. Yani o döneme kadar, yani önümüzdeki 6-7 hafta biz bu oynaklığı sürdürürüz, devam eder diye düşünüyorum. Yani günümüzde sorun da çözülmez. Petrol fiyatı çok daha yukarıları da zorlayabilir. Tabi burada biraz kalıcılığa bakacağız. Çünkü biz Mart-Mayıs döneminde Brent petrolde işte 115-120 dolarları görmüştük o bandı ama kalıcı olmamıştı. Şimdi Yani orada 100 doların üzerindeki kalıcı olma, zaman geçirmesi

0: Enflasyon beklentileri daha da bozar. O nedenle
1: Evet.
0: ben dediğim gibi Ekim sonu Kasım başına kadar bu iki seçime kadar bu yüksek oynaklığın devam edeceğini düşünüyorum. Yani o faizlerdeki yüksek trend de devam eder diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi önümüzdeki dönemde o halde TL varlıkları olan sirayetini de biraz konuşmak lazım. Bugün TL varlıklarda yönü daha çok Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dezenflasyon patikası mı belirleyecektir? Yoksa buradaki yani Fed ve küresel finansal koşulların sıkılaşma hikayesi mi belirleyecek? Ne tarafa ağır basar?
0: Yani şimdi şöyle dış gelişmeler daha belirleyici olacak. Çünkü zaten Merkez Bankamızın politikasında değişiklik olmayacak. Ekonomi yönetiminin yani genel bu dezenflasyon programında bir değişiklik olmayacağı çok aşikar. Yani mesela az önce dediklerim çerçevesinde yani o 6-7 hafta sonra o seçimler var, faizler bu kadar yüksek seyrederken şimdi ben okuyorum ediyorum yani bakıyorum işte Ekim'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işte faiz indirecek. Yani eğer fırsat olursa indirirler. Yani biz geçen hafta bunu gördük, niyetlerini gördük ama dış gelişmeler çok belirleyici. Yani enflasyon raporu toplantısının olduğu gün Brent petrol fiyatı 88-89 dolardı. Geçen hafta PPK'nın olduğu gün 102-103 dolardı. Bugün 108 dolar. Yani şimdi bir ay sonra eğer Brent petrol fiyatı ve diğer işte rafine edilmiş ürün fiyatları, enerji fiyatları Brent petrol 115-120 ise ne yapacak Merkez Bankası? Yine pas geçecek. Dış gelişmeler çok önemli. Bir de mesela biz çarşamba günü Fed toplantısı var. Şu an için faiz arttırma olasılığı %87-88. Yani bu saatten sonra borç buradan geri adım atamaz. Yani bence yükseltirler. Bir de şu var hani carry trade dediğimiz şey için Türkiye açısından çok önemli. Cuma günü de Japonya Merkez Bankası'nın toplantısı var. Onlar da kuvvetle muhtemel faiz arttıracaklar. Yani çarşamba Fed arttıracak, dolar faizleri artacak. Bu bizim için bir dezavantaj yani genel olarak tarihsel olarak baktığınız zaman. Sonra Cuma günü muhtemelen Japonya Merkez Bankası da bu yen paritesi, dolar yen paritesi çok önemli olduğu için, çok tartışma konusu olduğu için söylüyorum. Yani carry trade parası. Yani 1990'lardan bu yana Japonya işte sıfıra yakın faiziyle sürekli değer kaybeden para birimi sayesinde küresel piyasa ucuz fonlama kaynağıydı. Muhtemelen o trend de şey yapıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim para politikasında, genel olarak ekonomi politikasında hata yapma lüksümüz yok. Mümkün değil. Yani dışarısı çok karışık. Dışarısı çok belirleyici.
1: Hata
0: Yani orada
1: yapmak
0: Fed faiz...
1: derken bir Ekim'de faiz indirim gelme olasılığını hata yapmak olarak değerlendiriyoruz, değil mi net bir şekilde?
0: Şimdi şöyle Pelin Hanım, aslında bizim faiz indirecek 100 bas puan, 200 bas puan alanımız var. Ben zaten Ekim'de yani diyelim ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 100 bas puanlık bir indirim yaptı. Ya, kredi muslukları falan açılmayacak bu ülkede. Yani zaten orada 100 bas puan yapsanız ne olur, 200 bas puan. Yani kredi hani o sınırlamalar devam ediyor, makro ihtiyari tedbirler. Yani bizim artık o hikaye 2027'ye kaldı. Kredi muslukları açılsın da reel sektör rahatlasın da o nedenle yani 100 bas puan indirmiş veya indirmemiş yani zaten çok etkisi olmayacağı için eğer Brent petrol fiyatı yüksek kalırsa önümüzdeki 3 haftada 100 doların üzerinde kalırsa Ekim'i de pas geçebilirler. Yani onun için erken bir indirim ben 3 yıldır iyi bir para politikası sürdürdüğümüzü düşünüyorum. Yani Merkez Bankası'nın iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Yani burada böyle 100 bas puan indirim yapıp da algıyı bozmak istemeyecektir diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, şimdi bugün Fed'in faiz arttırması halinde ya da küresel finansal koşulların sıkılaşması %5'te bir kalıcılık sağlaması gibi 10 yıllık tahvillerde TL varlıklarda tahvil, kur ve hisse senedi üçlüsünde ilk tepkiyi hangisi verir? Kur tarafıyla başlayalım isterseniz. Nasıl bir tepki beklemek lazım böyle bir durumda?
0: Yani kuru bırakmayacakları aşikar. Biz bunu orta vadeli programda gördük. Yani dolar, TL, yani reel değerlenme devam edecek önümüzdeki dönemde de 2027 için. Yani gerçi 2027'nin kur politikası yılbaşında açıklanır ama şu an geşen haftaki orta vadeli program akabinde Mehmet Şimşek'in yabancı medya mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısından bu başlıklara baktığımız zaman kur politikasının devam edeceği görülüyor. Yani kademe kademe enflasyonun biraz altına değerlenme izin verilir. Ya yani kurda bir tepki falan görmeyiz. İlk tepki zaten enflasyonist beklentiler çerçevesinde tahvil piyasası veriyor. Yani tahviller ilk tepkiyi verebilir. Yani hisse senedi tarafında bizim zaten borsamızın durumu ortada. Daha farklı dinamikler var orada. Onun için hani önceden olsa borsa hemen tepki verir. Yabancılar çıkar derdim. Artık yani başka denklem var orada. O nedenle ilk tepkiyi verecek olan bizim tahvillerimizdir. Eğer bir carry trade kaynaklı çıkış olursa yani dünya piyasalarında bir satış dalgası yaşanırsa tahvillerimize satış olacaktır. CDS'imiz yani kredi temerrüt takasımız, risk primimiz biraz yükselebilir. İlk tepkiyi bu iki tarafta görebiliriz ama bir kez

0: daha söyleyeyim. Ben yani ekonomi yönetimine veya Merkez Bankası'nın kur politikasında veya genel faiz politikasında değişikliğe gideceğini kesinlikle düşünmüyorum. Zaten şunu gördük, yani orta vadeli programda da eğer 2027'nin sonunda bir seçim gündeme gelecekse, ki ben olmayacağını düşünüyorum. Ben 2028'in zamanında yapılacağını düşünüyorum seçimin. Ama 2027'nin sonunda bir seçim gündeme gelirse, orta vadeli programın detaylarına baktığımız zaman zaten maliye politikası tarafından bir seçim ekonomisi uygulanacak gibi duruyor. Yani para politikası tarafında çok böyle muslukların açılacağını, kredilerin yağdırılacağını falan önceki seçim dönemlerinde olduğu gibi düşünmüyorum.
1: Yani burada mali adım bir miktar daha aslında dezenflasyon sürecini riske atmayacak boyutta bir gevşemeyi bekliyorsunuz siz orada. Peki hocam şunu da sorayım. Özellikle küresel anlamda dolar güçlenirken diğer yatırım varlıklarında ise baskılanmanın devam ettiğini takip ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de içeride de yoğun bir aslında eğilimi olan yerli yatırımcının altın tarafı. Şimdi bugün küresel anlamda finansal koşullar sıkı kaldıkça altın da baskılanmaya devam ediyor ama günün birinde bir kalkarız bambaşka bir senaryo ile fiyatlama da altın tarafında ortaya çıkabilir. Buraya dair de aslında altının şu anda alt dinamiğini dolduracak değişken nedir? Ne beklersiniz? Orada baskılanmaya devam eden finansal koşullar devam edecek mi? Altının tekrar bekleme süresinde olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Öyle diyebiliriz. Burada tabii altın yatırımcısı için yani olumlu haber diyelim. Çin Merkez Bankası'nın alımlarını devam ettirmesi. Yani son aylarda yine alımlara başladı. Bir ara vermişti. Zaten 2-3 yıldır devam ediyor. O altta zaten bir sınır koyuyor, alt sınır koyuyor altının ons fiyatına. İşte 3.900-4.000 dolar itibaren alımları geldi, devam da ediyor. Ama tabii bu yüksek faiz ortamlarında işte malum altında çok iyi performans gösteremiyor. Yani eğer ABD 10 yıllık tabir faizi, 30 yıllık tabir faizi daha yukarıları zorlayacaksa, işte geçen hafta Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı, Aralık'ta bir kez daha arttıracak, bu hafta Fed arttırsın, Japonya Merkez Bankası arttırsın, ya yani bu ortamlarda altın yukarıya gitmekte zorlanır. Ama dediğim gibi bir olumlu haber, başta Çin olmak üzere, işte Kazakistan Merkez Bankası'nın, Polonya Merkez Bankası'nın, son yıllarda ciddi alımlar yapan merkez bankalarının fiziki altın alımlarının devam etmesi, o da bir taban fiyat buluşumuna destek veriyor, alt sınır olmasını sağlıyor.
1: Peki son olarak bir de şunu sorayım o halde. Bugün kredi kısıtları, makro ihtiyati tedbirler bir miktar daha aslında orada kredi kanallarını sıkılaştırmaya devam edeceğini söylüyoruz ama direkt hızlı yansıyan mevduat faizlerindeki düşüş oluyor. Yani bunu beklentiyle bile şekillendiğini görüyoruz. Bugün Türk lirası yatırımcısı için bu finansal koşullar da sıkılaşırken özellikle küresel anlamda bir dövize kayış riskini düşünüyor musunuz? Yoksa burada Merkez Bankası'nın bu sağlam adımları ile birlikte bu süreç devam eder mi? Ne dersiniz?
0: Beklemiyorum. Yani öyle bir dövize yoğun bir kaçış olmaz. Faizler kademe kademe indirilir. Belli bir seviyede tutulur. Yani TL'nin çok değer kaybetmesine de izin verilmez. O nedenle de yani ben seçime kadar açık konuşmak gerekirse, seçim ne zaman olacaksa, yani Kasım'ın sonunda da olsa, 2028'de zamanında da olsa, yani TL mevduatların belli bir seviyede kalacağını düşünüyorum. Dolar hızlı bir geçiş beklemiyorum. Kesinlikle ekonomi yönetimi yani dolar kurunun hızlı bir şekilde artmasına izin vermeyecektir. O garantiyi verecektir. Dediğim gibi geçen hafta zaten ha, bu Atılı Murat'ın tahmininden ziyade geçen hafta net bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mevcut kur politikasının devam edeceğini söyledi. O nedenle dolara yoğun bir kaçış beklemem.
1: Peki doçent doktor Atıl Murat çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Rica detaylı ederim. İçin güzel bir gün, güzel bir hafta diliyoruz. Ve efendim evet programı noktalıyoruz. 11'de görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.
3: Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamaların

0: hesabınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
9: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Grafik Düellosu ile devam ediyoruz efendim. Ekonomi Müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte Grafik Düellosu'nu gerçekleştireceğiz. Mehmet, bu haftaya merkez bankalarındaki faiz artırım beklentileri ve bunun yanı sıra küresel tahvil satışlarının devamını takip ediyoruz. Bunu grafikte net bir şekilde göstereceğim. Çünkü yaz aylarında oldukça Fed'den beklentiler daha geri plandayken, yani faiz artırımı ihtimali neredeyse konuşmuyorken, bugün geldiğimiz noktada %90 fiyatlıyor piyasa.
2: Evet, haftaya çok da iyi başlamadık. Bunun sebeplerinden bir tanesi hem geçen hafta gelen enflasyon verisiydi. Ben biraz onlara bakacağım. Hem de aynı zamanda geçtiğimiz günlerde enerji fiyatlarında yaşanan inanılmaz artışlar. Hem petrol hem doğalgaz tarafında. Aslında senin dediğin, yani senin göstereceğin grafikleri neler destekliyor, onları biraz göstereceğim.
1: Peki,
2: ben de.
1: Peki, hızlıca başlayalım o halde. Başlasın grafik süreliyorsa diyoruz efendim. Ve Fed'den faiz artırım beklentileri yükseldi. Sadece Fed'den faiz artırım beklentileri yükselmedi. Japonya'dan da yükseldi efendim. Yani bugün carry trade işlemlerini düşündüğümüz noktada özellikle bir carry trade'de çözülme, bozulma olacak mı beklentileriyle birlikte de şekilleniyor. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Bojun faiz arttırımına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fed'den faiz arttırım ihtimali ise piyasa tarafından %90'lara dayanmış bulunmakta. Hatta %90'ın üzerindeki bir seyri de gördü piyasa fiyatlaması. Şimdi burada ekonomist beklentileriyle piyasanın fiyatlaması arasında da fark oluşuyor. Bugün ekonomist beklentilerinde neredeyse yarı yarıya faiz arttırım ve sabit tutma beklentileri sabitken, yani orada eşit dağılımken, piyasanın, swap piyasasının özellikle buradaki faiz arttırma ihtimallerine bakacak olursak, özellikle burada beyazla göstermiş olduğumuz Fed'in bu haftaki faiz arttırım beklentisi ve Bojun bu haftaki faiz arttırım beklentisi ise maviyle gösteriyoruz. Fed'den %87'lik bir artış, yani %87 oranında bir artış bekleniyor aslında swap piyasasında. %98 oranında da Japonya'dan bir faiz arttırım beklentisi var. Burada Japon yenindeki değer kaybı başlı olmak üzere ve ABD'nin Kore'yle bir müdahalesinden bahsediyorduk. Dolayısıyla merkez bankalarının faiz arttırım, küresel merkez bankalarının faiz arttırım beklentileri çok daha güçleniyor Mehmet. Bakalım bu yani anlık değişebiliyor ama burada Kevin Warsh Trump'tan yana mı kullanacak, yoksa piyasanın bu dediğini aslında dayanamayacak mı? Aslında az önce onu da konuştuk. %70'in üzerinde bir fiyatlama gerçekleştirdiği noktada Fed her zaman faizi arttırmış öyle bir durumda. Şu anda 87.
2: Ama Kevin Warsh da bunu daha önce test etmemiştik. Bugün önemli, yani bu hafta daha doğrusu önemli
1: çok,
2: testlerden biri
1: olacak. Çok heyecanlı olacak. Evet.
2: Bu arada şunu da unutmayalım. Powell'ı da, yani bir önceki başkan Jerome Powell da aslında Trump atamıştı. Ama daha sonra ikilinin arası çok da iyi olmamış. Özellikle Trump'ın ikinci döneminde. Bakalım Warsh'ta da benzer bir durum tekrarlanacak mı? Faiz artırım beklentileri artıyor. Dünyanın her yerinde artıyor. Niye artıyor diye baktığımızda tabii ki birinci sebep enflasyon ve enflasyon beklentileri. Ekranda enflasyonun gerçekleşmeleri var. Son dönemde özellikle gelişmekte olan gelişmiş ülkelerini düzeltiyorum. Çoğunda enflasyon hedefleri, merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde, bazılarında oldukça üzerinde. Özellikle Euro bölgesi ve Amerika'da bu oranlar oldukça yukarıda, 3.3-3.4 düzeyinde. Bu ülkelerde enflasyon hedefinin %2 olduğunu hatırlatalım. Ancak şöyle bir durum var. Bu enflasyon hedefi, %2'lik enflasyon hedefi de artık tartışmalı bir konu. Daha öncesine baktığımızda merkez bankaları bu hedefi tutturmakta çok rahattılar. Çok büyük parasal genişlemelere, sıfıra, hatta eksi faiz oranlarına rağmen özellikle yapısal sebeplerden dolayı enflasyon %2'nin üzerine çok çıkmıyordu. Ancak pandemi sonrasında işler değişti. Hem pandemi hem de küresel ticaret savaşlarını bir araya koyduğumuzda artık yapısal olarak daha yüksek bir enflasyondan bahsediyoruz. Evet, pandemi dönemindeki %10'ları aşan enflasyon oranlarını şu anda görmüyoruz. Oradan hızlı bir şekilde geri çekilme oldu. Ancak pandemi öncesindeki %2'nin altındaki seviyeleri de görmüyoruz artık. Ve bundan sonra da artık yakın vadede görecek miyiz, görmeyecek miyiz? O da soru işareti. Küresel anlamda tedarik zincirlerinin kırılmış olması, ülkelerin kendi birbirlerine uyguladığı tarifeler ve kendi içine kapanmaları burada enflasyonu yapısal olarak yukarı taşıyan faktörlerin başında geliyor. Son dönemde gerçekleşen bu İran Savaşı ve enerji şokuyla birlikte bu yapısal sebeplere konjonktürel sebepler de eklenmiş durumda ve enflasyon şu anda hedeflerin oldukça üzerinde. Bu da merkez bankalarındaki faiz artırım beklentilerini yükseltiyor. Japonya'da hedefin sadece bir tık altında ama Japonya 10 yıllar boyunca deflasyonla mücadele eden bir ülke. 1.9 onlar için oldukça yüksek bir oran, ki zaten şu anda faizleri de %1 olduğunu düşündüğümüzde ciddi bir negatif reel faizleri var. Dolayısıyla Bojun üzerinde baskı yaratan unsurların başında da bu negatif reel faiz geliyor.
1: Özellikle bunu tahvil faizlerinde de görüyoruz. Uzun tarafa bakacak olursak bu grafik senin TÜFE verisinin fiyatlaması sonucu olarak özellikle ortaya çıkıyor efendim. Çünkü Japonya'ya bakacak olursak maviyle gösteriyoruz burada. Maviyle gösterme uzun yıllardır aslında Japonya'da çok düşük faizlerden bahsediyorduk uzun tarafta. 30 yıllık getirinin ise şu anda geldiği nokta 4'ün üzeri. Dolayısıyla aslında bu bize ne kadar da Japon tahvil piyasasındaki bu sert yükselişle birlikte burada faiz rejiminin ne kadar da değiştiğini gösteren net bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Şimdi burada sadece elbette Japonya değil aynı zamanda İngiltere 30 yıllığa bakacak olursak 5.92. Almanya tarafına bakıyoruz yine burada Almanya tarafında yükselişler söz konusu. ABD tarafına bakıyoruz 5.35. Yani aslında şunu söylüyor piyasa. Sadece FED kısa vadede ya da diğer küresel merkez bankaları kısa vadede şahin olmayacak. Uzun dönem ekonominin sağlığına ilişkinde bir miktar daha belirsizliğin korunduğuna işaret ediyor ve finansal koşulların uzun süre sıkı kalacağına işaret ediyor. Bu da elbette bize bu tablo finansman maliyetlerinin aynı zamanda uzun süre yüksek kalacağını söylerken iskonto oranlarının ve şirketlerin de borçlanma maliyetlerini arttırdığı için yüksek değerlemeli büyüme ve teknoloji hisselerindeki baskıyı arttırabilir sonucunu da doğuruyor Mehmet. Yani burada hakikaten Japonya'ya bakacak olursak yıllara dayalı baktığımız zaman daha düşük faizler gerçekleşirken ki deflasyon sürecini takip etmiştik yıllar boyu. Bugünkü gelinen seviye yani iç karartıcı boyutta %4'ün üzerindeki seviye 30 yıllıkta faiz rejimini değiştirdi bize.
2: Artık uzun vadeli faizlerde %5 ve üzeri normal oldu. Aslında şöyle bir tartışma da var. Aslında normali buydu zaten. 2008-2020 arasındaki o düşük, ultra düşük faizli dönem aslında o normaldi. O bitti artık. Bundan sonra bununla yaşamaya alışmalıyız herhalde diyebiliriz.
1: Bir türbülans o zaman geçişte evet, evet.
2: O zaman tartışma da o yüzden de. Bu dediğin gibi yapısal konularda, konjonktürel konulardan en başında enerji geliyor. Enerji, evet, enflasyon doğrudan etkileyen bir faktör ama aynı zamanda dolaylı etkilerinin de çok fazla olduğu bir alan. Özellikle enerjiyi kullanan alanlarda bu imalat sanayi de olabilir, hizmetler de olabilir. Birçok alanda enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon baskılarını daha da artırıyor. Son dönemde gerçekleşen durumda bu. Özellikle Hürmüz Savaşı, yani İran Savaşı sonrası ve Hürmüz'deki kilitlenme sonrası enerji fiyatları çok hızlı arttı zaten. Bunu yani aylardır işliyoruz, bunu işlemeye devam ediyoruz. Daha sonra ateşkesle birlikte çok ciddi şekilde geri çekildi hem doğalgaz hem de petrol fiyatları ama son aylarda özellikle Hürmüz'ün kilitlenmesi ve kısa vadeli bir çözümün de artık umulmaması bu alandaki fiyat artışlarını çok ciddi şekilde yukarı çekti. Hem petrolde hem doğalgazla son bir ayda yaşanan fiyat artışları %30'u aştı. Özellikle doğalgaz tarafında burada vurgu yapmak istiyorum. Doğalgazın tüketimi oldukça dönemseldir. Petrolden biraz daha farklılaşır ve arz kaynakları çok sınırlıdır ve döneme göre artırılamaz ve özellikle gaz tarafı, yani gaz olarak ihraç edilen doğalgaz miktarı da sadece A noktasından B noktasına kadar gidebilir ve bu da LNG olarak ayrıştırılmadığı sürece bunun farklı ülkede ihracı zordur. Son bir ayda doğalgaz fiyatları %30'un üzerinde arttı. 87 euroya kadar yükseldi. Brent petrol şu an 107 dolarda. Bu ikisinin özellikle enflasyon baskılarını giderek artırdığı ve az önce Pelin anlattığı hem merkez bankalarından faiz artış beklentilerini yükselttiği hem de uzun vadeli tahvillerde satışı derinleştirdiği öne çıkıyor ve bu da bir noktadan sonra çözülecek mi çözülmeyecek mi bu da belirsizliğini koruyor. Bu hafta İran ve Körfez ülkelerinin bir görüşmesi vardı. Bu görüşmenin de ertelendiği belirtiliyor. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda resim kısa vadede en azından çok da olumlu değil.
1: Stagflasyon geliyor mu tartışma bence bu. Yüksek enflasyon, düşük büyüme. Bakalım efendim üzerinde aslında piyasanın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor tüm bu grafikler. Noktalıyoruz grafik düellosunu. Hoşçakalın.
0: Emlak Katılım Portföy sundu.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftaya bakıldığında aslında biraz daha merkez bankalarının öncü olduğu bir hafta olacak diyelim. Çünkü haftada çarşamba günü, yani hafta ortasında Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararıyla başlayacağız ve perşembe

Bugün İngiltere Merkez Bankası BOE'den bir faiz kararı gelecek ve haftayı Cuma günü ise Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararıyla kapatacağız diyelim ve beraber bugünü başkanı dilerseniz bakalım. Haftanın birinci işlem gününe bakıldığında içeriden birçok başlık bizleri karşıladı. Sabah saatlerinde bakıldığında Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK'ten de açıklamalar geldi. Dış ticaret hacmi rakamları açıklandı. Temmuz'da 4 puan azalarak 91,3 değerini aldı bu hat. İhracat birim değer endeksi Temmuz'da yıllık %8,2 arttı. Miktar tarafı ise yıllık %4,9 azaldı. İthalat tarafında bakıldığında birim endeks aynı dönemde %12,8 arttı. Miktar tarafı yine ihracat gibi bir düşüş vardı ve miktar endeksi ise ithalatta yıllık %6,9 düşüş gösterdi. Buradan ikinci başlığımıza geçelim. OSD yani Otomotiv Sanayi Derneği verileri de geldi. Verilere bakıldığında ilk 8 aylık verilerde sert bir geri çekilme yaşandığını gördük. Ocak-Ağustos döneminde otomotiv üretimi %7,3 geriledi ve bu yılın aslında en büyük düşüşlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Toplam otomotiv üretimi 597 bin adette kalmış bulunmakta. Aynı dönemde kapasite kullanım tarafına bakıldığında bu oran %59 oldu. Söz konusu dönemde otomobil olarak ayrıştırdığımızda üretimi ise yerli araç payı da %35 oldu ve hafif ticari araç pazarında ise %23 olarak kayıtlara geçmiş bulunmakta diyelim ve buradan son başlığımıza geçelim. Tabii içeriden birçok başlık vardı. Küresel merkez bankaları haftası demiştik fakat bir de jeopolitik tansiyon 7. ayında süre gelen bir süreçte devam ediyor diye altını çizelim. Bugün yapılacak bir müzakere, bir görüşme vardı fakat ertelendiği açıklandı. İran ile diğer Körfez ülkeleri arasında bugün yapılması planlanan toplantı ertelendi. Kısa vade diplomatik bir çözüm sağlanacağına dair umutlar da bu toplantının ertelenmesinden sonra ise biraz daha ötelenmiş bulunmakta. Umman Dışişleri Bakanı Said Bahtar Alpsuadi ise açıklamalarda uzlaşı sağlanması amacıyla ertelendiğinin altını çizdi. Bu sabah saati ise İran Dışişleri Bakanlığından bu erteleme üzerine bir açıklama geldi ve bakanlık diyor ki Suudi Arabistan'ın erteleme amacı tamamen dikkatleri dağıtma girişimi olarak detaylandırdı. Evet, hem içeriden hem dışarıdan bu yani yoğun bir gündemle hafta başlangıcını yaparken bir de iç piyasadaki Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine beraber bakalım. Sabah saati negatif bir açılış sergilenmişti. Şu anda %1,5'a yakın hatta %1,5 bir geri çekilme yaşandı. Alt endekslerde ise sabah açılışlarda %1'e varan bir geri çekilme vardı. Puan bazlı baskıların devam ettiği bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Banka, sanayi, mali, turizm ve ulaştırma tarafında %1 hatta %1'lere taşan ulaştırma etkisiyle beraber bir geri çekilme Borsa İstanbul tarafında yaşandı. Yeni fiili dolaşım oranlarının da açıklandığının altını çizelim diyelim ve küresel para piyasalarına bakalım. ABD-İran tarafındaki savaşın devam ettiği bir ortamda, toplantıların ertelendiği bir ortamıza eklediğimizde dolar endeksine bakıldığında 100 seviyesine yakın bir fiyatlanmanın da bu sabah saati hakim olduğunu görüyoruz. 99,55 seviyesinde işlem hacminden geçiyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay şekilde işlem görerek başladı ve işlemlere devam ediyor. Euro dolar çaprazı 1.1537 seviyesi nispeten yatay seyrederken sterlin dolar çaprazı ise 1.3482 seviyesinden fiyatlanmasını sürdürüyor. Avrupa borsalarında karışık bir açılış vardı ve yine devamını gördük bu karışık açılışın. Londra tarafı post sipariş iken geri kalan endekslere bakıldığında Paris, Frankfurt, İtalya, Füstü tarafında negatif bir seyrinde olduğunu izliyoruz diyelim. Bu hafta gözler İngiltere Merkez Bankası olacak Avrupa nezdinde konuştuğumuzda İngiltere'den bir adım atılmaması, bir değişime gidilmemesi de beklentiler dahilinde diyelim ve bu sabah saati gelen bir fiyatlama haberi vardı. Avrupa'da doğalgaz fiyatı %5'i aşan yükselişe 83,75 euroya kadar çıkmış bulunmakta. Amerika tarafında vadelilere de göz atmakta fayda var çünkü bu haftanın aslında major merkez bankası Amerikan Merkez Bankası Fed'den gelecek faiz kararı oldu. Geçtiğimiz hafta bakıldığında Kevin Warsh'tan nasıl bir acaba açıklama gelecek demiştik. Çünkü son verileri toparladığımızda 2 hafta önce tarım dışı istihdam rakamlarını aldık. Beklentinin bir hayli üzerinde geldi ve vadeli piyasalarda Fed'in faiz artışına gitme ihtimalinin %70'lere kadar çıktığı bir ortam vardı. Geçtiğimiz hafta Cuma ise enflasyon rakamını aldık. Nispeten yatay ve biraz daha beklenti üzerinde çekirdek tarafın gelmesiyle beraberse burada %90'lara varan bir faiz artışı beklentisi bu hafta için oluşmuş bulunmakta diyelim ve
Burada Goldman Sachs, JP Morgan da açıklamalarda bulundu.

0: iki kurum da burada faiz artışına bu hafta Fed'in gidebileceğinin altını çizdi. Hal böyleyken bir de tahvil faizleri tarafına bakıldığında 10 yıllık tarafta %5'lere yakınsayan bir fiyatlamanın da olduğunu gördük. Bu da aslında endişeli bir hisse senedi piyasasında bize olduğunu gösterdi. Şu an tahvillere bakıldığında 2 yıllık taraf 4.62 seviyesinde, 10 yıllık 4.96 ve 5'e yakınsayan bir fiyatlama hakim ki biz burada 4.98'leri geçtiğimiz hafta gördük. 30 yıllık 5.35 seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Vadelilerde de karışık bir seyir vardı, endişeli bir bekleyiş var demiştik tabii ki de. Şimdi hisse senetlerine bakıldığında OpenAI tarafından da bir açıklama geldi ve CEO Sam Altman diyor ki halka arzın bu yıl olmayacağını ve şirketin tamamen güvenliği önceliklendirebileceğinin gündeminde yer alabileceğinin altını çizdi. Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafında aslında Dow Jones ve S&P'de yatay bir seyir varken Nasdaq tarafında ise %1,5'un biraz daha üzerinde bir geri çekilme yaşandığını gördük. Bir de emtia tarafına bakalım çünkü ons altın tarafında doların biraz daha güçlenmesiyle beraber geri çekilmelerinde olduğunu görmüştük. Spot piyasada ons altın 4.300 dolar seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Ons gümüş 63 dolar seviyesinin işlem hacminden geçerken Bitcoin tarafına bakıldığında 77.000 dolar seviyesinde görüyoruz performansını ki biz 2 hafta önce 81.000 dolarları görmüştük. Güçlü ETF çıkışları buradaki düşüşü de biraz daha desteklemiş bulunmakta. Petrol tarafına gelindiğinde Amerikan tip pound petrol 103 dolar seviyesinde, Brent tarafında 100 dolarları bu sabah saati %3'e varan primle izlemiş bulunmaktayız diyelim ve şimdi kısa bir araya gidelim Focus'ta.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Altın ve kuyum sektöründeki son performansı konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuza bizlere eşlik ediyor. Kendisi Arış Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş. Kerim Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, iyisiniz umarım, her şey yolunda, iyi haftalar
1: şükür,
0: dileyelim sizlere
1: de. Çok şükür.
0: Harika, peki sektör nasıl gidiyor Kerim Bey? Sektör iyi mi diye soralım. Çünkü bakıldığında artık ilk 8 ayı geride bıraktık. Yaz ayını da geride bıraktık ve yoğun bir Eylül dönemiyle beraber okulların açıldığı, alışveriş harcamalarının daha da arttığı, artık kışlık düzene geri döndüğümüz bir piyasayla karşı karşıya kaldık. Şimdi bakıldığında altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta bir yükseliş ivmesi vardı. Fakat bu hafta bakıldığında bunun yerine biraz daha petrolün ağırlıklı olduğu, doların biraz daha güçlenmeye yüz tuttuğu bir fiyatlamayla pazartesi günü karşı karşıya kaldık. Peki burada altın fiyatlarındaki bu dalgalı seyir yatırım talebini ne yönde etkiliyor? Çünkü sizin de daha önce yaptığımız programlarda altın fiyatları yükseldiğinde yatırım talebi biraz daha geri çekiliyor ve sarraf kuyumculuk tarafındaki ürünlere daha fazla kayış oluyor demiştiniz. Bugün mağazaya gelen bir müşteri hangi ürünlere daha fazla talep gösteriyor? Yatırım amaçlı altın talebimiz son zamanlarda artmaya başladı, yoksa düğün sezonuyla beraber aslında farklı sarrafi ürünleri mi ön plana çıkıyor sizce?
1: Gene de özetlediniz aşağı yukarı ama içinden cımbız da çekelim. Dinleyicilerin beklentisini cevap verelim. Kuyumculukta şu anda gene yatırım ağırlıklı. Yani bilezik, atalira gibi şeyler alınmak isteniyor. Orada bir sirkülasyon görünüyor ama biz kuyumcuların istediği takı alınmasını, pırlanta alınmasını arzu ediyoruz. O yönde bir gelişme yok. Tekrar bir ara altını ucuz almış, şimdi kendine göre daha yüksekteyse satmaya geliyor. En büyük hareket burada olmakta. İşler şu bakımdan iyi, kuyumcular şundan memnun. Bir kota olayı vardı. Kota olayı halen devam ediyor ama orada iyi bir şey, bir gelişme oldu. Yurt dışıyla yurt içi fiyatlarımız, altın, dore fiyatlarımız, yani has altın fiyatları bir fark teşkil etmiyor şu anda. Hatta ve hatta zaman zaman bizde daha ucuz. Yani bir kiloda bir 100-200 dolar, 300 dolar daha ucuz. Bu bizim için inşallah avantaja çevirebiliriz. Daha önce hem ihracat yaptığımız ülkeler, yani ithalat yapanlar bunu bir travma görüyorlardı ve bizden uzaklaştılar. Orada büyük bir düşüş yaşadık. Hem iç piyasada olanlar, yani ya ben diyor o zaman Türkiye'den almam, Dubai'ye giderim bir takı alırım falan gibi. Bu bizim için iyi bir gelişmeydi. İnşallah gene burada bir sabitlik olur. Yani dünya piyasasına uygun bir şekilde seyreder altın
0: hemen
1: fiyatlarımız.
0: Hemen araya gireyim Kerim Bey. Sizin de daha önce yaptığımız programlarda yüksek bir makas farkı vardı.
1: Çok.
0: Bu fark kapandı. Ne kadardan ne kadara geldi peki bu
1: yani
0: fark?
1: Bir ara 11 bin dolara, kiloda 11 bin dolara kadar çıktığı oldu. Hı-hı. Ve bu makas kapandı. Biz bunun için şükrediyoruz, iyidir diyoruz. Zaten o süreler içinde ihracatımız epey düştü. Çünkü İthal edenler bu farkı anlayamıyor. Nasıl olabilir? Bütün dünyada eşittir diyorlardı. Çok şükür bu kapandı. Ama ne yazık ki orada bir eksi bir şeyimiz oldu. Müşterilerimizi kaybettik. Yani mevcut müşteri. Şimdi yeni baştan yapılanmaya başladık. Yapılanıyoruz inşallah. Bu sene ihracatımız geçen seneyi yakalayacağız. Geçen sene aşağı yukarı 8 milyar dolar gibi bir ihracatımız vardı. Ya yani tüm ihracatın %3'ünü yapmıştık. Bu sene de aynı performansı inşallah göstereceğiz. Zor şartlara rağmen, savaş şartlarına rağmen, yatırımın değişik yönlere gitmesine rağmen böyle bir şey umuyoruz.
0: Şimdi tabii siz birçok sektöre nazaran daha umutlu, daha yıl sonuna dair umut vaat eden açıklamalarda bulundunuz programımızın evet. Başında. Ben de biraz umutlu rakamları sizlere ve izleyicilerimize açıklayayım. Çünkü Ağustos ayında ihracat rakamlarınıza bakıldığında 1,6 milyar dolara çıkan bir genel tablo mücevher sektöründe oluştu. Böylece ilk 6 aylık ihracat tarafı yine sizin sektörünüze 5,35 milyar dolara ulaştı. Ancak burada kümülatif rakam hala geçtiğimiz seneye kıyasla biraz daha aşağısında gözüküyor. Ve son dönemde bakıldığında bu güçlü sıçrama sizce diğer aylara da sarkabilir mi? Bu güçlü sıçramanın devamını bekliyor musunuz? Ve galiba anladığım kotadaki fiyat farkının biraz daha kapanmasından sonra burada aktivitenin daha da arttığını gördük.
1: Daha artacak, daha da artacak. Ben umutluyum. Çünkü alıcılar, yani ithal edenler bunun farkına vardılar ve yavaş yavaş siparişler artmaya başladı. Zannediyorum gene geçen seneki 7.9 milyar doları yakalarız, umut ediyorum geçeriz.
0: Peki sizce bu bir baz etkisi mi yoksa dönemsel siparişlerden kaynaklı bir tabloyla mı karşı karşıya kaldık?
1: Yok, az önce de belirttiğim gibi bir şekilde müşterilerimiz bir şekilde daralmadılar diyelim ama alışı başka yönlere çektiler. Mesela o tarihlerde kota farkı olduğunda İtalya bizden daha cazipti. İşçilikleri çok daha yüksek olmasına rağmen birçok kimse İtalyan malını tercih etti ve oraya epey müşteri kaptırdık. Şimdi çalışıyoruz fuarlarla, inşallah tekrar yakalayacağız.
0: Şimdi birçok sektörde olduğu gibi bir sektörde pazar kaybettiğimizde o pazarı geri almak da aslında bir maliyet açısı oluyor.
1: Çok
0: ve kota
1: maliyet
0: tarafı da bir maliyet yaratmıştı. Peki bu 11 bin dolarlara kadar çıkan makas fiyat farkını göz önüne aldığımızda bugüne kadar kota kaynaklı ne kadarlık bir maliyet farkı ve maliyet artışıyla sektör size karşı karşıya kaldı?
1: Bunu tahmin edemeyiz, bilemeyiz de. Ama gene de orada çok büyük bir kaybımız oldu. Bir iç piyasada istihdam kaybımız oldu. Yani sipariş alamayınca işçilerin birçoğunu çıkarttılar. Sonra müşteri kayboldu dediğim gibi. Sonra performans, aktivite bozuldu. Fuarlara katılım azaldı. Yani bunlar hepsi birer kayıp, birer eksiydi. Ama inşallah umut ediyorum bunların hepsini geçeceğiz ve de gene lider olacağız. Dünya lideri olacağız. İhracatta ve üretimde dünya lideri.
0: Şimdi kota kalkarsa ihracatta dünya lideri oluruz söyleminiz de daha önceki sizinle sohbetlerimizde vardı. Kota şu an daha kalkmadı benim anladığım. Fakat fiyat farkı kapandı diyorsunuz. Peki evet, önümüzdeki dönem veya bu sene içerisinde kota kalkışına dair bir adım bekliyor musunuz? Yoksa burada daha çok üretici ve ihracatçıya ayrı bir kota uygulaması veya bir kota kaldırılması mı gelebilir sizce?
1: İnşallah kota da kalkacak ama şu an itibariyle kota bizi çok olumsuz etkilemiyor. İç piyasada hangi dinamikler öne geçti bilmiyorum ama fiyat farkımız yok dünyayla. İnşallah bu devam eder. Benim umudum şudur, tekrar ihracatımız belli bir yöne gelişirse olumlu olarak, tekrar eğer o bize sıkıntı yaratırsa kota, o zaman tekrar yetkililer bunu gündeme alıp bir şekilde kaldırırlarsa iyi olur diye düşünüyorum.
0: Giden pazarlara da geri döndüreceğiz diyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki şimdi dünya ile fiyat farkımız yok diyorsunuz. Peki şu an genel ons altın fiyatlarından biraz sizinle bahsedelim. Çünkü bakıldığında petrol tarafında 150 dolarları bu sabah saati, hatta şu an 108 doları görmüş bulunmaktayız.
1: Evet.
0: Yani tabii bugün İran ve Körfez ülkeleri arasındaki toplantının ertelenme haberinden sonra da burada yukarı yönlü bir endişenin de petrolde olduğunu gördük. Ons altın tarafına bakıldığında doların biraz daha güçlenmesinden sonra bu sabah fiyatlarda 4.300 doların o taraflarda ilerleyen bir fiyatlama hareketinin de olduğunu izliyoruz. Peki siz bu sene sonuna doğru nasıl bir fiyatlama hareketi beklersiniz? Yani altında son iki haftadır yukarı yönde bir seyir vardı. Bu seyirin şu an biraz daha durulduğunu gördük. Geçici midir yoksa yıl sonuna doğru bir büyüme hikayesi ons altın tarafında yazabilir miyiz sizce?
1: Bu bir tavsiye değil. Sadece bir görüş olarak ortaya koyacağım. Şunu dikkat etsinler dinleyiciler. Altın zaman zaman dikkat etsinler. Bir yükseliş gösteriyor. Basit böyle %3-5'lik bir yükseliş gösteriyor. Sonra geriye dönüyor. Sonra tekrar bir müddet sonra tekrar hafif bir yükseliş gösteriyor. 2 ile 3 puan gibi. Yani onsta aşağı yukarı 50 dolar 100 dolar gibi yukarı çıkıp tekrar geriye gidiyor. Ben birçok arkadaş beni bu konuda aradığı için sadece buradaki birikim ve deneyimimi ve görüşümü, kendi görüşümü söylüyorum. Bir tavsiye olmadığını tekrar ediyorum. Şöyle dikkat etsinler. Altın düşmeye başladığı andan itibaren, küçük küçük düşmeye başladığı andan itibaren biraz beklesin, izlesinler. Minimumda tutamazlar ama biraz düştükten sonra alıma geçebilirler. Hafif hafif de yükselmeye başladığında eğer ihtiyaçları varsa satabilirler. Buna çok dikkat etsinler. Hatta bir şekilde grafik çıkarsınlar. Görecekler bu her zaman böyle bir seyir yapıyor. Sadece dikkat etmeleri gereken hususu söyledim. Ama sizin sorunuza şöyle cevap veriyorum. Ben yılbaşına kadar bir basit bir 4600-4700'lerde seyreder diye öngörüyorum. gelecek sene 27'nin de 3. 4. ayına kadar gene bir yükseliş. Benim kendi görüşümdür. Bu şekilde olacağını zannediyorum. Bir de herkes merak ediyor. İşte zaman zaman petrole sebep buluyorlar. Zaman zaman dolara. Ben şunu söylemek istiyorum. Ne dolarla ilgilidir altın fiyatları ne de herhangi bir petrol fiyatıyla ilgisi yok. Benim kendi görüşümdür. Dünya piyasasını oynatabilen, etkileyebilen çeşitli bankalar bunun içinde ve de çok büyük para sahibi olan spekülatörler diyeceğim, başka bir şey demeyeyim. Büyük alım yapıyorlar. Yaptıkları zaman fiyat yukarı doğru çıkıyor. Sattıkları zaman da bunu aşağı doğru düşüyor. Bunu çok sık yapılıyor. Ben onun için bu tavsiyede bulundum. Dikkat etsinler. Alım olduğu zaman kesinlikle fiyat yukarı doğru seyrediyor. Satım olduğu zaman ve buradan çok büyük paralar yani bir şekilde vatandaşın, tüm dünya vatandaşının cebinden çıkıyor.
0: Peki şimdi bu fiyat hareketlerini konuştuğumuzda bu alıcı için, peki satıcı için nasıl bir ortam var? Çünkü yüksek fiyat hareketleri olduğu zaman aslında biraz daha satıcı yüksek fiyatta stok tutma maliyetiyle karşı karşıya kalıyor veya yüksek fiyatta stoksuz kalma maliyetiyle karşı karşıya kalıyor. Şu an sizce sektörün en büyük sorunu stok tutmak mı yoksa burada altına erişememek mi olacaktır?
1: Benim kendi görüşüm, gene kendi görüşümü ortaya koyuyorum. Bu sorular çok sık soruluyor bize. Biz bilemiyoruz, biz de tahmin yürütüyoruz. Ama şunu diyeceğim, sepet yapsalar hiç mağdur olmazlar. Belki daha az kazanırlar yani zihinde. Hı hı. Ama sepet çok güvenlidir. Biraz döviz, biraz altın, biraz da belki bankaya bir şekilde vadeli yatırıma girerlerse ben bu üç unsurdan umutluyum.
0: Çeşitlendirilmesi gerektiğini taraftan çiziyorsunuz. Peki şimdi firma olarak ve genel sektör olarak bakıldığında %10 ila 12'ye varan bir büyümeyle geçtiğimiz yılı dolar bazında kapatmıştık. 2026 yılı için de %10'a varan bir büyüme olabileceğinin altını çizmiştiniz. Peki bu beklentiyle mi ilerliyoruz? Çünkü biraz daha son çeyreğe yaklaştığımız bir ortamla karşı karşıya kaldık. Sizce Eylül itibariyle satış adetlerinde, sepet ortalamalarında ve altın ölçeklerinde bir küçülme veya geçtiğimiz yıla nazar bir büyümeyle karşılaştık mı?
1: Bana göre dolarda, dövizde yükselişi az buluyorum. Daha fazla umuyordum, bekliyorduk ama böyle oldu. Çok çeşitli spekülasyonlar var biliyorsunuz. Doların çok yükseleceğinden bahsedenler var. Küçük limitlerle artacağından bahseden var. Ben gene kendi görüşüme göre bir eğer yani oran verecek olursak yılbaşına kadar 55-56 lira şeklinde öngörüyorum. Yılbaşından sonra da belki daha hızlı bir seyir gösterebilir. Hı hı. Bunlar tamamen benim kendi şahsi görüşümdür.
0: İş dünyası gözüyle öngörülerinizi sundunuz. Peki çok kısa bir vaktimiz kaldı Kerim Bey sizinle beraber. İstihdam tarafında bir kayıp olduğunun altını çizmişsiniz. Peki şu an bu X8 ara tablo nereye evrildi? Ve yıl sonuna doğru bu kaybın biraz daha ağırlaşmasını öngörüyor musunuz?
1: Vallahi arkadaşlarımın duyduğumuz kadarıyla cevap veriyorum. Çok sıkıntıdalar. Yani çalışanların %30'unu çıkaran firmalar var, %50'ye varan firmalar var ve gene söylediklerine göre bir %15-20 daha eğer böyle giderse işler diye düşünenler var. Çok kıymetli sanatkarlar bir şekilde yani işlerini yürütemediler ve ben buna çok üzülüyorum. Yani bizim sanatımızı Türkiye'nin bu konudaki performansını onlar taşıyorlardı. Buradan dolayı çok üzgünüm ama her zaman ben iyimserim ve diyorum ki inşallah bir kapı açılacak. Çünkü her 5-6 senede bir kapı açılıyor. Ama Amerika, ama Uzak Doğu, ama Arap Devletleri, ama Avrupa, inşallah böyle bir seçenek çıkacak ve biz tekrar eskisi gibi çok güzel ihracat yapacağız. Ve istihdamı tekrar yakalayacağız. Hı hı. Şunu söylemek istiyorum.

0: uzun süre geçtikten sonra o işten çıkarılan işçiler tekrar işe dönmüyor. Çünkü gidip başka bir iş buluyorlar. Kısa süre içinde onları tekrar geri kazanabiliriz. Buradan da ben şahsım olarak çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum. İnşallah tekrar bir kapı açılır ve o kapıdan biz gene akar gideriz.
1: Peki. Kerim Güzel İş, çok teşekkürler değerli kalpler için. Sizlere de iyi haftalar dileyelim şimdiden.
0: Sağ olun. Size de öyle, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuza geçiyoruz. Aslında hafta sonu vergi tarafında ise önemli gelişmeler yaşandı. Bu tarafı konuşmak üzere hattımızda TÜSİAD Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakçı var. Serkan Bey, merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, iyi haftalar dileyelim sizlere de Serkan Bey. Şimdi hafta sonundan Serkan önemli haber başlıkları vardı. Vergi Denetim Kurulu'nun büyük ölçekli mükelleflerde inceleme oranının geçmiş yıllardaki yaklaşık %11'e varan oranının burada %31'lere kadar çıkması öngörüldü. Denetim politikalarında belirgin bir değişimin yaşandığı mesajını da herhalde bu adımdan sonra yavaş yavaş alıyoruz galiba diyelim. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek de açıklamalarda bulundu ve denetim kapasitesinin büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere dair yönetildiğinin altını çizdi. Peki bu değişimi siz nasıl okuyorsunuz ve önümüzdeki dönemde artık vergi denetimlerinde çok sayıda mükelleften çok yüksek vergi potansiyeli olarak mı bir adım beklemeliyiz?
2: Evet, Vergi Denetim Kurulu'nun büyük ölçekli mükelleflerdeki inceleme oranının %31.3'e çıkmış olması aslında her 3 büyük mükellefin birinin incelendiği anlamına geliyor. Yani Sayın Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklamış olduğu bu vergi denetimindeki anlayış değişikliği aslında eskiden beri süre gelen vergi denetimlerinde küçük işletmelerin daha fazla incelendiği ve vergi gelirlerinin aslında ücretler üzerinde yoğunlaştığı algısını da bir kırılma noktası gibi algılayabiliriz. Çünkü yıllarca biliyorsunuz asgari ücretten alınan vergi hep eleştiri konusu olmuştu. Daha sonra asgari ücretten verginin kaldırılmasıyla beraber asgari ücretlinin ücretinin iyileştirilmesi ve küçük işletmeler üzerindeki vergi yükünün azaltılarak aslında incelemelerin daha büyük mükelleflere yönlendirilmesi vergide adaletin sağlanması ile ilgili ilk adım olarak görülebilir. Tabii vergideki adalet aslında herkesin aynı miktarda vergi ödemesi gibi algılamamamız lazım bu konuyu. Çünkü vergi adaleti herkesin gerçek ekonomik gücüne göre, elde ettiği gelire göre vergilemesi olarak tanımlanmalı. Dolayısıyla büyük şirketlerin denetlenmesi ilk bakışta vergi adaleti açısından çok olumlu bir gelişme. Ancak şu ayrımı da yapmamız lazım tabii ki. Yani büyük ölçekli mükelleflerin tamamı vergi kaçırdığı için ya da vergi suçu işlediği için büyümüyor. Yani onları peşinen suçlu görmek de doğru değil. Buradaki amaç zaten ekonomik faaliyetlerine uyumlu bir şekilde beyanlarının yapılıp yapılmadığının incelenmesi. Vergi Denetim Kurulu yapılan çalışmalarda aslında ki başarı kaç mükellefin incelendiği değil. Burada başarı denetimler sonucu ne kadar kayıt dışı önlendi, bu kayıt dışılıkla ilgili ne kadar vergi kaybı engellendi ve bütçeye bunlarla ilgili ne kadar bir vergi tahsilatı yapıldı. Çünkü bu vergisini düzenli ödeyen ve ödemeyen mükellefler açısından da rekabet açısından çok önemli bir konu. Çünkü düşünün mesela tam ve zamanında vergilerini beyan eden ve ödeyen bir işletme ile vergilerini düzenli ödemeyen işletmenin aynı sektörde faaliyet gösterdiğinde bu durumun haksız bir rekabet yarattığı da aşikar. Yani önemli olan aslında ticari anlamda da haksız rekabetin önlenmesi açısından çok önemli bir konu. Şimdi buradan aslında 2025 yılı inceleme verilerine baktığımızda konu daha net açığa çıkacak. Çünkü bu yılın başlarında 2025 yılında vergi incelemelerinde bir rekorun kırıldığını ve incelemede sayının artması ve matrah farkı ile ilgili rekor rakamlara ulaşıldığını hep konuşmuştuk. Bunlarla ilgili programlar da yapmıştık. Çünkü 2024 yılında 78 bin civarında olan incelenen mükellef sayısı 2025 yılında 100 bini açmış ve 748 milyar lira civarında da bir matrah farkı elde edilmişti. Şimdi bundan sonraki dönemlerde şirketler açısından nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağız? Özellikle büyük şirketlerde ilişkili şirketlerle ilgili işlemler, transfer fiyatlaması, örtülü kazanç dağıtımı, KDV iade işlemleri ve yüksek tutarlı giderlerin ne şekilde giderleştirildiği, kanunen kabul edilmeyen giderler ve şirketler arasındaki finans hareketleri ve belge düzeninin ön plana çıkacağı bir dönemle karşı karşıya kalacağımızı söyleyebiliriz. Bundan sonraki dönemde artık klasik anlamda defter ve belge incelemesinden söz etmiyoruz. Bundan sonraki dönemde vergi incelemini elektronik sistemler aracılığıyla vergi sistematiği ve çapraz kontrollerle daha gelişmiş bir şekilde yapılacağını bahsedebiliriz. Mükellefler açısından da önemli olan konu vergi risklerinin önceden tespit edilmesi, şirketin genel yapısına göre analiz edilmesi ve muhasebe süreçlerinin buna göre yönetilmesi. Yapay zekanın yok edeceği meslekler arasında aslında biz muhasebe ve mali müşavirlik mesleğini saymamızla beraber aslında bundan sonraki dönemde nitelikli meslek elemanlarının ve düzenli danışmanlık yapan şirketlerin doğru yönlendiren müşavirliğin de ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Burada aslında bir önemli bir denge de var. Bir taraftan kayıt dışılıkla mücadele edilmesiyle beraber tabii ki vergi kayıplarının kararlı bir şekilde üzerine gidilmesi ama diğer taraftan da vergisini düzgün ödeyen mükelleflerin gereksiz ve ölçüsüz bir şekilde vergi incelemesiyle baskı altında bırakılmaması da çok önemli bir konu.
1: Tam da bu noktaya değinmek istiyorum Serkan Bey. Şimdi bakıldığında geçtiğimiz haftalarda orta vadeli program da açıklandı ve vergi
2: evet.
1: tarafında programda açıklanan biraz daha detayları sizinle konuşalım. Tabii hafta sonundan bugüne Serkan yüksek gelirli mükelleflere adımlar atıldı. Siz de burada vergi adaleti açısından bir uyumun da olabileceğinin altını çizmişsiniz. Peki 2027-2029 dönemi kapsamında vergi regülasyonları açısından OVP'de yapılan açıklamalar sizce nasıl bir ortama doğru adım attığımızı bize gösteriyor?
2: Yani orta vadeli ekonomik plana baktığımızda aslında vergi açısından 3 temel başlığın ön plana çıktığını görüyoruz. Verginin tabanının genişletilmesi, yani tabana yayılması, kayıt dışılıkla daha güçlü bir mücadele programı belirlenmesi ve vergi denetiminin teknolojiyle birlikte daha akıllı hale gelmesi. Yani yapay zeka desteklerinin kullanılması, bununla ilgili sistemlerin daha yaygın bir hale gelmesi. OVP'ye baktığımızda aslında açık bir şekilde vergi yükünün daha adil bir şekilde dağıtılmasının amaçlandığını ve verginin tabana yayılmasını gözlemliyoruz. Bunun dışında öteden beri konuştuğumuz ve verginin tabana yayılmasında engel olarak görünen istisna ve muafiyet ve indirimlerin de bundan sonraki dönemde gözden geçirileceği aslında programda açıkça yer alıyor. Çünkü zaten Hazine ve Maliye Bakanımız da önceki dönemde yapmış olduğu açıklamalarda kurumlar vergisindeki ve gelir vergisindeki istisna ve muafiyetlerin aslında haksız bir şekilde vergi kaybının yol açtığına ilişkin de bazı izler görüyoruz açıklamalarda. Bu yüzden vergi incelemesi anlayışında vergi sistematiğine dayalı bir vergi denetimi anlayışına doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii ki beyannamemi verdim, vergimi ödedim dönemi de aslında bundan sonraki dönemde azalarak tamamen biteceğe benziyor. Çünkü bundan sonraki dönemde vergi beyanlarının verilmiş olması vergi idaresiyle işlemi bittiği anlamına gelmiyor. Vergi idaresi bununla ilgili incelemeleri yapacak ve doğru bir beyan verilip verilmediğini de analiz edecek. Tabii ki şirketler de kendi içlerinde aslında bir iş denetim mekanizması kurarak vergi risklerini önceden analiz edecekler. Çünkü orta vadeli ekonomik plana baktığımızda her işletmene bir vergi yükü getirilmesi amaçlanmadığını, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında işletmelerin yapmış olduğu işlemlerin genel bir denetim anlayışıyla inceleyeceğini, ön plana çıktığını görüyoruz. Aslında en önemli mesajı şu şekilde okumamız lazım orta vadeli ekonomik planda.
1: Evet.
2: Daha fazla mükellefin denetlenmesinden çok doğru mükelleflerin ve doğru veriyle tespit edilerek risk analizi yapılacağı bir döneme geçeceğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bundan sonraki dönemde yine izaha davet mekanizmasının ve mükellefleri bilgilendirme ile ilgili mekanizmaların da daha etkin kullanılacağını söyleyebilirim.
1: Şimdi tabii bu söylemlerinizi hafta sonu gelen açıklamalarına biraz daha detaylandırdı ve güçlendirdiğini gördük. Çok da kısa bir vaktimiz kaldı. Bakıldığında bir tarafta yüksek gelir grubu ve büyük şirketlere dair de denetimlerin arttığı bir ortamdayız. Diğer tarafa bakıldığında gönüllülük esasının ve uyumun arttırma hedefinin olduğunu gördük. Peki burada bakıldığında denetim oranlarının yükselmesi gönüllü uyumunu arttıracak bir adım mıdır? Yoksa şirketler açısından maliyetleri arttıran, vergi belirsizliğini biraz daha ortaya çıkaran bir risk de barındırabilir mi? Çok kısa rica edeyim bir cümle sizden.
2: Tabii denetimlerin arttırılması firmalar açısından vergi inceleme riskinin artması gönüllü uyumu da arttırır. Çünkü şirketler kendi işlerinde yapmış oldukları hataları daha önceden tespit ederek vergi idaresinin incelemesine mahal bırakmadan gönüllü uyum içerisinde bunları beyan ederek ödeyecekleri bir döneme yavaş yavaş gireceklerdir. Zaten Hazine ve Maliye Bakanlığı şirketlere daha önceden göndermiş olduğu yazılarda dikkat etmesi gereken konuları, vergi beyanlarındaki uyuşmazlıkları ve yüksek harcamalarla ilgili bilgilendirmeyi bu sene yapmıştı. Önümüzdeki dönemi itibariyle şirketlerin geçen sene gelen yazılar ışığında bu hususlara dikkat ederek gönüllü uyum çerçevesinde şirket vergi beyannamelerini düzenleyeceklerini söyleyebilirim.
1: Peki. Serkan Kumdakçı, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de iyi haftalar dilerim.
2: İyi haftalar, sağ olun.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saatleri 14.45'i gösterdiği İş Dünyası programıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
3: Öncelikli yayın.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Önce günün öne çıkan başlıklarını bir aktaralım. Ardından konumuz olacak, üzerine konuşacağız. Özellikle TÜİK'in açıkladığı dış ticaret dengeleri üzerine gelsin başlıklar. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılda Temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı. Dış ticaret haddi Temmuz'da 4 puan azalarak 91,3 olarak gerçekleşti. İhracat birim değeri endeksi ise %8,2 artarken ihracat miktar endeksi %4,9 azaldı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 597.594 olarak gerçekleşti. Toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,3'lük düşüşle 841.583 oldu. Goldman Sachs faizlerin sabit tutulacağı yönündeki beklentisini değiştirerek Fed'in 25 baz puanlık faiz artışı yapmasını beklediğini açıkladı. JP Morgan ise Eylül ve Aralık aylarının her ikisinde de 25 baz puanlık faiz artışı öngörüyor. İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili Umman'la mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın açılacağı anlamına gelmediğini, bunun için Amerika'nın Tahran'ın öne sürdüğü 7 şartı yerine getirmesi gerektiğini bildirdi. BRICS Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumunda konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, üye ülkelerin ekonomik büyümesi ve teknolojik gelişimi için işbirliğini yapay zeka, dijital endüstriler ve akıllı imalatla genişletme çağrısında bulundu.

0: Konuğumuzu davet edelim. Doktor Ömer Özdinç yayına katılacak. SAR Danışmanlık Genel Müdürü. Ömer Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Son veri üzerinden isterseniz sohbetimize başlayalım ve şöyle bağlayalım. İşte dış ticaret verilerini takip ettik TÜİK'in açıkladığı. Temmuz ayı dış ticaret endekslerine bakarsak ihracat miktar endeksi yıllık bazda %4,9 aşağı yönlü olmuş. Yine baktığımızda ihracat birim değer endeksinde de %8,2'lik bir artış söz konusu. Ama ithalat birim değer endeksinde de artış var. Oradaki de %12,8. Şimdi şuradan soruyu sorayım. Bir Ar-Ge ve inovasyon odaklı isim olarak siz bu tabloyu nasıl okuyorsunuz? Yani miktar bazındaki düşüş yapısal bir durum mu, yapısal bir pazar kaybı gibi mi görünüyor? Yoksa sanayinin daha az ama daha nitelikli

0: nitelikli, pahalı ürün satmaya başladığı bir dönüşüme dair işaretler de var mı? Hangisi?
1: Şöyle, aslında ikisi de var. Yani biz miktar olarak bir hacim kaybı yaşıyoruz. Özellikle de düşük teknoloji sektörlerinden yoğun bir kayıp yaşıyoruz. Özel işte giyim, tekstil gibi, deri imalatı gibi biraz daha teknoloji yoğunluğu düşük sektörlerde bir kayıp yaşıyoruz. Fakat hani bunu tamamen bir ihracat kaybı gerilemesi olarak tanımlamak hani şu anki verilere göre çok mümkün değil. Çünkü verilerin detaylarına baktığınızda aslında bir yapısal değişim görüyoruz. Yani eğer rakipsiz değilseniz, katma değeriniz düşükse, bugüne kadar biraz daha rekabet, maliyet rekabeti avantajıyla faaliyet gösterdiyseniz, burada yavaş yavaş satış hacimleriniz veya ihracat hacimlerinizde bir düşüş var. Fakat eğer yüksek teknolojiye sahipseniz, orta yüksek teknoloji değilseniz, burada çok fazla bir pazar kaybının olmadığını görüyoruz. Biraz birim değer endeksindeki artış da biraz bunu gösteriyor. İthalattaki birim değer artışı tabii biraz da şeyle ilgili, yani enerji ve ham madde maliyetlerinin son savaşa bağlı olarak aşırı yükselmesiyle irtibatlı. Hani biraz orada bizim daha çok ithalatımızı ham madde ve enerji oluşturduğu için oradaki fiyat sıçramaları tabii ki ithalatın birim değerinde de bir yükselişe sebep oluyor. Ama sektör bazında incelediğimizde dediğim gibi, yani sektörler bazında önemli bir yüksek teknoloji, orta yüksek teknoloji lehine bir değişim görebiliyoruz.
0: Peki, yani özellikle sanayinin rekabet gücü açısından baktığımızda orta uzun vadeye ilişkin nasıl bir resim var? Hem hali hazırdaki sanayicinin zorlandığı noktalar üzerinden de analiz edecek olursak, yani evet katma değerli üretim, inovasyon, bunlar yani bu temaları yakalama hızı, bu temaları karşılama görünümü açısından, yani finansman ve daha fazlası istihdam açısından tablo bize ne gösteriyor? Yani tabii ki bunun içine çokça tartışılan kur sistemi, hani kurun seviyeleri de özellikle sanayicinin gündeminde, ama mesele ne kadar burayla ilgili, ne kadar daha farklılaşan temalarla ilgili. Kısa dönem, orta dönem diye baktığımızda nereden analiz etmek gerekiyor?
1: Şimdi ben tabii bu kurla ilgili biliyorsunuz hani ciddi tartışmalar yapılıyor. Ben biraz hani bu konuda farklı düşünüyorum. Şimdi Türkiye sanayisine baktığımızda veya Türkiye sanayisinin bugüne kadar kazandığı kapasiteye baktığımızda, daha ziyade yani son tabii 30-40-50 yıllık serüvenimizden bahsediyorum. Bugüne kadar kazanılan kapasite biraz daha Avrupa'nın ihtiyacı olan veya yakın coğrafyanın ihtiyacı olan daha düşük teknoloji ürünleri daha uygun maliyette hızlıca üretip onları yakın bölgelerden tedarik etme ve hızlı tedarik etme kabiliyetimize dayanıyor. Yani bugüne kadar inşa ettiğimiz kabiliyet, kapasite biraz bu imkanlardan kaynaklanıyor. Yalnız biz şunu gördük artık, yani burada ne kadar büyürsek büyüyelim, bu bizim cari açığımızı tam anlamıyla çözmüyor. Evet, bir takım istihdamda artışa sebep oluyor vesaire, ama dönüp dolaşıyoruz yine enflasyon sarmalı, kur sarmalı, faizi arttırmak zorunda kalıyoruz vesaire. Ve belli bir noktada ne yazık ki belli bir noktayı aşamıyoruz. Şimdi eğer mesela kurda ciddi bir artış olursa bu saatten sonra, yine evet tekrardan kısa vadede sanayicimiz bir avantaj kazanabilir, ihracatçımız bir avantaj kazanabilir, kapasiteyi arttırmak zorunda kalabilir vesaire. Ama burada yine bir takım darboğazlarla karşılaşacağız. Dolayısıyla aslında hani kur avantajına dayalı bir ihracat stratejisi bizim ülke gerçekliğimizle tam anlamıyla şu an örtüşmüyor. Çünkü kura dayalı avantajı sağlayan, kura dayalı ihracat stratejisi, kur stratejisine dayalı bir ihracat politikasını sürdüren ülkelere baktığınızda orada kaynak sıkıntısının yaşanmadığını görüyorsunuz. Yani bir kapasite artışında veya talep artışında, sipariş artışında tekrar hızlı bir şekilde kaynak bulabiliyor ve dolayısıyla bir enflasyon veya maliyet artışına sebep olmuyor. Ama bizde şu an durum öyle değil. Bizde şu an insan kaynağı yönünde bir sıkıntı var. Yani mavi yaka işte nitelikli iş gücü vesaire noktasında bir sıkıntı var. Dolayısıyla arz kapasiteyi hızlı büyütemiyor. Onun dışında sermaye yönünde, sermaye erişilebilirlik anlamında bir sıkıntı var. Dolayısıyla yatırıma çok hızlı

0: isteği arttırabilir. Ama orta uzun vadede tekrar aynı döngüye girmemiz anlamına geliyor. Dolayısıyla bunun bir çözüm olduğunu veya hani bu gelişmelerin Türk sanayisinin orta uzun vadede gerçekten ona büyük sıçrama sağlayacak, onun hayrına olduğunu öne sürmenin çok sağlıklı olmadığını ben düşünüyorum. Onun yerine aslında şu anki pazarda bizim maliyete dayalı avantajımızı kaybetmekten kaynaklanan ve firmaları bu iten bir motivasyona bunu dönüştürüp daha katma değerli ürünlere, daha niş ürünlere, daha farklı pazarlara yönelebilecek stratejiler geliştirmesini sağlayıp onlara bu noktada biraz strateji geliştirme, know-how geliştirme, esneklik, hareket kabiliyeti, farklı pazarlara açılma, biraz bu noktada onlara destek olup buradaki itici motivasyonu Türkiye'nin daha kalıcı bir avantajına dönüştürmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi tabii Doktor Ömer Özdinç, burada sorulması gereken sanırım birkaç soru var. Özellikle şimdi bunun sanayici tarafla konuştuğunuzda yani farklı ölçeklerdeki iş insanlarıyla konuştuğunuzda şu var. Şimdi sizin söylediğinizden şu çıkıyor. Yani Ar-Ge'ye yatırımın işte teknoloji altyapısına yatırımların önceliklendirilmesi lazım. Peki ama onlar da diyorlar ki
0: Kesinlikle.
1: şimdi sahadaki finansal gerçeklik şu andaki buna ne kadar izin veriyor sorusunu soruyorlar. Bir, ikincisi bu taraftaki destekler ne kadar bu hedefi hayata geçirme noktasında işleri kolaylaştırıyor. Bu ikisine bir tartışmaya çalışalım.
0: Şimdi sorduğunuz sorunun iki bileşeni var. Birincisi tabii bu çünkü finansal imkanlar, yani şirketlerin mevcut finansal durumları veya mevcut konumları buna ne kadar imkan veriyor? İlk önce isterseniz onu
1: Evet,
0: cevaplayayım.
1: lütfen.
0: Benim şöyle bir kanaatim var. Aslında ürün değişiklikleri, pazar değişiklikleri gibi konular burada bazıları çok büyük Ar-Ge gerektirmeyen konular. Biraz uzmanlık, know-how, strateji, insan kaynakları biraz bu gibi konulara eğilerek yapılabilecek konular. Ben bunu birçok örneklerini de görüyorum firmalarda. Yani bugün bazı firmalar aslında bunları yavaş yavaş aşıyorlar. Yani bu aslında bir ütopya değil. Yani şu an sahada gördüğümüz bazı firmaların başarabildiği bir gerçeklik. Burada çok hızlı bir şekilde bir network oluşturma, strateji değişikliği, biraz kafa yorma. Yani burada çok büyük Ar-Ge maliyetleri gerektirmeden, çünkü Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırımları ikiye ayırabiliriz. Bazıları evet dediğiniz gibi orta uzun vadeli yatırımlar, bunlar büyük yatırımlar gerektiriyorlar, finansal kapasiteler gerektiriyorlar, zaman gerektiriyor. Ama bir kısmı da yani biraz daha tabii bu işin Ar-Ge'den ziyade biraz daha inovasyon tarafına geliyoruz. Bu noktada daha kısa vadeyle yapılabilecek inovasyonlar var aslında, farklılıklar
1: Mesela
0: var, yakalanabilecek hususlar var. Yani şöyle, şimdi mesela çok daha yakın zamanlarda görüştüğüm bir firma şunu söyledi. Yani Çin'in ölçek ekonomisine yönelik, yani büyük ölçekli ürünlerde ucuza üretebilme kabiliyetiyle biz şöyle rekabet edebildik dedi firma bana. Biz daha dar kitlelerin ihtiyaç duyduğu ve Çinlilerin aslında çok ilgi göstermediği, büyük ölçekli olmayan noktalara daha hizmet odaklı, daha küçük ölçekli ürünlere yönelerek biz bir büyüme sağladık. Bu mesela bir örnek, kimya sektöründe gerçekleşen bir örnek. Ben bunu birçok farklı sektörde de örneğini görüyorum. Şimdi burada mesela çok ciddi bir Ar-Ge yatırımı gerekmeden sadece biraz bakış açısını değiştirerek, stratejiyi değiştirerek, hedef kitleyi değiştirerek hangi ihtiyaca yöneleceğinizi noktasındaki odağınızı değiştirerek aslında hızlı bir inovatif bir çözüm yakalayabiliyorsunuz. Bu birçok sektörde aslında bu tabii bu sektöre özgü bir örnek olabilir veya başka sektöre de yaygınlaşılabilir ama bunun gibi birçok sektörde farklı çözümler yakalanabilir. Yani yeter ki biraz sektörü iyi analiz edip yani pazarı iyi analiz ederek pazarın o anki boşlukları ne? Bunlara kendi kabiliyetleriyle firmalar nasıl hızlı nüfuz edebilirler? Biraz bunun üzerindeki kasları güçlendirmemiz lazım. Yani bu konuda strateji geliştirme kaslarımızı güçlendirmemiz lazım. Dediğim gibi biz bugüne kadar Türk sanayisi olarak çok stratejik düşünmeye dayalı kaslarımızı geliştirmeye uğraşmamışız. Yani daha çok piyasadan gelen talebi ucuz fiyata nasıl üretebiliriz? Zaten mevcut bir talep var. Çok üzerinde düşünmeme gerek yok. Ben bunu ucuzda nasıl üretebilirim?

0: üretebilirim mevcut kaynaklarımla. Biraz kaslarımız burada güçlenmiş. Bugün aslında bundan sonra kaslarımızı bizim şurada güçlendirmemiz lazım. Pazarın boşlukları şu an ne? Nerelere nüfuz edebilirim hızlıca? Benim kendi imkanlarım, kabiliyetlerimle bunu nasıl eşleştirebilirim? Biraz kaslarımızı buraya dönük götürmemiz lazım. Burada da dediğim gibi birçok bazı noktalarda ciddi Ar-Ge yatırımları, büyük Ar-Ge yatırımları gerekmiyor. Daha kısa vadede sonuç alınabilir. Bu birinci sorunuzun birinci bileşeniyle ilgiliydi. İkinci sorunuzun ikinci bileşeni de hani bununla yönelik yeterli destekler var mı? Şimdi biz biliyorsunuz her sene bir Türkiye Ar-Ge İnovasyon raporu yayınlıyoruz. Burada da biz son yayınladığımız raporda Ar-Ge desteklerini karşılaştırmalı olarak inceledik. OECD ülkelerinin işte destekleri vesaire. Şu an Türkiye Ar-Ge desteklerinin Ar-Ge harcamalarına oranı anlamında şu an OECD'deki en önde gelen 5-6 ülkeden bir tanesi. Zaten bunu birçok hani biz Avrupa Birliği ülkeleriyle yaptığımız projelerde de bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Avrupa ülkelerinde olsun, farklı ülkelerde olsun, Japonya'da olsun mesela bunların hepsinin biz Ar-Ge destekleri yapısını inceledik. Şu an hacim anlamında Türkiye'de Ar-Ge destekleriyle ilgili bir sıkıntı yok. Ama problem şurada Türkiye'de yani kamu tarafı için söylüyorum. Evet Ar-Ge destekleriyle ilgili musluklar açık. Burada bir sorun yok. Fakat bunu biraz daha stratejik yönlendirme, firmaları daha net bir şekilde belli noktalara, onların iyiliğine olacak noktalara yönlendirme anlamında yeterli bir mekanizma yok. Öyle diyelim. Yani bu Ar-Ge desteklerinin tamamlayıcı mekanizması. Bunun verimli olabilmesi için bu desteklerin sadece hacim olarak değil, yani nicelik olarak değil, nitelik olarak da onları yönlendiren, onları belli noktalara doğru, belli yollara sürükleyen bir yapıda olması gerekiyor.
1: Burayı biraz daha açalım Ömer Bey. Yani stratejik önceliklendirmeden mi bahsediyoruz sektörel bazlı yoksa her sektör için iyi bir fikri desteklemek üzerinden mi söylüyorsunuz bunu?
0: Şöyle hem sektörel önceliklerden bahsediyorum. Bunun yanında bir de şundan bahsediyorum. Yani ben örneğin bir KOBİ olarak veya işte nereye yoğunlaştırmalıyım veya büyük bir işletme olarak ben Ar-Ge çalışmalarımı hangi teknoloji hazırlık seviyesine yönlendirmeliyim? Burada hangi aşamalardan başlamalıyım? Olayın direkt ileri boyutuna mı gitmeliyim yoksa mesela teknolojinin daha Ar-Ge yoğun değil de daha inovasyon boyutunda mı kalmalıyım? Burada geliştirdiğim mekanizmaları başka kurumlarla paydaş nasıl yapabilirim? Yani tek başıma geliştirilmek değil de bunu belli paydaşlarla beraber geliştirip daha hızlı bunu ticarileştirebilir miyim, pazarlayabilir miyim? Yani kamunun aslında bir kuruma, bir şirkete destek verirken bununla bu mekanizmaları da hayata geçirip onu daha yolu da göstermesi lazım. Yani sadece işte al hani senin cebine bir para koyuyorum, işte bir vergisel teşvik sağlıyorum veya bir proje hibesi sağlıyorum değil. Aynı zamanda senin Ar-Ge çalışmalarının başarılı olabilmesi için bir ticari çıktıya dönüşebilmesi için de senin bunun yanında işte şu paydaşlarla ben seni buluşturmalıyım. İşte şu aşamalarda desteklemeliyim, şu aşamalarda değil de sen şu aşamalara biraz daha yönel. Ve evet aynı zamanda sektörel öncelikleri de yine buna katabilirsiniz. Yani biz kamu politikası olarak belli noktalarda belli sektörleri biraz daha öncelememiz lazım kendi ihtiyacımız çerçevesinde.
1: Ömer Bey, son bir soru daha sorayım. Arkadaşlar bir ne kadar sürem kaldığını hatırlatırlarsa bana, ben de size telaffuz ederim. Şimdi OVP'den çıkan ekonomik güvenlik ve dayanıklılık denen kısmı da size bir sormak isterim, bir değerlendirmenizi almak isterim. Aslında bu konuştuklarımızla ilişkili gördüğüm için de bunu sormak istiyorum. Şimdi jeopolitik gelişmeler, değişen dünya düzeni, değişen iş yapma biçimleri daha işte stratejik alanları öncelemenin önemli hale geldiği bir ortamdayız ve ekonomiyi bunlara hazırlamanın da kritik olduğu bir süreç. Dolayısıyla bunun da bu anlamda gündeme alındığını anlıyoruz. Ekstra kaynak arttırmak için bu az önce telaffuz ettiğim anlamda. Dolayısıyla hani buralarda daha bağımsızlığını koruyacak bir perspektif üzerinden gelen yaklaşımın önümüzdeki dönemdeki sonuçlarını siz nasıl analiz edersiniz? Bir iki dakikalık bir
0: Bu
1: cevap
0: tabii
1: rica edeyim.
0: Tabii bu tabii biraz aslında makro bir trend. Özellikle başta Rusya-Ukrayna savaşı.

0: başında itibaren başlayan, pardon, pandemiyle birlikte başlayan daha öncesi Uzak Doğu'yla bu bölgenin, Avrupa'nın, Amerika'nın, Orta Doğu'nun arasındaki lojistik hatların kesilmesiyle aslında ihtiyaç oluşan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla bu ihtiyaç daha fazla hissedildi. En son Hürmüz Boğazı'nda yaşanan problemler, İran'ın çevreyi bombalaması, İran'ın bombalanması vesaire gibi konularla bu çok daha aciliyet kazandı. Bu dayanıklılık, ekonomik dayanıklılık. Yani eğer lojistik ağlarınızda bir sıkıntı olursa siz ekonomik aktivitenizi ne kadar sürdürebilirsiniz? Buna yönelik bir politika, buna şu an dünyadaki bütün ülkeler aslında ciddi bir kafa yoruyorlar. Bizim OPEP'ye girmesi de çok önemli. Yani bir an önce girmesi gerekiyordu zaten ve bir an önce bununla ilgili somut eylemlerin, somut adımların atılması gerekiyor. Bu ileride nasıl etkileyecek ekonomiyi derseniz, artık bizim çok böyle uzaklardan ham madde tedariği, ara mamul tedariği vesaire gibi konulardan dolayı zayıflayan sektörlerin tekrardan yavaş yavaş canlandığına şahit olacağız. Tekrar taleplerin buraya doğru yöneldiğine, bu noktada bazı sektörlerin daha ayrıcalıklı hale geleceğini, yani Türkiye'nin kendi kendine sanayi anlamında yetebilmesi için ihtiyaç duyduğu ara mamul, ham madde gibi noktalarda çok uzak coğrafyalara bağımlı olmadan yakın bölgelerde, mümkünse içeride, mümkünse çevreden bunların tedarik edilebileceği bir kurgunun oluşacağı bir yere doğru gidiyoruz. Dolayısıyla şirketlerin de belki stratejilerini geliştirirken, yatırım kararları alırken biraz daha Türkiye içinden ve yakın bölgeden buna yönelik nasıl tedarik sağlarız, nasıl ikame edebiliriz bu riskli alımları, buna yönelik politika geliştirmeleri gerekiyor.
1: Doktor Ömer Özgün, çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için 30 dakikayı burada noktalayalım. Birazdan aile ekonomisi var. Profesör Said Uzunoğlu'yla aile ekonomisinin odağındaki son gelişmeleri konuşacağız.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.

0: Merhaba, Aile Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Profesör Sade Uzunoğlu ile beraber yapıyoruz programı, biliyorsunuz her pazartesi Sade Hocam da yayına geldi. Merhaba, hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba Zeynep, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Şimdi malumunuz yine haftaya yükselen Brent petrol fiyatlarıyla başladık. 108 dolar sınırına geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla akaryakıt fiyatları da yukarı gidiyor. Doğalgaz tarafında da ciddi yukarı yönlü hareketler var. Jeopolitik taraftan gelen gelişmeler, haberler de buranın tansiyonunun böyle yarından öbür güne düşeceğini işaret etmiyor. Yani umarız öyle olmaz tabii ama. Dolayısıyla şimdi bu resmin aile bütçesi, hane halkı bütçesi üzerinde ne kadar bir baskı yaratabileceğini biraz konuşalım isterseniz. Yani bir ailenin bütçesinde akaryakıt tarafının hani doğrudan etkisi ne oluyor? Biraz aslında belki buradan başlamak lazım.
1: Evet, gerçekten bugün aile ekonomisinin en önemli giderlerinden birini, akaryakıtı konuşuyorduk. Bir de şöyle rakamları birazcık hatırlatayım, nereden nereye geldiğimizi. 2023 Haziran'ında yani benzin alalım sadece. Benzin fiyatı 23.29 kuruştu. Yani 23.3 TL'ydi diyelim. 2024'ün 6. ayında rakam 41 TL'ye geldi. 2025'in Eylül ayında, yani bundan bir yıl önce 53 TL'ydi. Şu anda 81 TL'nin üzerinde. Yani bu haftada eğer bu fiyatlar devam ederse büyük olasılıkla bir zam daha göreceğiz. Ve ciddi anlamda rakamlar yüksek olacak. Dizel fiyatları zaten 90 TL'nin üzerinde biliyorsun. Dolayısıyla ilk aklımıza gelen şu oluyor. Efendim işte otomobili olan özellikle depoyu doldurmak kaça çıktı diye soruyor. Fakat sorun bundan çok daha geniş bir sorun Zeynep. Çünkü akaryakıt işe gidiş maliyeti, çocuğun okul servis ücreti, pazara gelen sebzenin nakliye maliyeti, kargonun, taksinin, minibüsün, şehirler arası otobüsün hepsinin maliyeti. Dolayısıyla otomobili olmayan aile artık, yani benim otomobilim yok, bana ne, fiyatlar yükselirse yükselsin diyemez. Dolayısıyla otomobili olmayan aile de akaryakıt zammını öder. Çünkü bu işin doğrudan maliyeti, biraz önce söylediğim gibi otomobili olan için doğrudan maliyeti var. Ama otomobili olmayan için dolaylı maliyet var. Dolayısıyla bir aile pompada doğrudan ödeme yapar. Diğer aile ise aynı maliyeti ekmeğin, sütün, işte sebzenin, servis ücretinin veya kargonun içinde dolaylı olarak ödeme. Bu nedenle ekonomik olarak baktığımızda bunun doğrudan veya dolaylı maliyetleri var. Sadece ulaşım değil, hayat pahalılığı, gelir dağılımı gibi birçok noktaya kadar uzanabilir bu maliyetler. Şimdi biraz önce sorduğun soruya gelirsem, acaba bizim payımız ne kadar dediğimizde, ulaştırma harcamalarının toplam tüketim harcamaları içindeki payı yaklaşık %20. 20'nin biraz üzerinde, hatta 20,5 gibi bir rakam. TÜİK'in araştırması bu. Hane halkı bütçe araştırmasına göre %20 gibi bir maliyet var. Yani ailelerin yaptığı her 100 liralık harcamanın yaklaşık %20'si, yani 20 TL'si ulaştırmaya gidiyor. Bu bazı aileler için biraz daha yüksektir, bazıları için biraz daha yüksektir ama ortalama bir rakamdan bahsediyor. Şimdi burada tabii maliyet dediğimiz zaman sadece benzin motorun yok biliyorsun. Aracın satın almasından bakımına, onarımına, toplu taşıma kadar birçok alanda bize maliyet unsuru oluyor. Özellikle otomobil veyahut da sahip olduğunuz ulaşım aracı. Yüksek bir maliyete sahip, hayatımızın içinde ciddi anlamda yüksek maliyet var. Peki o zaman ne yapacağız? Yani akaryakıt fiyatları yükseldi. Efendim ne yapabiliriz? Otomobil kullanımını azaltabiliriz. Başka harcamalardan kısabiliriz. Üçüncüsü de borçlanacağız veya kredi kartına yükleneceğiz, değil mi? Yani başka seçenek yok gibi görünüyor.
0: Şimdi
1: Dolayısıyla
0: burada
1: ailenin... Buyurun.
0: hocam, burada belki siz bitirin tabii cümlenizi, ama hani bir sonraki tartışma noktamız da tam da buradan hareketle borçlanma harcama dengesinin nasıl kurulması noktası herhalde, ne dersiniz?
1: Evet, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu üç seçenek aslında ortada çok birbirinden farklı. Araba kullanma, daha az kullan, efendim işte borçlan, kredi kartına yüklen, başka harcamalardan kısıtlıyoruz, ama zaten ailenin ulaşım gideri arttığında nereden vazgeçecek? Gıdadan vazgeçemezsiniz. Kira zaten sabit. Eğitim giderleri ertelenemiyor. Bu nedenle ilk kesinti nereden başlıyor? Sosyal hayattan, giyimden, tatilden, dayanıklı tüketim harcamalarından geliyor. Hani herkes diyor işte, ya işte oteller dolu, her yer dolu, tatil yerleri dolu diyoruz, ama Türkiye'de 100 kişiden 20 kişi tatile gidiyor. Yani araştırmalar, Ipsos'un araştırmasında rakam ortaya çıktı. Dolayısıyla insanlar bazı şeylerden, hayat pahalılığı arttıkça, zorunlu harcamalarında fiyatlar yükseldikçe, bu sefer tatilinden, birçok şeyinden kısmaya başlıyor. Şimdi burada bir de istersen senin soruna biraz gecikmeli yanıt vereceğim, ama Zeynep kusura
0: Tamam hocam,
1: bakma.
0: estağfurullah.
1: Şöyle maliyetlerini de bugün işte 1 kilometre yol giden bir aracın maliyeti, akaryakıt maliyeti ne kadar, onu da en azından somut hale getirelim ki daha rahat olacak. Mesela benzinli bir otomobiliniz var. Bunun 1 kilometre maliyeti 6,81 lira. Yani siz ayda 1000 kilometre yaparsanız 6810 lira aylık gideriniz var demek. Eğer dizelse aracınız, dizel biraz daha az biliyorsun harcıyor, ama fiyatı daha yüksek gerçi, ama onun da maliyeti 5,78 lira. Yani 1000 kilometre giderse 5780 lira inecek. Hibritse 4010 lira maliyeti, aylık maliyeti 1000 kilometre üzerinden hesaplıyorum. LPG'li ise 3440 lira. Ortalama olarak söylüyorum, harcamaya bağlı olarak da tabii ki değişebilir. Yörede fiyatlar değişebiliyor, bölgeye göre değişebiliyor. Orada da fiyatlar değişebilir. Elektrikli otomobil burada avantajlı gibi geliyor. 0,71, yani 71 kuruşla 2,85 TL, yani 2850 TL'ye kadar, 710 lirayla 2850 TL'ye kadar farklı farklı nereden elektriği kullandığınıza bağlı olarak değişiyor. Bunlar çok ciddi maliyetler. Dolayısıyla ben öncelikle şunu düşünmem lazım. Eğer otomobilim varsa bir kilometresi bana kaça mal oluyor diye bakmam lazım. İşte onun için de 100 kilometrede ne kadar yakıt tüketiyoruz, bunun litre fiyatı nedir diye çarpıyoruz. Bunu da 100'e bölerseniz zaten 1 kilometrenin maliyetini ne yapmış olursunuz? Bulmuş olursunuz. Bu şekilde bir maliyet artırırız. 6810 lira benzinde örneğin çok ciddi bir maliyet. Yani bir aile, bir ortalama gelirlerin Türkiye'de 40 bin TL olduğunu düşünürsek, yani 6000 TL gibi bir maliyet, sadece otomobilde akaryakıttan bahsediyorum. Diğer bakımı, efendim sigortası, bunları falan hiç koymadan yapıyoruz. Dolayısıyla ciddi bir problem. Burada tabii benzinli araçlar, dizel araçlar, LPG'li, hibrit, aşağı elektrikli araçlar şeye göre, yani kullandığınıza göre düşüyor, ama tabii orada da başka şey var. Elektrikli araçlarda daha yüksek maliyete katlanıyorsun Zeynep. Artı bir de bunun yanı sıra ikinci elde ciddi sorun yaşayabiliyorsunuz. Evet, elektrikli araçlarda az tüketiyorum, ama bu sefer farklı bir maliyet ortaya çıkıyor. İkinci el ve daha yüksek fiyat ödüyorsun. Örneğin elektrikli bir otomobile ben 400 bin TL daha fazla ödeyeceksem, bunun ortalama 1000 kilometreden gidersek gene maliyet olarak bakarsak, bunun amortismanı 13 yıla falan denk geliyor. Yani 13 yıl boyunca kullanırsanız aracı, o zaman ancak bu, o da 130 bin kilometre falan yapar. Dolayısıyla ancak 13 yılda çıkıyor. Dolayısıyla burada çok ciddi farklı maliyetleri iyi düşünmemiz lazım. Yani bizim ne ödüyoruz, aracın tamamına ne ödüyoruz diye bakmamız lazım. Bu arada arabayı değiştirelim. Ya bak işte elektrikliler daha az harcıyor. Yani hibrit dediğiniz zaman bu sefer de farklı bir sorun karşına çıkıyor. Bu yani şimdiye kadar altınızdaki aracı bütün maliyeti ödemişsiniz. Yani borcu kalmamış. En azından elinizde bir otomobil var. Yeni borçlanacaksanız bu sefer yüksek faiz maliyetiyle karşı karşıya kalacaksınız. Onun için böyle bir dönemde bence çok da fazla hareket etmemek gerekiyor. Önemli olan biraz da araç sürerken aracın bakımında bir takım tasarrufları ne yapmamız lazım? Sağlamamız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, yakıt tüketimini sadece aracın motoru belirlemiyor. Tabii ki sürücü davranışı da belirliyor. Ani hızlanıyorsan, sert fren yapıyorsan, yüksek hızla gidiyorsan, sürekli şerit değiştirme hastalığın varsa bu senin tüketimini ne yapıyor? Ciddi anlamda artırıyor. Mesela Amerika'da bir araştırma yapılmış, Enerji Bakanlığı yapmış bunu. İşte agresif bir sürüşe sahip bir sürücünün yakıt verimliliği %30 daha fazla, normal sürücüden %30 kadar daha yükseğe gelebiliyor. Dolayısıyla çok basit düşünsek bugün biz eğer düzgün bir şekilde aracımızı kullansak, bakımını düzgün yaptırsak, işte lastiklerinin ayarını düzgün bir şekilde ayarlasak, bunun sonucunda en az %10 gibi bir tasarrufu sağlayabileceğimizi en azından mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Yani bunu mutlaka bir düşünmemiz gerekiyor. Çünkü ben bakıyorum böyle sürekli trafikte böyle tampona gidenler, sürekli bir fren yapmalar, agresif bir şekilde sol şeride atıp kendisini tekrar sağa atmalar, yani inanılmaz bir şey var. Yani bizde zaten sürücü ile ilgili problemlerimiz var. Sen de yaşıyorsun, hepimiz yaşıyoruz zaten. Peki o zaman soruna gelirsem, yani ne yapacağız? Yani aylık bir kere kilometre belirleyeceğiz Zeynep. Başka yapacak bir şey yok. Önümüzde çok yüksek bir akaryakıt fiyatı var. Bu ay ne kadar ödedik diye değil, bu ay kaç kilometre yaptık diye bakmamız lazım. Yani sadece ne kadar para ödedim, bu ay o kadar ödeyebilirsin ama kaç kilometre yaptığın çok daha önemli. Dolayısıyla biz bir kere fiyatı kontrol edemiyoruz ama yaptığımız kilometrelerin bir bölümünü en azından ne yapabiliriz? Kontrol edebiliriz. Daha fazla belki ne yapacağız? Toplu taşım kullanacağız. Birkaç kişi en azından aynı güzergaha gidiyorsak paylaşımlı yolculuk yapabiliriz. Aynı iş yerinde en azından çalışıyorsak paylaşımlı yolculuklar yapabiliriz. Dediğim gibi araçta gereksiz ağırlıklar taşıyorsanız ne kadar az ağırlık olursa o kadar az yakıt yakar. Klimayı bilinçli kullanmamız lazım. Orada da ciddi sorunlarımız oluyor. Mesela aracı çalışır vaziyette uzun süre bekletmek. Yani bir yerde bekliyorsun, yani stop yapmıyorsun, durdurmuyorsun aracı ve sürekli rölantide bekletiyorsun. Orada çok ciddi anlamda hala harcamaya ne yapıyor? Devam ediyor. Dolayısıyla bakımını düzgün yapmamız gerekiyor. Toplu taşımı, mutlaka toplu taşımla bir karşılaştırmamız gerekiyor maliyetlerimizi. Dolayısıyla onların altını çizmemiz lazım. Yakıt türünü değiştireyim mi? Benzinli kullanıyorum. LPG'li bir araca mı geçeyim dediğiniz zaman işte orada da biraz önce örnek verdim, işte 400 bin lira fazla ödeyecekseniz 13 yılda dediğim gibi onun tasarrufunu ancak ya amortismanını sağlayabilirsin. Bunu en azından altını çizmemiz gerekiyor Zeynep.
0: Şimdi Sadi Hocam, sohbetin başında bahsettiğiniz bir durum vardı. Yani böyle dönemlerde hani aile bütçesindeki zorunlu harcamalar kalemi genişlerken diğer
1: Evet.
0: taraf işte kültür sanat faaliyetleri olsun, tasarruf kalemleri olsun kaçınılmaz olarak sınırlanıyor. Dolayısıyla yani genel bir etkisine de burada değinmek lazım herhalde, değil mi? Hani bir de işin böyle bir tarafı var.
1: Ya tabii gerçekten şimdi bu akaryakıt fiyatları dediğim gibi sadece bir doğrudan maliyeti yok. Dolaylı maliyetler de var. Bunun mutlaka bir enflasyonist baskısı gelecek. Belki ilk anda hemen belli bir oranı yaşayacağız ama ondan sonra bunun artışları da gelmeye başlıyor. Çünkü işte çiftçi mazot kullanıyor, mazotla ürettiği ürünü markete taşıyor veyahut da hale taşıyor. Orada yine mazot kullanıyor. Oradan insanlar işte dağıtımda mazot kullanıyor. Her şeyde, her yerde bir kere enerjiye ihtiyacımız var. Akaryakıta ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunun bir enflasyonist baskısının olmaması mümkün değil. Dolayısıyla burada bizim aslında çok fazla yapabileceğimiz şey yani döviz kurunu kontrol edemediğimize göre, petrol fiyatını, vergileri de kontrol edemediğimize göre, bir de burada tabii onun da bir altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi, tabii orta vadeli programda da dolaylı vergilerde bir düşüş olmayacağını görebiliyoruz. Türkiye'de dolaylı vergilere yüklenilmiş durumda genelde vergi gelirleri olarak baktığımızda. Şimdi dolaylı vergilere yüklendiğiniz zaman demek ki bu akaryakıttan alınan ÖTV ve onun üzerinden alınan KDV var. Bütün bunlar artık ne hale getiriyor? Akaryakıt fiyatlarını ciddi anlamda daha pahalı hale getirdi. Yani şimdi bizde enflasyon %30'larda, Rusya'da onlar da dizel sıkıntısı çekiyor. %6 civarında enflasyon var. Yani savaşan ülkelerde bile %6'yı geçmeyen veya %6,3 enflasyonları var. Demek ki burada biraz kamunun da özellikle buradaki maliyetleri aşağıya çekici etkilerini de görmemiz lazım ama biz tamamen dolaylı vergilere dayandığımız için o dolaylı vergilerde fedakarlık yapamıyoruz. Maalesef ciddi anlamda bu akaryakıt fiyatları üzerinde dolaylı vergileri yaşıyoruz ve hepimiz de bunun her aşamada doğrudan veya dolaylı etkilerini görebiliyoruz. Bu da bizim hayatımızda bu sefer zorunlu, ulaşım zorunlu, yiyecek içecek zorunlu, yani o zaman barınma zorunlu. Onun dışındaki harcamalarımızı ne yapmaya başlıyoruz? Kısmaya başlıyoruz. Bu aslında ekonominin tamamını da etkiliyor. Yani insanlar daha az tatil yapıyor, daha az dışarıda yemek yiyor, daha az dışarıya çıkıyor. Bu tabii ki genel ekonomiyi de çok ciddi anlamda baskılıyor. Bugün birçok işletmenin kapanma noktasında olduğunu biliyoruz. Esnafın, sanatkarın, mobilerin ciddi sıkıntı içinde olduğunu görüyoruz. Bunun bir nedeni de buradaki maalesef yetersiz talep. Yetersiz talebin olması. Zaten yetersiz arz problemimiz var. Bir de yetersiz talep problemiyle karşı karşıya kalınca herkes bu sefer sıkışmaya başlıyor. İşletmeler sıkıntı yaşadıkça bu sefer karlarından fedakarlık etmemek için ücretleri baskılamaya çalışıyor. Bu sefer mesela ücretler baskılanınca bu sefer aile daha da kendi içine kapanmak durumunda kalıyor. Ve sosyalleşme dediğimiz olgu neredeyse bitiyor. Yani insanlar misafirliğe gitmiyor veyahut da eve misafir çağıramıyor. Çünkü artık her şey ciddi anlamda maliyetli. Bilmiyorum yani sen de aynı şeyleri belki yaşıyorsun hayatında, görüyorsun etrafında.
0: Profesör Saide Uzunoğlu, çok teşekkürler aile ekonomisine katılımınız, katkınız için. Sağ olun. Bir haberle noktalayalım aile ekonomisi bölümünü. Enflasyon baskısı üzerinden gittik. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın bu noktadaki açıklamasıyla programı bitirelim. Fatih Karahan, enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü belirtti. Fiyat istikrarı sağlanana kadar da sıkı para politikası duruşunun korunacağını söyledi. Kulak vererek bitirelim.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda son dönemde özellikle gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan arz şoklarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi. Sunumda yer alan verilere göre Temmuz-Ağustos döneminde aylık enerji enflasyonu ortalama %3.9, gıda enflasyonu ise %2.1 olarak gerçekleşti. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini vurguladı. Karahan, para politikası kurulunun politika faizini gerçekleşen ve beklenen enflasyonla enflasyonun ana eğilimini dikkate alarak belirleneceğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, faiz kararlarının ara hedeflerle uyumlu öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde alınacağını belirtti. Karahan, para politikası kararlarının enflasyon görünümüne odaklanılarak toplantı bazında ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaya devam edileceğini kaydetti. Ayrıca Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde sapması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı mesajını verdi.

0: reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
4: BBVA. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam. Kamu spotu.
13: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
14: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.

0: 115. Fon Saati'ne hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Zaman geçiyor, ilerliyoruz. Bu yılın da sonlarına yaklaşıyoruz. Lakin bu yılın gündemi olan konularda pek de geride kalmıyor. Ama tabii ki kuşkusuz bazı şeyler değişmese de piyasalarda rakamlar değişiyor, beklentiler değişiyor. Yine bu fon saatinde de kıymetli bir konuğumuzla İmeo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ile hem geçmiş hem de geleceği konuşacağız. Eral Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar Çağlar Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aslında her yıl başlarken farklı farklı yayın organları bizde dahil olmak üzere bu yılın içerisinde özellikle bizi bekleyen takvimde belirli olan konular ve belirsizliğin seviyesini konuşur. Şimdi belki önümüzdeki yılı konuşmak ya da bu yılı değerlendirmek için erken ama Eylül'ün de ortasına geldik ve halen Şubat'ın sonundan itibaren konuştuğumuz bölgemizdeki savaş konusu başta olmak üzere bazı şeyler geride kalmadı. Geride kalsa bile bunun etkilerini konuşuyor olacağız. Geçtiğimiz hafta hem takvim hem fiyatlamalar açısından oldukça hareketliydi. Bilhassa Perşembe günü benim hatırımda kalan ama Eylül'ün ortası itibariyle ufukta özellikle dışarıyı konuşacak olursak bu yılı biraz daha belirsizliklerin azaldığı bir hal ile bırakmamız ne kadar mümkün? Piyasalar buna nasıl yaklaşıyor? Bunun değerlendirmesiyle başlayalım.
1: Şimdi sadece bu yıla değil 2025'te katıp sadece ana manşet olarak bakıp sonra 2027'nin fazını arayalım orada. Şimdi neden 2025'te bir şok yaşadık? Trump aslında seçimden önce söylediğini yaptı ama piyasa o kadar sert tarifeler getirmesini beklemiyordu. 2025'te volatilitenin kaynağı bu oldu. Şimdi aynı Trump 24 Eylül'de Çin lideriyle bir araya gelecek ve taraflar sınırlı ürünlerle de olsa karşılıklı tarife indirimini konuşuyorlar. Muhtemelen soracaklar Amerika'da Trump'a, yani madem tarifeleri indirecektin, genel bir indirim değil, Amerika daha fazla soya ve sığır eti satıp işte tariflerin inmesi ve diğer engellerin kalkması. Bunun karşılığında da stratejik önemi olmayan, henüz ne olduğu açıklanmadı ama kuvvetle muhtemel oyuncak, giyim ve ayakkabı olacak. Bunlarla karşılıklı taraflar tarife indirimine hazırlanıyorlar. Şimdi soracaklar neden o zaman getirdin 2025'te her şeye, şimdi niye indiriyorsun diye. Peki bu yıl sizin de ifade ettiğiniz gibi önümüz çok büyük bir şok oldu ve çok uzadı. Yani artık biz Mart başından buraya 6,5 ay oldu ve yine Trump'ın bir majör sürpriziyle diyelim piyasalarda artan volatiliteyi ve senaryo revizyonlarını gördük. Şimdi kurtulur muyuz biz bu sürprizlerden? Trump 2 yıl daha görevinde az edilmezse. Ki olasılığı çok tükük arzın. Senatoda 3'te 2'lik bir çoğunluğun evet demesi gerekiyor. Ama çok hızlı bir şekilde İran'la bir uzlaşı yakalayamazsa ve petrol fiyatlarında hızlı bir gerileme olmazsa tahmin ediyorum 3 Kasım'da ara seçimlerde ağır bir hezimete uğrayacak ve bunun bütün dengeleri değiştirmesi muhtemel. Senatoda da çoğunluğu demokratlara kaptırırsa, çünkü artık temsilciler meclisini gözden çıkarmış görünüyor cumhuriyetçiler. Zaten yeni bir bakan atamasını bile yapması çok zor olacak. O hareket kabiliyetini sınırlarsa tahmin ediyorum daha öngörülebilir bir 2027 bizi bekliyor diyebileceğiz. Ama Trump her şeye rağmen bu seçimde senato çoğunluğunu kaybetmez, politik gücünün bir kısmını en azından koruyabilirse muhtemelen gidene kadar bizi daha şaşırtmaya devam edecektir.
0: Peki Eral Bey, içeriye baktığımız zaman da kuşkusuz dünyada son 30 yılı baz alacak olursak, bundan öncesinde de elbette ki iç dış gelişmelerin birlikte bir örüntü ortaya koyduğu, başta piyasalar olmak üzere reel ekonomide de bunları öngörmenin, buna göre pozisyon almanın zor olduğu bir süreç vardı ama artık bilgiye erişim çok kısa sürelerde ve çok hızlı oluyor. Bununla beraber bilhassa içerideki ve dışarıdaki birçok etki, ister basınç isterse piyasalarda eğer bir iştah söz konusuydu, bunu arttırmada birbirlerini bir tabiri caizse tetikliyorlar. Şimdi bizim içeride de aslında oldukça belirsizlik öncelikle nitelendirebileceğimiz gündemlerimiz vesairelerimiz oluyor. İçeriye baktığımızda enflasyon konusunu da biz geride bırakamadık. Halen yıl sonunda belki biraz altına inecek olsa bile inip inmeyeceğini bilmiyoruz. Enflasyon konusu gündemde. Bunun yanına son OVP ile beraber bir takım farklı dinamikler eklendi ama ortada bu yıl özellikle sanayi endeksin bir miktar performansla öne çıktığı, onu takip edenlerin olduğu hisse senedi tarafında bir görünüm çıktı. Bunun 2026'da biraz önce dünyayı konuştuğumuza benzer önündeki engellerin biraz daha kalkması özellikle içeriden bir bakışta ne kadar mümkün?
1: Bence mümkün. Şimdi Türkiye özelinde bence önümüzdeki 12 ay ana konu erkene de çekilecek olan seçim. Çünkü bu seçim öncesi bir yıllık parkurda daha genişlemeci politikaların etkili olması, büyümenin daha hissedilir şekilde kendini göstermesi, bunun hisse piyasasını desteklemesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Yani bunun olmaması için bunun olmasını engelleyecek çok büyük bir global veya lokal şok gerekli. Şu anda da öyle bir şey gözükmüyor. Yani uç risk diyebileceğimiz, göz ardı edebileceğimiz şeyler. Dışarıda peki yeni şoklar olur mu? Yani ben bu ara seçimden bir zaferle çıkmasının zor olduğunu düşünüyorum cumhuriyetçilerin. Sadece az gol yiyip az fark yiyebilirler. Ne olursa olsun cumhuriyetçi kanatta o Trump'ın keyfi adımlarına muhalefetin de kuvvetleneceğini düşünüyorum. Bu dünyaya bir denge getirebilir ve Türkiye olarak biz de faydalanırız. Bizde peki dışarıdan bağımsız, lokal, güçlü, negatif manşetler çıkamaz mı? Meclis Ekim'de açılıyor. Ben Ekim değil ama Kasım'dan itibaren yeniden politik desibelin de artabileceğini, bunun en azından bir risk başlığı olarak dikkate alınabileceğini düşünüyorum. Ama kalıcı çok büyük bir trend değişikliği yaratmayıp geçici sert volatilitelere bu hattın neden olabileceğini düşünüyorum. Çünkü iki risk birbirinden farklıdır. Yani kalıcı düşük çok büyük bir tehlikedir. Yani iki yıl, üç yıl beklersiniz hiçbir şey değişmeyebilir. Ama herhangi bir düşüş, geçici düşüşse ondan o kadar korkmaya da gerek yoktur. Baştan riski de kalıcı bir uzun soluklu düşüş mü, geçici bir medcezir mi diye tanımlamak lazım. Ben bu ve benzer lokal manşetlerin medcezir olarak kalma olasılığını çok daha yüksek buluyorum.
0: O zaman altın soruya gelelim. Programın adı Fon Saati. Yaklaşık olarak 2 yılı geçtik. 2,5 yıldır ekranlarda sizin de defalarca konuk olduğunuz üzere. Burada biraz daha fon perspektifini incelemeye çalışıyoruz. Hisse senediyle ilgili her zaman önemli haber akışları ve performansta dönem dönem dünyadakine benzer endekslerin seyrini birkaç hisse senedi götürüyor. Düşüşleri, çıkışları ve yoğunlaşma riskinden bahsettik. Dönem dönem hisse senedi piyasasında özellikle sade yatırımcı demeyi tercih ediyorum ben. VSL yatırımcıların şikayet ettiği konuları dile getirdik ve en nihayetinde 2026'nın Eylül'üne gelirken hem hisse senedi piyasasıyla ilgili Borsa İstanbul hem de fonlarla ilgili biraz da son bir ayı düşünecek olursak aslında yılın tamamını da düşünebiliriz. Bir takım adımlar atıldı. Şimdi olumlu senaryo biraz önce içeriği değerlendirirken söylediğiniz baz alınacak olursa bunların önümüzdeki süreçte o sade yatırımcıyı pozitif etkileyeceğini söyleyebilir miyiz?
1: Evet, kesinlikle. Sadece bir şeye ihtiyacımız var. Bir geçiş süreci var yılbaşına kadar. Onu bitirmemiz gerekiyor. Yani onu virajlı bir yol gibi görelim. İlk hafta düzenlemeden sonra önemliydi. Ama tek sert viraj orası değildi. Şimdi 3 kademede bir kere intibak süreci var fonların. Biraz daha ilerleyen süreçte para piyasası fonlarının, yanılmıyorsam Mart 2027'de o da. Ama en önemli taraf hisse senedi fonları ve onların işte yeni limitlere uyumu. Bu virajlı parkur tamamlandıktan sonra 2027'den itibaren bizi ne bekliyor? Görece riskleri aşağı gelmiş bir fon marketi. Rekabet şartlarının birbirine en azından yakınsadığı bir fon piyasası ve her şeyden önce o risklerin azalmasını sağlayacak destekleyici bir unsur muhtemelen denetimlerin de görece arttırıldığı bir fon pazarı. Ama bunun yatırımcıya iz düşümü nedir derseniz bütün bunların ben olumlu olacağını düşünüyorum. 3 ay özellikle mesela yakın vadeyi konuşuyorsak yasal yeni limitlere göre fazla pozisyonu olan fonlar o fazlalık olan kısmın üçte birini Ekim sonunda ortadan kaldırmakla nitelendirir. Bu nedenle de Ekim'in ikinci yarısında muhtemelen biz bu tarafın yeniden etkili olduğunu göreceğiz. En büyük kaygı çok büyük kalabalıklar halinde, genel fon pazarından olmazdı ama en azından likidite problemi yaşayabilecek fonlardan çok büyük kalabalıklar halinde toplu bir çıkış olmasıydı. O kapıda cidden problem yaratırdı. Bu ilk hafta olmadı, fon bazında oldu. Önümüzdeki süreçte de toplu halde yaşanma ihtimalini düşük buluyorum. O yüzden olası dalgalanmaların da yine geçici manşetiyle anılacağı bir dönem bence bizi bekliyor. Bunun şansı daha yüksek.
0: Şunu da özellikle sormak isterim. Bu fonlara yaklaşımda kuşkusuz tabii ki performans çok önemli ve buna herhangi bir noktadan yaklaşarak bir filtre koymak istemiyorum tabii ki ama ben getirime bakarım. Bunun nasıl olduğunun çok da önemi yok bir bakış açısıydı. Halen de öyle. Gelecekte de öyle olabilir. Bir tanesi de ya bu iyi gidiyor olabilir. Bu zaman zaman bir takım zeminsel şartlardan kaynaklı değil. O varlık sınıfıyla ilgili de o dönem çok ciddi bir yukarı yönlü fiyat teması da olabileceği için. Ya böyle giden şeylerin sonu geçmişte de çok iyi olmamıştır. Ben buna en iyisi bulaşmayayım. Zaten benim öngörüme uygun farklı alternatifler var. Geride kalıyor olsa da bu da bir yaklaşım. Şimdi bir şey olduktan sonra işte olgu olarak yaklaşmak ve

0: sınırlar içerisinde ister fon sepeti yapalım ister hisse senedi portföyü oluşturalım. Bu her zaman uzun vadeli en azından insanları daha güvende hissettirecek midir? Yoksa bir şekilde bu geride kalmalar ileride kalıcı olarak sürekli performanstan insanların mahrum kalmasına sebep olur mu?
1: Bence olmaz. Şimdi Türkiye'de en büyük haksızlığın ben yurt içi hisse senedi fonlarına yapıldığını düşünüyorum. Aynı fonlarla ilgili, aynı fon yöneticileriyle ilgili biz 2023'te hatta 2024 ortasına kadar çok güçlü pozitif bir algıya şahit oluyorduk. Ama işte 2022'nin ikinci yarısında BIST dolar bazında elde %105 yükseldi. Olsun ben sonuca bakarım deniyordu. 2023'te yanılmıyorsam fena değildi. 24'ün ortasına kadar bu devam etti. O noktada 3 yıllık istatistikler, 1 yıllık istatistikleri bambaşka bir hava vardı. Şimdi bu değerli fon yöneticileri eleştiriliyorlar. Elbette hatalar da yapmış olabilirler, performansları geride de kalmış olabilir. Ama o 3 yıllık kısım tamamen unutuldu. Siz çok kilit bir noktayı aslında ortaya koydunuz. İyi bir sonucun sebebi ne? Kötü bir sonucun sebebi ne? Eğer bir tematik fonsa ve o alanla ilgili problem varsa zaten sorun fonda değildir. İşte bunu şeyde de yaşadık biz. Geçen yıl yanılmıyorsam ilk 4 ayda Avrupa borsaları çok pozitif paylaşmıştı. O temayı öne alan yatırım fonları da çok iyi getiri sağlamıştı. Bir anda fon büyüklükleri 4'e 5'e katladı. Ama sonra o yinelenmedi. Üstüne 1,5 yıl geçti. Bence yatırımcı deneyim de kazanıyor. Yani çok büyük bir kısmı yatırımcıların saf, işte manipülatif hareketleri de ayıramıyor birbirinden. İşte bu temayla ilgili iyi ya da kötüyü de birbirinden ayıramıyor diyemeyiz. O deneyimli, yeterli bilgiye sahip olan ve sağlıklı karar verebilmek için elinde yeterince araç olanların ağırlığı bence her çeyrek yukarı gidiyor. Türkiye bu alanda yatırımcılarıyla da gelişiyor. Ama şunu tabii ki söyleyemeyiz. Yani yatırımcıların %80'i yeterince bilinçli de diyemeyiz. Bir bölümü yeterli bilgiye sahip olup bazı uç riskleri bilinçli bir şekilde de göze alıyor. Ama şu dikkatimi çekiyor. Orada ağırlığı özenle belirliyorlar. Yani 100 lirası varsa uç riski 70 lirasıyla değil de 10 lirasıyla alıyor. Bu da kıymetli ve göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Şimdi biz bir süre fonun, işte yöneten kurumun, o fonun geleneklerinin, yatırım zemininin güvenilirliğini çok tartışacağız. Ama muhtemelen 9 ay sonra bunlar yine göz ardı edilecek. Bir miktar tortusu kalacak. Böyle sağlıklı bir geçiş sürecinde ilerliyoruz. Siz çok değerli bir şekilde 115 program diyorsunuz. Dile kolay. Bu alanda zaten çok büyük bir kılavuzluk yapıyorsunuz yatırımcılara. Daha da herhalde yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok.
0: Teşekkür ederiz. Sizlerle birlikte yapıyoruz. Onun tabii ki umut ediyorum ki en azından bu konuştuğumuz konuları doğru anlamada faydası olması hepimizin ortak temennisi. İsterseniz son 6-7 dakikada biraz geleceğe dönük konuşalım. Hoş geçmişi değerlendirirken hem içeride hem dışarıda buna değindik ama ister istemez Ağustos Eylül'de biraz insanların aklını yine kurcalayan kısa vadedeki performanstan kaynaklı altın ve gümüşün hareketiydi bugün. Her ne kadar şu an itibariyle bir miktar daha satış baskısı hafta başlarken üzerlerinde görünüyor olsa da önümüzdeki yılın bitimine kadar en azından yılın başındakine benzer yukarı ya da aşağı yönlü sert hareket bekler miyiz? Bunlar da hoş, ben altın ve gümüş ekseninde soruyorum size ama emtiada her taraf hareketlendi, gıda emtiası da dahil olmak üzere. Belki emtia fonu ekseninde de değerlendirebiliriz.
1: Bence altınla ilgili ilginç birkaç dönem var önümüzde. Birincisi, yani evet, fiyatı bir parça o çok pahalılığı törpüledi. Ama hala bir prim olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani ritmik olarak 4000-4800 bandına oturma eğiliminde görünüyor. Ama iki tane önemli viraj var önünde. Biri ara seçim. Şimdi neden altın 2025'te dolar bazında %65'le yanılmıyorsam 20 yılın en iyi performansına imza attı? Geride kalan 20 yılın. Yine Trump. Yani diyeceksiniz ki ya sen de her şeyi Trump'a bağladın. Şimdi merkez bankaları yıllardır alıyordu. Biraz arttı. Esas büyük alıcı patlaması bireysellerden geldi ve bu güven kaybıyla bağlantılıydı. Şimdi bir kere 2027'de altın nasıl gider diye senaryo üretirken bireysel

0: ne yapacağını düşünmemiz lazım. Bugüne kadar alanlar bir kere potansiyel satıcı aynı zamanda. Çünkü merkez bankaları gibi alalım, dursun işte artık rezerv yapımızda demeyebilirler onlar. Eğer Trump bir hezimete uğrarsa cumhuriyetçiler, ben 2027'de bireysellerden öyle kuvvetli bir talep gelmeyeceğini düşünüyorum. Bu altın için küçük ama negatif bir başlık. İkincisini 2027'nin muhtemelen ortasında öğreneceğiz ama bir sonraki Amerikan başkanlık seçiminde Kasım 2028 Demokratların adayı kim olacak? Şimdi ön planda iki kişi var. Onlardan birinin aday olması çok oyun değiştirici değil. Çok hafif negatif belki altın için. Ama eğer Alexandria Ocasio-Cortez bir sürpriz yapıp, çünkü şu anda Polymarket'te liderliğe de çıktı o. O eğer Demokratların başkan adayı olarak seçilirse üyeler tarafından, bu altın tarafında daha hissedilir bir negatif başlık olmaya bak. O yüzden altınla ilgili ilerleyen süreçte Fed'den, faizden ziyade Amerikan siyasetindeki seyir bence çok daha belirleyici olmaya aday.
1: Özellikle Çin'le ilgili soru işaretleri de biraz artmaya başladı Eray Bey. Burada emtia ve hisse senedi ya da sabit getirili genelde varlık sınıflarının türleri üzerinden gittik ama ülke grupları ya da coğrafya açıdan da gidecek olursak gelişen ülkeler özellikle 2008 krizi sonrasında Çin öncülüğünde yarattığı talep hem varlık tarafında da bir avantaj oluşturmuş hem de reel ekonomide biraz direksiyona geçmişlerdi. İçinde bulunduğumuz dönemde zaten teorikte tartışmalar var. ABD Çin rekabeti iki tarafa da zarar verebilir şeklinde ama burada uluslararası sermayenin de park ettiği bir takım gelişen ülke örnekleri, vakaları gördük. Son 3 dakikada da bu gözle baktığımızda belki de coğrafi olarak işte Avrupa'nın hep geride kalmasını falan dile getiriyor. Bu yaklaşımla da özellikle portföyünü uluslararası zeminde genişletmek isteyen yatırımcı fonlar aracılığıyla bir şeyler yapabilir mi?
0: Kesinlikle yapabilir. Şimdi Avrupa biraz zorlanabilir. Çünkü son 1-2 haftada tahvil faizlerindeki sert artışa dikkat ederseniz Fransa liderlik etti. Ve şöyle bir noktaya geldi ki Fransa'nın tahvil faizi artık İtalya'nın tahvil faizinden belirgin bir şekilde yukarıda. Geçen hafta onlarda da Nisan 2027'de başkanlık seçimi var. Ve evet aşırı sağ favori konumda neredeyse. Ama rakibi de ikinci sıraya aşırı sol çıktı. Ve merkez aday orada da gitti. Bence zaten K tipi ekonominin dünyada politik arenaya yansımalarını görüyoruz. Bu Hürmüz gerilimi ve artan enerji fiyatları iyice hızlandırdı bu sene bu eğilimi. Her yerde sağdan ve soldan radikal siyasi akımlar öne geçiyor. Şimdi bunu dönüp Avrupa'ya bağlayacağım. Fransa'da aşırı sağ veya aşırı sol ön plandaysa bir kere Nisan sonuna kadar bu bir dezavantaj olarak kenara not edilecektir. Almanya diyeceksiniz, onlarda bir erken seçim kararı alınmazsa 2029 Mart'ta seçim. O yüzden o çok problem olmayabilir 27'de Nisan sonrası kesitte. Amerika'da sektörler bazında iş çok ayrışmaya aday görünüyor. Gelişen ülkelerde böyle yani Türkiye için ben ölçülü pozitifim. Daha olumlu ayrışanlardan biri olacağını düşünüyorum. Ama o eskiden olduğu gibi gelişen ülkelerin aileyle çok güçlü ayrıştığı dönemi belki tamamlamış olabiliriz. Çünkü ilerleyen yıllarda biz ortalamadan iyi büyüyen ülkelerin gelişmiş mi gelişen mi olduğuna değil, ekonomilerine yapay zekayı ne kadar entegre ettiklerine bakarak karar vereceğiz. Toplu halde gelişen ülkelere baktığımızda bu konuda gelişmiş ülkelere kıyasla bir dezavantajları var. Onu da göz ardı etmememiz gerekiyor.
1: Eray Bey çok teşekkür ediyoruz. Hem kıymetli değerlendirmeleriniz hem de programla ilgili sarf etmiş olduğunuz kendi bakış açınızdaki bizleri en azından sizler de dahil olmak üzere konuklarla beraber onore ettiğiniz için İmeo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eray Karayazıcı bizlerle birlikteydi. Onun da söylediği üzere ben de programa başlarken ifade ettiğim üzere 115. fon saatiydi. 14 Eylül 2026 tarihli izlemiş olduğunuz nicelerine diyelim ki emeğimizde ve alın terimizde yeni yayın dönemimizde başlamış oldu bu hafta itibariyle. Umarız ki güzelliklere vesile olsun bizlere ve tüm kalbi iyilikle dolanlara diyelim. Gün içerisinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kamu spotu.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Varlık Yönetim'den herkese merhaba. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Oldukça hareketli diyelim piyasalar adına bir gün. Petrol fiyatlarının ciddi yükseliş yaptığı, özellikle şu anda hem küresel piyasaları yakından takip ediyoruz hem de içerideki haber akışlarını elbette. Biz bugün ne konuşacağız? Onu önce söyleyeyim. Araç muayene ekosistemi değişiyor. Bunu konuşacağız. Turka devralacak biliyorsunuz 2027'nin Ağustos'unda ve Turka Hazine Başkanı ve Baş Ekonomisti bugün bizlerle. Kendine hem bunu soracağız hem de tabii ki bir hazineci olarak mevcut bu konjonktürde konuşacağız. Serhan Salman, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gözde.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi elbette yani herkesi de ilgilendiren bir durum. Her evde hemen hemen bir araba olduğunu varsayarak yola çıktığımızda Türkiye'de ciddi bir araç sahipliği ve dolaşımda araç var. Dolayısıyla da önce bir araç muayenesini tanımlamak da gerekiyor. Ne kadar sürede bir yapılıyor, nedir ne değildir. Önce sizden onu dinleyelim, ardından da ne vardı ne olacak onu zaten tartışacağız.
1: Olur tabii, memnuniyetle. Şimdi araç muayenesi tabii dünyanın her yerinde uygulanan bir konu, bir muayene hizmeti. Neden var? Çünkü hem trafikteki herkesin, yani araçlar artı insanlar, onların güvenliği için var. Trafikteki araçların sağlıklı işleyişi, insanların güvende trafikte hareket etmeleri bu muayene hizmetlerini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bizim ülkemizde de daha

0: önce kamuyla 2000'li yıllara kadar kamu hizmetinde görülen konu. Şimdi lisanslama suretiyle özel sektör liderliğinde yapılıyor. Aslında yine Ulaştırma Bakanlığımız adına verilen bir hizmet baktığınızda bu araç muayene hizmeti. Böylece biz ne yapıyoruz? Trafikte yer alan bütün araçların trafikte yer alma şartlarını sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyoruz. Buna bakarak da insanların hem sağlığını hem güvenliğini hem de bu araçların da bir varlık olduğunu düşünürseniz bu varlıkların da bir nevi değerini de korumaya çalışıyoruz diyebiliriz.
1: Tabii şimdi aslında bu arada tabii bu Turkaya geçecek olan yeni özelleştirme de aslında bugüne kadarki en büyük özelleştirmelerden de biri. Evet. Hatta bazen Cumhuriyet tarihinin en büyük falan diye de adlandırılıyor. Ne değişecek hayatımızda bir tüketici olarak ya da belki ticari araçlar adına ne değişecek? Nasıl bir farklılaşma var?
0: Yani iki yönde diyelim. Bir kere bir hizmet önümüzdeki 20 yılı kapsayan bir hizmet olacağı için önümüzdeki 20 yılın teknolojilerine göre hizmet veriyor olmanız lazım. Hayatımıza giren bu elektrikli otomobiller olsun, otonom sürüş sistemleri olsun, bütün bunların denetlenmesi ve şey yapılması, ekspertizinin diyelim yapılması lazım. Ayrıyeten de mevcutta insanlar önümüzdeki dönemden ne bekliyorlar diye biz bir araştırma yaptık. Yani talepler ne yöndeydi? Bu talepleri aldık. Bu talepleri de karşılamak üzerine çalıştık. Nelerden bahsediyoruz? İnsanlarımız işte bekleme süreleri uzun demişlerse biz bu bekleme sürelerini araç muayenede nasıl kısaltabiliriz? Nedir bunun önemi? Şimdi ticari aracı muayene ettiğiniz zaman ticari araç ne yapıyor? Trafikte olduğu sürece para kazanıyor. Dolayısıyla onun trafiğe çok hızlı dönmesi çok önemli. Bu süre zarfında siz de ticari araçtaki muayene süresini nasıl kısaltabilirsiniz? Buna bakıyorsunuz. Ve bunu nasıl kısaltırsınız? Tabii ki otonom teknolojileri ve yeni gelmiş olan uygulamaları kullanarak. Biz ne yapıyoruz araç muayenede? İşte lazer destekli görüntülemelerden, 3 boyutlu kameralama sistemlerinden, işte bulut teknolojilerine, kamerayla izlenen araçlara her şeyi kullanıyoruz. Ve bu teknolojiler sayesinde, robotik teknolojiler sayesinde tam istasyona girdiğiniz andan itibaren araçtan ilgili her şeyi aslında inceliyoruz. Bu insanın işi dışına çıkaran bir süreç değil. İnsana destek olan, yardımcı olan bir süreç. Dolayısıyla oradaki teknik personelin elinde zaten araç kendisine gelene kadar bir veri seti de oluşmuş oluyor. Hı hı. Ve arabayla ilgili veya işte gelen ticari araçla ilgili bütün bilgilerden çıkarımlar yapabilecek yapay zeka destekli sistemlerle bazı sıkıntılı noktaları sizi işaret edebiliyor. Böylece hem verimliliği arttırıyorsunuz hem süreyi kısaltıyorsunuz. Örneğin aracın lastikleri mi kontrol edecek? Yeni teknoloji bu lastikleri belli düzeylerde belli bir verimlilikle kontrol ediyorsa bunu kullanırsınız. İşte 10-15 dakika sürecek belki bir lastik kontrolü, siz de 2-3 dakika. Bizdeki hedef ne? Ticari araçlarda yani bütün araçlarda en az %10-20 kadar bir vakit tasarrufu sağlamak. İkincisi de bu tasarrufun üzerine ticari araçlarda daha büyük bir vakit tasarrufu. Yani oralardaki süreleri 25'lere, 30'lara, dakikalara indirebilmek. Ayrıca insanlarımızın da bu yeni düzenden faydalanabilmesi için artık cep telefonu hayatımızda, mobil sistemler hayatımızda onlara bütün bu muayeneleriyle ilgili bilgileri kendilerine verebileceğimiz, işte randevularını alabilecekleri, oradan ücretlerini ödeyebilecekleri ki burada yine vatandaşımızdan gelen talepler doğrultusunda kredi kartlarında bir komisyon olayı da vardı. Hı hı. Şu anda Ulaştırma Bakanlığı ile beraber yaptığımız çalışmalarla bundan sonra kredi kartlarında komisyon uygulaması da olmayacak. Turka döneminde sıfır komisyon geliyor. Dolayısıyla daha rahat şekilde kredi kartından da ödeyerek istasyona geldiklerinde plakaları otomatik tanınacak. Barlar açılacak. Kendileri ekranlar vasıtasıyla yönlendirilecek. Orada camların arkasında yaptığımız güzel, düzgün, temiz bekleme alanlarında araçlarını muayene edilirken izleyebilecekler. Hı hı. Sonrasında da araçlarını alıp çıkacaklar. Bütün bu sürecin kendileri için en uygun şekilde, en rahatlarını düşünerek, konforlarını düşünerek geçmesini sağlayacak bir yapıyı oluşturuyoruz önümüzdeki
1: dönemde. Şimdi bireyselde dediğiniz gibi o süreler belki çok can alıcı olmasa da ki artık herkesin vakti çok kıymetli ama ticari tarafta en azından bunun hızlanması çok faydalı olur. Bireyselde zaten 2 yılda bir Ama bu süreler değişecek mi acaba ya ticari taraf ya da bu taraf için? Mesela var mı yeni bir düzenleme?
0: Yeni bir düzenleme şu aşamada yok. Biz mevcutta 0-1 araç aldığınızda zaten onun 3 yıl muayene geçerliliği var. Ondan sonra muayene yaptıktan sonra da her 2 yılda bir muayene edilmesi gerekiyor. Ticari araçlarda da yılda bir muayene süreci var bildiğiniz üzere. Şu anda bizim trafiğimizde 34,5 milyon araç var Türkiye genelinde. Ve bu 34,5 milyon aracın Türkiye'nin büyümesine paralel bir artış trendi olduğunu biz araştırmalarımızda gördük. Bu yüzden de önümüzdeki dönemde istasyonlarımız, Türkiye'nin her tarafında 81'indeki istasyonlarımız ve bu istasyonların içerisinde bu araçlara hizmet veren kanalların önümüzdeki dönemin de araçlarının geleceğini dikkate alarak sayıları da artıyor olacak.
1: Şimdi onu söyleyecektim. Hı-hı. Çünkü hani son 5 yılda bile araç sahipliği ciddi arttı. Özellikle hani pandemi döneminde, hı-hı, tabii o bol para döneminde ciddi bir araç edinimi oldu. Dediğiniz gibi trafikteki araç sayısı zaten neredeyse 2'ye katlamıştır. Şube sayısı da artacak o zaman. İstanbul'da ihtiyaç, daha çok şube diye ben buradan dileklerimi
0: yani mümkün olan söyleyeyim. Şey bu şubeler ve kanallar. Ayrıca mobiller, hı-hı, de var. Yani mobil olarak eğer bize gelemiyorsa vatandaşımız, gelemeyeceği yerlerde biz gidebilelim. Örneğin yani traktörlerimize nasıl ulaşacağız?
1: Bu şu anda yok ama gideceğiz. Sanırım.
0: Şu anda yani mevcut durumun kapasitesini bilemiyorum ama gelecek dönemde biz bunu sağlayacak kapasiteyi de oluşturacağız.
1: Bu İstanbul'da da olacak mı mobil?
0: Tabii nerede ihtiyaç oluyorsa. Diyelim ki sizin toplu yani işte büyük bir şey firmasısınız.
1: Filonuz var.
0: Bu filonuzun boyutuna göre bu araç muayene hizmetiyle çok büyük bir vakit kaybetmek istemiyorsunuz. Peki bunu biz mobil bir istasyonla çözebilir miyiz? Bu tip çözümleri de getiriyor olacağız önümüzdeki dönemde. Ne yapmak istiyoruz? Vatandaşımıza en az maliyetle, en az onları sıkıntıya sokacak şekilde bu hizmeti yerine getirmek istiyoruz. Artı işte 800 bin civarında her araçta incelenen nokta var. Bütün bu noktaları detaylı şekilde incelenmesi ve bunlarla ilgili de detaylı vatandaşa da bilgi verilmesini de istiyoruz. Yani bunun da talepleri oluyor. Benim aracımda ne sıkıntı vardı, o neydi, burası nasıldı? Böylece kendi ellerindeki raporla da önümüzdeki döneme araçlarını da hazırlayabilecek şekilde, kusurlarını da görebilecek şekilde, her şey sağlıklıysa bunu da görebilecek şekilde devam edecek. Burada da ciddi bir veri seti de oluşacak takdir edersiniz.
1: Tabii.
0: Siz Türkiye'nin işte 34,5 milyon aracın hepsini incelemiş olacaksınız. Burada da bir elinizde ciddi bir veri seti var. Bu veri setini de kamunun da kullanabileceği bir yapıya da koymak da lazım önümüzdeki dönemde ki onlar da hani geleceği planlarken buradaki bilgilerden de
1: kamuya
0: rahat
1: açık
0: rahat
1: mı diyorsunuz yoksa farklı kurumlarla mı hani organize?
0: Burada tamamen gizlidir biliyorsunuz hani tabii. Kişisel verilerin koruma kanunu var. Bu kanunlar çerçevesinde gereken olur. Kamuyla da aynı şekilde hani kamunun ihtiyaçları doğrultusunda tabii yapılır. Onun dışına kesinlikle herhangi bir şey yapılmaz.
1: Elektrikli araçlar için ek bir şey var mı?
0: Şimdi elektrikli araçların pilleri biliyorsunuz. Pil sağlığı önümüzdeki dönemde kapsama girebilecek konulardır. Siz az önce söylediniz ya herhangi bir değişiklik olacak mı? Yani sürelerle ilgili farklı ülkelerde farklı uygulamalar var. Avrupa Birliği'nde birçok ülkede farklı uygulama var. Bu süreler oralarda biraz daha kısa. Ama bizim
1: ne kadar mesela?
0: Ya Almanya'da mesela hani 6 ay civarında ticari araçların geldiği söyleniyor. İşte Amerika'da belki bu taksi araçlarının 6 ayda bir geldiği söyleniyor. Bireysel araçlarda yılda bir konuşuluyor. Oralarda süreler biraz daha kısa. Onlar biraz daha buna dikkat ediyorlar. Ama bizim ülkemizin şartlarına göre hareket etmek gerekecektir. Yani buna göre hareket edilecektir. Bunu şu andan yarına bir değişiklik olacağını açıkçası ben öngörmüyorum. Bizim mevcut yapımız hani şu anda sağlıklı gidiyorsa önce buradaki yapılarla biz bütün araçların hepsini çok doğru düzgün şekilde inceleyelim. Önümüzdeki dönemlere bakılır.
1: Ama belki hani iş biraz daha otomatize olup bu muayene süreleri düştüğünde belki yaşlı araçların daha sık kontrole çağrılması hususu da belki
0: bu
1: de gündeme gelebilir.
0: Bu kamunun karar vereceği
1: çünkü
0: bir konudur.
1: Zaman zaman değil mi trafikte
0: biz,
1: hani
0: bize gelen bir görevlendirme olursa burada üzerimize düşeni o dönemde yaparız tabii.
1: Peki biraz bu varlık yönetimi tabii araçlar için konuştuk ama varlık yönetimi bazında da şirketsel anlamda çünkü hem holding hem Turka tarafında siz aktifsiniz, hazine başkanısınız. Çok da büyük yatırımlar var her alanda. Dolayısıyla da nakit akışının çok zor olduğu, özellikle bu dönemde işte az önce mesela baktığımız zaman petrol fiyatlarının işte 110 dolarlara doğru, hatta yayın öncesi biraz konuşuyorduk ne oluyor diye. Dolayısıyla da biraz zor bir dönem. Finansman bulmak için de zor bir dönem. Sizin enerji tarafında bir halka arz gerçekleşti, başarılı da bir halka arz. Belki o biraz hani finansman tarafında destekleyici olmuştur ama neticede birçok kurum var elinizde. Biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz mesela şu an?
0: Yani aslında biz herkesin finansmanı her kendine. Grubun kendine. Dolayısıyla enerjinin gelirleri de enerjinin yatırımları ve kendisi ihtiyaçları için harcanacak önümüzdeki dönemde. Buradan hareketle baktığınızda şimdi şirketlerimizin tabii ki finansmana erişim konusunda sadece büyük şirketler için konuşmuyorum. Yani KOBİ'lerimize varıncaya kadar ciddi bir ihtiyaç var, sıkıntı var. Çünkü biz şu anda yürüyen politika zinciri sadece bizi yüksek faizlerle karşı karşıya bırakmıyor. Bankalarımızın da kredi kısıtları var. Dolayısıyla bu kısıtlar dahilinde siz bu paraya nasıl ulaşacaksınız ve bu maliyetler nasıl? Dolayısıyla ucuz kaynaklara ulaşmak ve finansmanı çeşitlendirmek burada önemli olan konu. Sermaye piyasasında bize burada iyi bir alan sağlıyor. Yani şirketlerimiz sermaye piyasası kurallarını yerine getirdikleri sürece halka arzlardan, bono ihraçlarından, tahvil ihraçlarından bir finansman sağlama imkanına sahipler. Bu alanı mutlaka kullanmalarını öneriyorum. Artı içeride projelerini ve yapacakları yatırımlara göre proje finansman alternatiflerinin üzerinde durmak lazım. Bunu proje finansman alternatiflerini sadece yurt içi diye de düşünmemek lazım. Yurt içi, yurt dışı bütün alternatifleri değerlendirmek lazım. Ne kadar çok finansal kurumla irtibatta olursanız aslında alternatifleriniz o kadar fazla artıyor, görünüyor. Biz de aynı şekilde yaklaşıyoruz konuya. Birçok yere dokunuyoruz. En ucuz maliyetleri nasıl bulabiliriz? Yani döviz gelirlerinizin karşılığına döviz kredileri kullanabilirsiniz. Ki mevcut politikalar ve faizler çerçevesinde baktığımızda daha maliyetler şu an için cazip. Peki bir kur sıkıntısı yaşarsak ne olacak? İşte bunu öngöreceksiniz yani gidişata göre. Burada da hedge enstrümanlarına gireceksiniz.
1: Siz kullanıyorsunuzdur.
0: Biz genelde dövizli varlıklarımızı, dövizli krediler, dövizli varlıkların üzerinde bizde yer alıyor. TL tarafta da TL'de kalmaya çalışıyoruz ama mevcut yüksek faizlerde her tür alternatifi de değerlendiriyoruz. Yani bunun içerisinde Türkiye'de kullanılan işte makinaların leasingle mesela kredilendirilmesi veya yurt dışı finansman olanakları varsa bunların da kullanılması. Dövizi de izleyerek bunlarla ilgili ama hani gelirlerimizin de her zaman TL olduğunu bilerek buna göre hareket etmemiz lazım. Şirketlere önerim mutlaka kasalarında para bulundurmaları lazım. Çünkü bu likitte sıkıntısıyla karşılaştığınız zaman ona karşılık verebilecek bir güvenlik önleminin mutlaka kasalarında da olması gerekiyor.
1: Emniyet şubunda
0: olması lazım. Dolayısıyla bu şekilde hareket ettiğinizde bütün sorumluluklarınızı vadesinde yerine getirirsiniz. Ve finansmanda da çeşitlilik sağladığınız sürece bu çeşitlilik içerisinden de ihtiyacınız olan ve maliyetlerin düştüğü alanlara daha fazla ağırlık vererek hareket edebileceğiniz şeyi de, yapıyı da oluşturabilirsiniz.
1: Peki dolar cinsi borçlanmak mı sizce, euro cinsi borçlanmak mı şu konjonktürde?
0: Yani şu anda faiz artış trendi var dünyada biliyorsunuz. Ve önümüzdeki dönemde hem bu kamu borçlarının yüksekliği hem de bu yaşanan jeopolitik konular ve dünyada genelde devam eden bu petrol fiyatları yüzünden oluşan ekstra enflasyonlar yüzünden bir faiz artış trendinin geldiğini görüyoruz. Hem Avrupa'da bu gelecek hem Amerika'da gelecek. Tabii borçlanmalar şu anda
1: Amerika direnebildiği kadar direnmeye çalışıyor sanki gördüğümüz kadarıyla ama orada da tabii çünkü seçim süreci
0: var ama politikalarını da devam ettirmek zorunda. Buna devam ediyorlar. Yani geldiğimiz noktada zaten dünya ekonomisine yön veren para birimi her ne kadar bir sürü şey olsa da geri bildirimi döviz, dolar. Dolar neden? İşte bakıyorsunuz ticaretin de %60'ı dolarla dönüyor. Merkez bankaları da şeylerini rezervlerinin %60 civarını dolarla tutuyor. Borçlanmaların %40'ı dolar. Yani nereye baksanız
1: yani ne kadar dolardan kaçış var olacak desek de değil mi?
0: Evet.
1: Yani şu an o seviyeden evet biraz geriledi belki. Yani ABD tahvili tutan merkez bankaları azaltmaya çalışıyor birçoğu işte ne bileyim altını koyuyor yerine ya da daha farklı dediğiniz gibi hani ticari tarafta değil mi enstrümanlar deneniyor ama hani Bu tabii hemen olmaz. Evet. Yine dolar dolardır diyorsunuz.
0: Dolar dolardır bugünden yarın. Onun için hani benim tavsiyem dolarda daha istikrarlı durmak lazım. Yalnız bu faizlerin yükselmesi bizim piyasalarımızda dahil gelişmekte olan piyasalar için hiç hayırlı olmayacak. Çünkü maliyetleri daha da yukarıda taşıyacak bir süreç olarak önümüzde duruyor.
1: Yani zaten ticari kredi faizlerinde de dediğiniz gibi hani biraz tabii faizler düştü. Hani şu anda yine 40'ların üzerinde ama hani 42-43 duyuyorum ben. Ama yine de o faiz oranına katlanacak olsa bile şirket bulabiliyor mu?
0: Bulabiliyor mu? Çünkü bir bütün genel yani bu tabii benim genel gördüğüm serzeniş borçlukların genelde şirketlerde arttığı üzerine genelde konuşuluyor. Şimdi borçluğunuz arttığı zaman bankalar için daha riskli bir profil haline geliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bir bankalar size daha fazla ne kadar kredi vermek iştahı içerisinde olacaklar. Bir konu bu olur şirketler arasında. Diğer konu da bankaların da zaten vermek istese de kredi kısıtları var. Bu kısıtlar dahilinde size ne kadar kaynak ayırabilecek firmalara ve bunu dağıtabilecek? Buna da bakacak
1: yani
0: bankalar.
1: Özel sektör tahvilleri çok popüler olmuştu bir dönem. Özellikle sukuk tarafı bir miktar
0: hala
1: öndeydi.
0: Hala İslamik taraf daha popüler.
1: Ama orada da tabii talep bulma meselesi giderek zorlaşıyor. Çünkü hani her tabii şirketin riski ya da profili aynı değil ama özellikle belli başlı sektörlere geri duran portföyler oluyor.
0: Burada şeffaflık önemli bana sorarsanız. Yani şirket ne kadar şeffafsa, ne kadar şirketi tanıyorsa size o borç verecek diğer yatırımcılar. Çünkü arada bir banka olmadan direkt bir yatırım duruşu oluşuyor portföyde. Sizin güvenilirliğiniz ve fon bulma imkanınız o kadar artar. Dolayısıyla halka açık olmak da burada mesela önemli. Yani siz diyorsunuz ki benden ilgili olan, şirketten ilgili olan her bilgiyi, her şeyi herkesle paylaşacağım. Kamuya açık şekilde bunları vereceğim. SPK'nın bundan ilgili kuralları var. Şirketler sizi tanıyor. Portföy yönetim şirketleri sizi tanıyor. Bankalar sizi tanıyor. Ve sizi sürekli takip etme imkanı, alanını veriyor. Dolayısıyla mutlaka sermaye piyasasının içerisinde ve işte hani yabancılar listed diye isimlendiriyorlar ya bunu, listed dedikleri o sermaye piyasasının içerisinde SPK nezdinde hareket eden bir şirket olmanız çok önem arz ediyor. Ben bunu da teşvik ediyorum. Hem sermaye piyasalarımızın derinliğini arttırmak açısından hem de şirketlerin daha şeffaf, daha halkın tanıyabileceği, görmesi ve buna göre güvenerek daha fazla onlara yatırım yapabilmesine alan sağlaması açısından bunun olması da bence özellikle büyük firmalar açısından çok önem arz ediyor.
1: Tabii iyi şirketlerin gelmesi herkesin arzusu. Yani güzel, iyi şirketler niye gelmesin? Çünkü hele ki bu dönemde borsada yatırım yaparken bile portföy yöneticileri bile çok zorlanıyor. Bilançolar bozuk, işte piyasa konjonktürü gerçekten çok belirsiz. Özellikle hani yurt dışı sebeple de. Burada yurt dışından bir miktar daha bahsetmek isteyeceğim.
0: Tabii mi?
1: Önümüzdeki dönem için peki bu bütün borçlanma faizlerinin yükseleceğini vesaire düşündüğünüzde o zaman bu biraz kulağa şey gibi geliyor. İçeride de faiz indirimi epey zorlaşacak.
0: Biraz
1: zaten Merkez Bankası bunu belirtti aslında bir nevi. Peki varlık yönetimi tarafında ne kullanacaksınız? Ne kullanmayı düşünüyorsunuz? Yani bu mesela tabii sizin gibi büyüyen ve yatırım yapan şirketler için zor. Hani kasada tutalım, nakdi bir miktar daha burada bekleyelim demek çok zor. Çünkü siz fırsat bulduğunuzda uygun bir, değil mi, yatırımsa, uygun bir seçenekse o yatırımı yapacaksınız. Öyle bir durumunuz yok. Peki ne yapıyorsunuz o anlamda?
0: Yani çünkü bu arada yani Türkiye'de hani volatil bir ekonomik yapıda hep olduğu için fırsatını bulduğunda yatırım yapmak zaten en mantıklı. Çünkü bir daha ne zaman fırsat bulacaksınız? Hani hangi döngüde onu bekleyeyim, bunu bekleyeyim derken hem dünyada hem Türkiye'de birçok bir şey oluşuyor. Konu oluşuyor. Dolayısıyla ona bir itirazımız yok. Ama diğer taraftan şu anda TL getirilerin ben bir süre daha iyi gideceğini tahmin ediyorum. Neden tahmin ediyorum? Yani enflasyon rakamlarıyla ilgili bazı katılıklar zaten devam ediyor. Petrol fiyatlarında gelinen nokta da zaten enflasyonlarda belirli. Dolayısıyla buralardan faizi düşürme imkanı yok. Demek ki ileriki dönemde yurt dışında da faizlerin artacağını düşünürseniz sizin bu faiz marjını özellikle yabancı yatırımcıyı da korumak adına yukarıda bir yerlerde kurmanız lazım TL tarafta. Demek ki TL getiriler en azından varlığı olanlar için önümüzdeki dönem içinde bir getiri alanı oluşturuyor. Dolayısıyla TL'ye biraz daha zaman verebiliriz diye düşünüyorum.
1: Altının miladı doldu mu diye soracağım ilgili, çünkü niye? Bazen şimdi, şirketler taşıyor. Hani siz de bilmiyorum tabii bu şeyi ama.
0: Altın konusu şudur. Bakın 2024 yılında 2000 dolardı Şubat ayında. İşte 2 sene içerisinde altın bir anda 5500 dolarlara geldi. Şimdi de 4500'ün altında 4500'de hareket ediyor. Şimdi burada merkez bankalarının alımları devam ediyor. Burada ETF'ler işin içerisinde çok fazla girdi biliyorsunuz. Onlar da böyle iki katına varan taleplerdeler. Bir de insanların talepleri. Şimdi ve bir de sanayinin talepleri. Yani altına ilişkin olan bütün talep dengelerinin hepsini tek tek incelemek gerekiyor. Burada merkez bankalarının talepleri dışında bu diğer bahsettiğim hem ETF hem de şey talebi açısından baktığımızda, bireysel taleplere baktığımız zaman oralarda da bir yavaşlama var. Çünkü bunlar biraz da birbirini getiren süreçler. Altın yükseliyormuş, hadi hep beraber gidelim.
1: Biraz bekletecek
0: yerler. Eğer oradaki insanlarda da geri çekilme oluşuyorsa demek ki altınla ilgili geldiğimiz yere geldik. Buralar bence iyi rakamlar. Yükselecek midir? Yükselecektir ama eski hızlarını yakalayacak mıdır?
1: O da tartışılır.
0: Ben
1: çok
0: o konuda
1: teşekkür
0: çok
1: ediyorum. Geldiğiniz için ağzınıza sağlık.
0: Memnuniyetle çok sağ olun.
1: Biz de sizden hem öğrenmiş olduk. Serhan Salman'ı bugün ağırladık efendim. Türk Hazine Başkanı ve Baş Ekonomisti. Burada noktalıyoruz. Gelecek hafta yine beraberiz. Hoşçakalın.
2: Reklam. Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam.

Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Önce hızlıca bir rakamlarla görünüme bakarak başlayalım. Merkez Bankası, Küresel Merkez Bankası haftaları olarak nitelediğimiz bu haftanın ilk işlem gününde. Borsa İstanbul 14.303 bandı %1,13'lük kayıpla seyrediyor. Baktığımızda sektörler kırılımlara nereden satışlar ağırlıkla şekilleniyor diye bankacılık tarafında %0,45, sanayi tarafta %0,67, mali tarafta ise %0,65'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. Turizm, hizmetler, ulaştırma diye bakacak olursak sayfanın tamamı kırmızı. Hizmetler tarafı %1,13'lük satıcılı seyirle giderken turizm endeksi %0,52, ulaştırma ise %0,94 kadar aşağı yönlü. Şimdi paralara bir bakalım hızlıca. 99.58'de dolar endeksi, euro dolar çaprazı 1.15.40'da seyrediyor. Dolar TL 48.62'de, euro TL 56.15'te ilerliyor. Dediğimiz gibi bu hafta Merkez Bankaları haftası. Avrupa borsalarına baktığımızda bir yandan Boj'dan, İngiltere'den ve Japonya'dan Boj'dan gelecek yani kararlar. Dolayısıyla küresel piyasalar için yıl sonuna kadar para politikalarının yönü noktasında önemli bir hafta olacak. Kakaran endeksine baktığımızda Londra borsası pozitif ayrışırken %0,76 kadar, Kakaran endeksi %0,64 kadar negatif ayrışıyor. Milano borsası en negatif ayrışan %1,13'lük kayıpla, Frankfurt DAX endeksinde ise %0,3'lük aşağı yönlü bir görünüm var. Amerikan vadelilere bakacak olursak orada

0: burada da sayfa negatif. Özellikle tabii yani burada iki konu var piyasaları yakından ilgilendiren. Bir, Fed cephesinde ne çıkacağı. Çünkü bir yandan piyasanın bir faiz arttırımını dayattığı, yönetimin ise faiz indirimine bastırdığı bir ortamda Fed'den ne çıkar? İkincisi bu yapay zeka devlerinden gelen işte Anthropic'in CEO'su gibi model geliştirme süreçlerini yavaşlatma çağrısı da risk iştahını bozan unsurlar arasında. Dow Jones %0,15, Nasdaq %1,53, S&P ise %0,63 negatif bölgede aşağı yönlü. 10 yıllık tahvil faizi 4,96'da, işte az önce bahsettiğim Fed'i bir faiz arttırımı noktasına doğru iten, 5'e doğru giden bir 10 yıllık tahvil faizi var. 4,96 seviyesinde, 4,78'de 5 yıllıklar, 4,63'de 2 yıllıkların görünümü. Brent petrolün ise 108 doların kıyısına yaklaştığı, 107,38 dolar fiyatlandığı bir gün. Amerikan tipi ham petrolde de 102 dolar 41 sent seviyesi var. Altında geri çekilmeyi görüyoruz. Spot altının ons fiyatı 4295 dolar 13 sentte 94 dolara attı. Gümüşte ise 62 dolar 88 sent seviyesi var. Bitcoin'de ise 77.800 dolar fiyatlamasını görüyoruz. İşlemlerin geçtiği nokta burası diyelim ve rakamlarla görünümü özetledikten sonra İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar'ı yayına davet edelim. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi küreselde baktığımızda az önce de telaffuz ettiğim gibi başta Fed olmak üzere merkez bankalarını, major merkez bankalarını İngiltere'yi, Japonya'yı takip edeceğiz. Tahvil tarafının Fed açısından sıkıntılı görünümü devam ediyor. Beşleri zorlayan bir Amerikan tahvil faizi görünümü var. Yine yapay zeka cephesinden gelen açıklamaların da risk iştahını baskıladığı, içeriye baktığımızda da Borsa İstanbul cephesinde de görünümün kırmızıya döndüğü bir ilk işlem günü.
1: Evet. Sizin de söylediğiniz gibi haftaya negatif risk iştahıyla başladık. Burada özellikle geçtiğimiz hafta artan jeopolitik riskler nedeniyle Brent petrol fiyatının 100 dolar seviyesine geçmesi ile birlikte ABD tahvil faizlerinde getirilerin artması oldu. Nitekim 10 yıllık tahvil faizleri son 3 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı, %5 ile. Diğer taraftan geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında ECB faiz kararını takip ettik. Burada da 25 baz puanlık faiz artırma beklentiler dahilindeydi. Ancak ileriye yönelik ek faiz artırımları metinden anlaşıldı. Diğer taraftan ABD tarafında enflasyon verileri önemliydi geçtiğimiz hafta. ABD üfe verisi %5,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Manşet tarafta tüfe verisi ise beklentilere paralel olmasına karşın çekirdek üfe beklentilerin üzerinde geldi. Toparlayacak olursak, geçtiğimiz hafta enflasyon verileri ve ECB faiz kararı ardından bu haftaki Fed toplantısında faiz arttırımı ihtimalleri %90'lara yükseldi. Bu sabah itibariyle de %90'a yakın seyrediyor. Ayrıca yabancı kurumlardan da bu haftaki toplantıya ilişkin faiz artırımı beklentilerine yüksek ihtimal veriliyor. Bu haftaki toplantı önemli çünkü bu haftaki toplantıda enflasyon, büyüme ve faize ilişkin projeksiyonlar da açıklanacak. Ve Fed Başkanı Warsh'un konuşması da önem derecesi yüksek olduğunu belirtelim. Geçtiğimiz hafta artan faiz ihtimalleriyle birlikte değerli metallerde satış baskısı izledik. Ve haftaya da ons altın ve gümüşte satış baskısının etkisi devam ediyor. Dolar endeksi tarafında ise bir güçlenme söz konusu. Bu hafta sizin de söylediğiniz gibi küresel merkez bankaları haftası. İlk önce Fed faiz kararı, ardından haftanın ikinci yarısında İngiltere Merkez Bankası faiz kararını takip edeceğiz. Burada faizlerde bir değişikliğe girilmesi beklenmiyor. Ancak öncesinde İngiltere enflasyon verisi önemli olacak. Diğer taraftan Japonya Merkez Bankası'nda 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyor. Bu oldukça önemli. Böylece %1,25 olacak ve son 31 yılın en yüksek faizine ulaşacak. Özellikle de Japonya tarafında olası bir fazla faiz artırımı yapılıp yapılmayacağı önemli olduğunu belirtelim. Borsa İstanbul tarafına da değinelim. Borsa İstanbul bugün güne aşağı kaçış boşluğuyla başladı. Şu an içinde 14.250 seviyesi destek olarak çalışıyor. Burada hem 50 hem de 200 günlük ortalamaların üzerindeyiz. Ancak kısa vadeli görünüm bugün itibariyle negatife döndü. Yeniden görünümün pozitife dönmesi için 14.350 ve 14.500 seviyelerinin geçilmesi gerekiyor. Gündemde ise geçtiğimiz hafta özellikle de Merkez Bankası'nın faiz kararını takip etmiştik. Burada da faizler sabit bırakılmıştı. Diğer taraftan Cuma günü piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Bundan sonraki süreçte Eylül ayı enflasyon beklentilerini takip edeceğiz. Burada da Eylül ayı enflasyon beklentileri aylık bazda %2,1 olarak açıklandı. Ekim ayı öncesinde gelen bu rakam indirim ihtimallerini masada olacağını belirtelim. Bugün içinde 14.300 seviyesi üzerine bir kapanış kısa vadeli görünüm açısından önemli. Teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Yırtar, biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili Yırtar'ın notlarıyla bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda

0: Nurol Portföy'ün sunduğu Piyasa Hattı devam ediyor.
1: Piyasa Hattı devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Serhan Yenigün yayına katılacak bu noktada. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü. Merhaba Serhan Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Küreselden başlayalım, yani FED cephesiyle başlayalım. Bu hafta piyasaların gözü kulağı oradan ne çıkacağında olacak. Zira tahvil tarafına baktığımızda 10 yıllık tahvil faizinin 5'e dayandığı, yani piyasa fiyatlamasının FED'i epey sıkıştırdığı, özellikle TÜFE verisi sonrası bir görünüm söz konusu. Ama bir yandan da Amerikan yönetimine bakacak olursak, dünyadaki en düşük faiz Amerika'da olmalı diyen bir ABD başkanı var. Dolayısıyla şimdi Walsh ne yapar, ne yapabilir, alanın ne kadar müsait, piyasa fiyatlaması Eylül'ü de Ekim'i de arttırma olarak fiyatlamaya başladı. Ne beklersiniz?
2: Evet, şimdi Fed'in son toplantısında, Temmuz toplantısında hatırlarsanız 9 üye faizler sabit kalsın derken 3 üye faiz artırımı yönünde oy kullanmıştı ve o günden bugüne bakıldığında istihdam verilerinin güçlü geldiğini gördük. Yani mesela faizleri düşük tutmaya çok da acil bir ihtiyaç olmadığı gibi bir miktar artırım için alan da yaratıyor. Artı enflasyon verileri manşet rakamlarda üfe tarafında özellikle biraz yukarıda geldi ve petrol fiyatlarında da bu dönemde yükseliş gördük. Dolayısıyla ben 3 üyeden daha fazlası bu toplantıda faiz artırım yönünde görüş bildirebilir diye düşünüyorum. Fakat yine hala bunların FED yönetim kadrosunda çoğunluk olmayacağını, dolayısıyla da bir faiz artırım kararı çıkmayacağını düşünüyorum. Fakat Ekim ya da Aralık beklentileri canlı kalacak, hatta daha da artacaktır. Çünkü yine aynı 3 üyenin Temmuz'dan önceki Haziran toplantısında faiz artırım yönünde oy kullanmadıkları için muhtemelen o noktasal tahmin grafiklerine yansıyan bir yüksek faiz tahmini yoktu. Ama şimdi 3 aydan 3 aya biliyorsunuz FED faiz kararıyla beraber noktasal tahminleri de, projeksiyonlarını da yayınlıyor. Bunu bu hafta da yapacak çarşamba akşamı. İşte orada bu 3 üye, hatta belki başka 1-2 üye daha biraz daha Haziran toplantısına göre yukarıda bir faiz tahmini paylaşacaktır. Bu da FED'den bir faiz artırım ihtimalinin, adımının çok yaklaştığı sonucunu çıkartacaktır piyasalar açısından ve Ekim ya da Aralık toplantısında bir faiz artırım beklentisi çok daha yüksek olasılıkla fiyatlanacaktır. O yüzden ben özetle bu çarşamba faiz değişikliği beklemiyorum ama faizlerin artması yönündeki beklentileri çok daha kuvvetlendiren bir FED göreceğimizi düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi resim şuysa Serhan Bey, yani yüksek tahvil faizleri, yüksek seyredecek faiz hadleri, merkez bankalarının gevşeme alanının daralması, dolayısıyla bir yandan da bu yapay zeka üzerinden gelen son açıklamaları, yani o büyük şirketlerin CEO'larının yavaşlayalım, yani hem Anthropic'in CEO'sunun hem de Musk'ın ve işte OpenAI'ın da buna eklemlenmesi, Sam Altman'ın da eklemlenmesi sonrası bir satış baskısını özellikle çipçiler tarafında görüyoruz. Yani soruyu şöyle sorayım. Hem merkez bankaları cephesindeki görünüm, faiz hadleri yüksek. Buralarda küreselde iştah kaçıksa bu Borsa İstanbul için ne kadar stres baskısı demek?
2: Yani küresel tarafın bizim borsamız olan etkisini özetle sorguluyoruz. Evet. Şimdi geçtiğimiz sene çok ciddi anlamda negatif ayrışan, yani küresel hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülke piyasalarından ciddi anlamda negatif ayrışan bir borsamız vardı. Ve hatta bu yıla girerken biz buradaki göreceli kaybın bir miktar telafi edilip hatta üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorduk. Nitekim yılın ilk aylarında bu oldu da, yani Mayıs ayına kadar savaşın başlamasına rağmen Borsa İstanbul'da Mart, Nisan ve Mayıs döneminde savaş vardı, İran-Amerika arasındaki hikaye. Buna rağmen 15.200'lere kadar lira bazında tırmanan, dolar bazında da hani 300 dolar üstünde fiyatlamalar gördüğümüz bir BIST 100 endeksi

0: vardı. Fakat sonrasında burada da hem iç siyasi gelişmeler hem küresel tarafın daha ciddi etkiler yaratması ve enflasyonda beklenen gevşemenin biraz hız kesmesi o göreceli pozitif performansımızı tekrar biraz zayıflattı. Şimdi ilerleyen dönemde ben Amerika'da teknoloji şirketlerinin evet bir miktar frene basmaları mümkün. Zaten %60 dolar bazında yıllık ciroda, karlılıkta büyümeler görülüyordu ve bunun sürdürülebilir bir şekilde yıllar boyu böyle devam etmesi pek de mümkün değildi. Fakat şirket değerlemeleri sanki hep böyle bir büyüme olacakmışçasına gerçekleşiyordu. Bu da teknoloji şirketlerinde ciddi bir rally yaratmıştı biliyorsunuz. Bunun bir miktar hız keseceğini zaten düşünüyorum ama orada hani yöneticiler yani şirketlerin yönetim kadrolarından gelen OpenAI'dan ya da diğer şirketlerden gelen mesajlar aslında sistemin geri kalan kısmının buraya ayak uyduramaması, dolayısıyla da artık bir noktada aradaki farkın çok açılması ihtiyaçların karşılanamadığı belki bir durum yaratıyordu. Dolayısıyla bir dengelenme gerekiyordu. Ben hani bu olacaktı zaten. Olmadan önce biz zaten frene basma eğilimindeydik diyebilmek adına hani bu bilinçli bir tercihmiş gibi biraz da yansıtılabilmesi adına bir hani ön alma, bir ön açıklama gibi okuyorum. Aşırı yatırımcı ya da analist iyimserliğini de tabii bir miktar limitleyecektir. O anlamda teknoloji tarafında biraz realizasyon da mümkün olabilir elbette. Bir de üstüne işte Fed'den bir faiz artırımı, piyasa faizlerinde işte az önce tahvil faizlerinden siz de bahsettiniz. O taraflardaki artışlar değerleme parametrelerini yukarı çekeceği için, iskonto faktörünü yukarı çekeceği için daha düşük bir bugünkü değer ya da daha düşük hedef değerler getirecektir elbette. Yani bu geçiş sürecini yaşayacak Amerika. Bunun bize ben doğrudan bir etkisi olmasını beklemiyorum. Az önce de söylediğim gibi biz zaten geçtiğimiz sene ciddi anlamda negatif ayrıştık. Bu sene biraz toparlıyoruz derken tekrar biraz zayıf kaldık. Ama hala bizim Merkez Bankamızın bir faiz artırım döngüsüne girmesiyle ve Türkiye'de büyümenin canlanmasıyla beraber dezenflasyon sürecinin de tabii ki devamıyla ki bunların bu saydıkların hepsinin olacağını düşündüğüm için söylüyorum. Bunların hepsini beklediğim için söylüyorum. Bütün bunlar Türkiye piyasalarının göreceli pozitif ayrışmasını sağlar. O yüzden Amerika'da teknoloji şirketlerine gelebilecek herhangi bir satışın bize doğrudan negatif bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
1: Peki, içeride yatırımcı açısından şu an doğru olan ağırlıkla nakitte kalmak mı? Hisse tarafı diye baktığımızda BIST 30 odaklı mı gitmek gerekiyor? Özellikle bu fon düzenlemeleri sonrası oradaki fiyatlama üzerinden, oradaki hareket üzerinden de bunu soruyorum. Ne dersiniz?
0: Şimdi bu fon düzenlemeleriyle ilgili 2 hafta önce pazartesi günü 88 sayfalık bir fon rehberi gelmişti hatırlarsınız. Ardından SPK'dan farklı hani o kadar geniş kapsamlı olmayan birkaç düzenleme daha geldi. Bütün bunlar olurken tabii ki fonlar pozisyon ayarlamalarına gidiyor. Hatta çıkışlar oluyor. Önce burada bir kaynak oluşuyor. İşte T artı 2'de o paralar geldiğinde bunların daha çok endeks ağırlığı yüksek kağıtlara, BIST 30 olur, 50 olur. Yani endeks kağıtlarına biraz daha yöneldiğini görüyorduk. Ucuz endeks kağıtlarına diyelim ki borsa genelinde zaten bir ucuzluk olduğunu düşünüyoruz. 19 bin üzeri endeks hedefleri veren taraftayız hala. Dolayısıyla da evet ben buradaki bu hani normalleşme ya da tekrar bir dengelenme sürecinin ya da işte bu fonlardaki pozisyonlardaki ayarlama sürecinin biraz daha BIST 30 şirketlerine yarayabileceğini düşünüyorum. Nitekim hani bu bugün itibariyle belki çok fiyatlara yansımıyor ama geçtiğimiz günlerde gördük yani son 6 günün işte 5'inde yükselen bir borsamız vardı biliyorsunuz. Bu dönemde para girişi de biraz daha böyle BIST 30 kağıtlarında yoğunlaşıyordu. Bankalarda, perakende şirketlerinde ya işte diğer holding vesaire o şirketlerde. İlerleyen dönemde özellikle işte Merkez Bankası'ndan faiz indirim süreci, bunun büyümeyi canlandırma beklentisi vesaire, bunlar biraz daha majör şirketlere bir yönelim getirecektir diye tahmin ediyorum.
1: Serhan Yenigün, teşekkür ediyorum. Taciler Yatırım Araştırma Müdürü konuğumuzdu. Kendisine katkısı için bir kez daha teşekkür edip Engin Nukan'ı davet edelim. TGS Dış Ticaret Genel Müdürü. Engin Bey merhaba.
2: Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vaktimiz az, hızlı başlayalım. Son şirketinize dair son hamleler, adımlar üzerinden sorarak başlayayım. Şimdi Şirket hisseleri için 28 Ağustos 11 Eylül tarihleri arasında 247 bin TL fiyatta zorunlu pay alım teklif süreci gerçekleştirildi kısa bir süre önce. Bunu not edelim. Bugün de bir pay satışı haberi var şirket ortaklarından. Serkan Leke'nin 33 bin adedin üzerinde pay satışı gerçekleştirdiğini gördük. Şimdi bu zorunlu pay alım teklifi sürecinin hemen ardından gelen bu ortak satışı nasıl okumalı piyasada? Bu durum bize ne söylüyor? Yani şirket yönetiminde veya ortaklık vizyonunda bir strateji değişikliğine mi işaret ediyor? Başka bir şey mi?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki ortakların paylarını alıp satmaları kendi inisiyatiflerinde olan durumlar. Geçen haftaki karşılaştığımız zorunlu geri alım sürecinde şirketin geçen sene el değiştirmesi sırasında SPK'nın şartları sebebiyle yaşadığımız bir durum. Burada 247 TL baz alınarak bir hisse geri alımı gerçekleşti. Ve burada da çeşitli ortaklarımız, hissedarlarımız hisselerini satışta bulundular. Ve bu alımlarda üçlü konsorsiyum tarafından gerçekleştirildi. Dolayısıyla şirketin yönetiminde veya süreçlerin ilerlemesinde şu an için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Serkan Bey'in bugünkü hisse satışıyla alakalı durumda geçen haftaki alışlarla alakalı bir durum. Kendi inisiyatifindeki bir konu. Şirketin yönetimsel olarak bir el değiştirmesi veya yönetimin yeniden yapılanması gibi bir durum şu an için söz konusu değil.
1: Şu an için değil vurgunuzdan olabilir mi, çıkarmalıyım yoksa burada bırakmalı mıyım?
2: Efendim, anlamadım.
1: Şu an için söz konusu değil vurgunuzdan, önümüzdeki dönemde olabilir sonucumu çıkarmalıyım yoksa burada bırakmalı mıyım dedim.
2: Yok, burada bırakmanız önümüzdeki dönemde de olacağını ben öngörmüyorum.
1: Peki, tamam.
2: Çünkü bizim yaptığımız sözleşmeler, yaptığımız anlaşmalar böyle günlük anlaşmalar değil.
1: Anlaşıldı.
2: Şirketin güçlü şekilde arkasında durmaya devam ediyor yönetim kurulumuzda, yöneticilerimizde, hissedarlarımızda. Bu anlık bir durum. Peki. Bunun dışında bir şey söz konusu değil.
1: O zaman geçelim bir sonraki soruya. Şimdi 2025 yıl sonu bilançosunda 74,4 milyon TL'lik nakit ve nakit benzeri kaleminin görünümü böyleyken 2026 itibariyle, Haziran sonu 2026 itibariyle 41,3 milyon TL seviyesine gelmiş. Ticari alacaklara baktığımızda ise orada 15,7 milyar TL'yi görüyoruz, seviyeyi görüyoruz. Bu ticari alacak hacminin nakde dönüşüm süresini kısaltmak, nakit pozisyonu noktasında hangi aksiyonları almayı planlıyorsunuz önümüzdeki dönemde? Hani risk minimize etme adına.
2: Şimdi biz bir dış ticari sermaye şirketiyiz. Burada ticari alacaklar kısmını baz alacak olursak bu aslında TGS'nin bir alacağı değil. Kağıt üzerinde baktığımızda bu alacağımıza karşılık olarak Türkiye'de de imalatçı firmalarımıza aynı oranda borcumuz var. Dolayısıyla buradaki artış ve azalışlar imalatçı firmalarımızın yurt dışından olan tahsilatlarını hızlandırmalarına bağlı. Yani buradaki büyük rakam aracılık hizmeti verdiğimiz yaklaşık 2025 yılı için 3.2 milyar dolar. 2026 yılında şu anda 3 milyar dolara doğru gidiyoruz. Dolayısıyla burada aslında TGS'nin imalatçı firmaların tahsilatlarına aracılık ettiğini düşünecek olursak bu alacak ve borçlar bizim değil. Nakit ve nakit benzerlerimizdeki değişiklikle ilgili sorumuza da şöyle söyleyebilirim. TGS dış ticaretin amacı elinde yüksek miktarda nakit bulundurup bunu finansal anlamda değerlendirmek değil, tam anlamıyla elindeki nakdi imalatçı firmalarına prefinansman desteği olarak sağlamak ve imalatçıların zor dönemde geçtikleri şu dönemde onlara bir nefes aldırmaktır. Dolayısıyla elimizdeki nakit ve nakit benzerlerini bankada mevduat faizinde tutmak veya şirketin öz sermayesinde tutmak yerine tamamıyla imalatçı firmalarımıza prefinansman desteği sağlayarak kullandığı nakit benzerlerinde düşüş yaşanmıştır. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi sonra da TGS'e imalatçı firmalarına gerek refinansmanda gerekli diğer ihtiyaçları da yanında olmaya devam edecek.
1: Hangi ağırlıklı maliyetlerle yapmayı düşünüyorsunuz bu finansman desteğini?
2: Şimdi maliyetlerimiz günün şartlarına göre değişiklik gösteriyor. Ama şu konuda bizim önceliğimiz

0: İmalatçı firma bizden bir destek talebinde bulunduğunda mümkün olduğunca geri çevirmemek yönünde kendi öz kaynaklarımızla elimizden geldiğince destek olup imalatçılarımıza çok düşük maliyetlerle bunu yansıtmaya çalışıyoruz.
1: Engin Bey, şunu da sorayım müsaadenizle. Şimdi 2026 Mart döneminde kar marjlarına baktığımızda net kar marjı %9'dan %3'e gelmiş. Ama piyasa çarpanlarına baktığımızda FK 44.9 piyasa değeri 7,7. Yani sektör ortalamalarının üzerinde bir görünüm var. Yüksek piyasa değeri noktasında yani rasyolları da ne diyelim meşrulaştıracak bir orta vadeli büyüme ve sürdürülebilir karlılık planlamanız nedir?
0: Şimdi öncelikli olarak burada sizin yayınlarınızda defalarca kez söyledik. Biz yeni sektörlere, yeni firmalara açılım yolunda ilerliyoruz. 2026 yılında da yeni sektörler bazında çok hızlı yol kat ediyoruz. Bu da zaten özellikle durağan bir dönem geçiren hazır giyim ihracatına rağmen TGS'nin ihracatlarının ilk 6 aylık dönemde yaklaşık %25 geçen yılın ilk 6 ayına göre %25'lik bir büyüme göstermesi de zaten bunun bir göstergesi. Dolayısıyla sürdürülebilir bir şekilde imalatçı firmalara desteğimizi arttırmak, imalatçı firmalara daha doğrusu imalatçı firmaların sektörlerini arttırmak böylece gelecek dönemde de çok daha fazla sektörde, çok daha fazla imalatçı firmaya destek sağlayarak bazı yerde kaybettiğimiz ihracat rakamlarını diğer tarafta kazandığımız ihracat rakamlarıyla şirketimiz adına gelire dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımız devam ediyor. 2026 yılında yıl sonu rakamlar açıklandığında da daha net görülecek zaten bu. Artık öncü sektörümüz yıllardır otomotiv ve arkasından TGS için konuşuyorum. Otomotiv ve arkasından hazır giyim gelirken bu sene yıl sonunda da göreceğimiz gibi farklı sektörlerle destek verdiğimiz sektör gamını genişletmiş olacağız.
1: Burada sıralamanın değişeceğini mi anlayayım? 1, 2, 3 yani destek
0: TGS
1: verdiğinizin.
0: için
1: TGS için
0: değişecek.
1: söylüyorum,
0: Yani
1: evet.
0: evet, yani Türkiye geneli için tabii ki böyle bir söylemde bulunmam zor ama bizde yıllardır otomotiv ilk sırada yer alırken hemen arkasından hazır giyim, daha sonra yine tekstilin bir kolu olan ham madde gelirdi. Bu sene bu sıralamada benim öngörüm sıralamanın şu ana kadarki yapılan ihracat rakamlarına göre sıralamada evet otomotiv birinci sıradaki yerini korurken ikinci ve üçüncü sıranın değişeceği yönünde.
1: Peki 4,5 milyar dolar ihracatla kapatma hedefi yılı nasıl gidiyor? Yapabilir, yani tutacak mı bu hedef?
0: Şu anki ihracat rakamlarına göre TGS'nin ağırlıklı ihracatlarının daha önceki yıllarda gördüğümüz kadarıyla son çeyrekte de artış gösterdiğine de hesaba katacak olursak şu an için işler aslında bizim istediğimiz gibi gidiyor diyebiliriz. 2026 yılında hedeflediğimiz rakama ulaşıp güzel bir şekilde yılı kapatmak istiyoruz ve buna da şu anki rasyonlarımızla ulaşacakmışız gibi gözüküyor.
1: Engin Nukan, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Engin Bey'e teşekkür edip bir Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Kösoğlu yayına katılacak.
2: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı.
1: Ceren merhaba, hoş geldin. Hızlıca notlarını alalım. Bu hafta FED odaklı bir hafta geçireceğiz. Piyasa fiyatlamaları neler gösteriyor? Özellikle yapay zeka şirketlerinin CEO'larından gelen biraz yavaşlayalım açıklaması sonrası.
3: Merhabalar Zeynep. Evet, bu hafta kritik merkez bankaları haftası. Fed başta olmak üzere aynı zamanda İngiltere ve Japonya Merkez Bankası kararlarını takip edeceğiz. Avrupa endekslerinde bugün İngiltere borsası dışında aşağı yönlü bir seyir hakim. Hem petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar, özellikle çip hisselerinde satışların hızlanması teknoloji sektörünün en kötü performansı gösteren sektörlerden biri olmasına yol açtı bugün. Çünkü yapay zeka şirketlerinin liderlerinden gelen açıklamalar sektöre ilişkin endişeleri biraz daha arttırdı. Şirketlerin liderleri yaptıkları açıklamada en gelişmiş modellerin geliştirilmesini yavaşlatma çağrısında

0: bulundular. Fakat bu çağrı Trump tarafından kabul görmedi. Yine de baktığımız zaman piyasaya ASML hisselerinde %5'i aşan kayıp var. Infineon Technologies hisselerinde yaşanan düşüş %7'yi aşmış durumda. ASM International ile Technoprop hisselerinde kayıplar %10'a ulaştı ve bu iki hisse en kötü performansı gösteren iki hisse konumunda şu anda teknoloji grubu içerisinde. Berenberg'den bir not geldi. Avrupa'nın yapay zekaya ABD ve Asya'ya kıyasla maruziyetinin daha sınırlı olduğunu ifade etti. Fakat ikinci şirketlerin bundan darbe göreceğini söyledi kurum. Fakat şu anda tabii jeopolitik görünümde bir değişiklik olmadığı sürece Avrupa borsalarına toparlanma beklemediğine dikkat çekti. Tabii petrol fiyatlarına bugün baktığımız zaman Brent petrolün varili 108 dolara kadar yükselmiş durumda. Burada Suudi Arabistan'ın bir petrol boru hattını kapatması drone saldırılarının ardından etkili oldu petrol fiyatlarında yaşanan yükselişte. Doğalgaz fiyatlarında da yükselişin sürdüğünü görmekteyiz. Bugün doğalgaz vadeli kontratları 84 euro megawatt saat seviyesini gördü. Şu anda 82 eurolar seviyesinde işlem görüyor. Bugün ağırlıklı olarak defansif hisselere yönelim artmış durumda. Mesela sağlık grubunda %3'e yakın bir prim var. Aynı zamanda bakır fiyatlarında yaşanan geri çekilme kaynaklı madencilik sektörü de %2,5'a ulaşan düşüşle en kötü performansı gösteren sektör bugün. Tabii diğer tarafta biz çip hisselerinde satış olduğundan bahsetmiştik. Fakat yazılım hisseleri bugün hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu da teknoloji tarafında kayıpların biraz daha sınırlı olmasına yol açıyor. Diğer tarafta tahvil faizleri yeniden yükselişte. Tabii FED toplantısında olacak bu hafta gözler. Fakat küresel çapta tahvil piyasasında bir satış dalgası var. Avrupa'ya baktığımız zaman İngiltere ve Almanya daha fazla etkilenmiş durumda bundan. Diğer tarafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamaları takip ettik. Aslında bu hafta içerisinde Lagarde'dan daha detaylı açıklamalar alacağız. Fakat Lagarde bir gazetenin sorularını yanıtladı ve burada enflasyon şokunun beklenenden daha uzun sürebileceğini ve bunun yavaşlayan büyümenin de bu duruma eşlik edeceğini söyledi Lagarde açıklamasında ve aynı zamanda bir dizi Avrupa Merkez Bankası politika yapıcısından oldukça şahin tonda açıklamalar geldi. Geçtiğimiz hafta gelen faiz artırma kararı sonrası. Mesela ECB üyesi Kazimir yaptığı açıklamada gerekmesi halinde Avrupa Merkez Bankası'nın harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğini söyledi. Bir başka üye Kazak ise daha fazla sıkılaşmaya ihtiyaç olduğunda faizlerin kısıtlayıcı seviyeye gelmesi gerektiğine dikkat çekti Zeynep.
1: Ceren'in notlarıyla bitirelim. Birazdan Ala Ara Akgün'le iş dünyası var. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Görüşürüz tekrar.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg ET ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Sanayicinin ve ihracatçının son performansını, Aydın bölgesindeki son tabloyu konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Aydın Ticaret Odası Başkanı ve TOP Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken. Hakan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ali Aram.
0: Hakan Bey, iyi haftalar dileyelim. Şimdi bakıldığında bu haftaya sarkan birçok başlık oldu ki geçtiğimiz hafta yurt içerisinde reel sektöründe ilgilendiği birçok gündem vardı. Bu gündemlerden bir tanesi geçtiğimiz hafta gelen Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı oldu. Reel sektör açısından bu kararı biraz değerlendirelim sizinle beraber. Çünkü 2-3 puanlık faiz indirimi beklentisi vardı ve bakıldığında Merkez Bankamız Eylül ayında son 3 toplantıdan birinde pas geçerek bir değişime gitmedi. Fakat yabancı kurumların beklentilerine bakıldığında Eylül'de bir karar değişim gelmemesi, fakat Ekim ve Aralık aylarında ise yüzer bas puanlık bir indirim beklentisinin olduğunu hem yabancı kurumlardan hem de Bloomberg ET anketlerindeki beklentilerden, ekonomistlerin tahminlerinden görmüştük. Geçtiğimiz hafta para politikası kurulu metnine bakıldığında karardan sonra ise biraz da sıkılık mesajı verildiğinin de altı çizildi. Peki iş dünyası olarak bu yılı hangi faiz seviyesinde kapatmayı öngörüyorsunuz ve olası bir risk durumunda, tekrar bir sıkılaşma ortamında iş dünyası bu kararı nasıl karşılayacaktır sizce?
1: Evet Ali Aram, şimdi beklenti kelimesinin iki tane karşılığı var. Biz sizin beklentiniz ve tahmininiz. Yani şimdi aslında bahsi geçen, az önce sizin ifade ettiğiniz beklenti kelimelerin olduğu yerleri tahmin olarak, olacağını beklemek olarak, temenni olarak da düşünmeyelim. O zaman ikiye ayırdığımızda beklentiler gerçekleşti. Yani Brent petrolün artışta Merkez Bankası'nın zayıflattı. Hal böyle olunca faiz beklentisi 100 bas puan inme yönünde olan temennisi olanların beklentisi de doğal olarak böyle bir şeyi gereyan etmeyip yani öngördü ve sonuçta böyle gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte de ekstra bir ulusal ve uluslararası şok olmadığı takdirde birer 100 bas puanla birlikte 35'te yılı kapatmayı tahmin ediyor, bekliyor. Piyasada biz de aynı beklenti içerisindeyiz ama temennimiz o değil. Şimdi ben ısrarla ifade ediyorum. Faizin oranı çok önemli. Bu indirimler veya sabitler çok önemli ama daha önemlisi KOBİ kısıtlarının, yani kredi büyümesi kısıtlarının biraz gevşetilmesi lazım. Faiz oranının ne kadar olduğundan bağımsız ona ulaşma noktasında ciddi problem yaşıyor reel sektör. O nedenle önce bir kanalın açılması lazım. Ben çok böyle basit bir tabirle diyorum. İşte rafta bir ürün var, 5 lira. Geliyorum almaya ama stoklarda yok. Peki raftaki ürünü 4.8 liraya düşürdünüz. Geliyorum almaya, stoklarda yine ürün yok. Başka zaman gelin. Ya da doldu, az bir şey vardı, bu sattık. O nedenle asıl önemli olan bu kredi kanalının açılması. Ama sizin az önce ifade ettiğiniz gibi parasal sıkılaşma, Merkez Bankası'nın normal raporlarında ve para politikası raporlarında zaten uzun süredir devam ederek aynı cümlelerle geliyor. Parasal sıkılaşma ve dezenflasyon süreci bundan vazgeçmeyecektir. Ama bundan vazgeçmeyelim derken bizim finansmana erişimden kaynaklı problem yaşayan sanayicimiz, ihracatçımızın ve artık daha da önemlisi KOBİ'lerin, yani bu bir iklim, bu bir ekosistem, tamamının problem yaşadığı bir ortamda bu kredi kanallarını bizim böyle tamamen makroekonomiyi bozacak şekilde olmasa da bir rahatlatmamız lazım. Eğer bu rahatlatmayı sağlamazsak, sizin son cümlenizdeki soru formatınızdan bakar da, hele ki zaten iyice sıkılaşmış ve daralmış, piyasanın iyice paraya, para arzına çok aç olduğu bir dönemde daha da sıkılaştıracağız derseniz çok daha farklı şeyler düşüyor durumda oluruz.
0: Peki.
1: Biz daha gevşetmeden temennisi içerisinde.
0: Peki Hakan Bey, geçtiğimiz haftaya sarkan bir haber başladı. Orta vadeli programın açıklanması olmuştu. Yeni 3 yıllık yol haritamıza baktığımızda ise önümüzdeki yıl, yani 2027 yılı için büyüme tarafında yukarı yönlü beklenti revizesi vardı. Enflasyonda ise aşağı yönlü bir beklenti revizesi vardı. Yani enflasyona mücadele eden, taviz vermeden de büyüme patikasının yukarı yöne gidebileceğinin altı çizildi. Önümüzdeki dönemde bu ortamı göz önüne alırsak sizce burada kredi tarafında finansman ulaşımda bir ucuzluk beklentisi ilk çeyrekte var mı, yoksa daha fazla selektif kredilere doğru mu bir talebin kaymasını veya buna dair bir azımın mı gelmesini öngörüyorsunuz?
1: Şimdi dediğiniz gibi hem enflasyonla mücadelede enflasyonu aşağı yönlü çekip hem de büyümeyi yukarı yöne götürebilmek kolay bir iş değil ekonomi biliminde. Ama tabii bunu büyümeyi nasıl yaptığınız önemli. Yani büyümenin alt kırılımları önemli. Burada örnek veriyorum, kamu harcamalarının payı ne olacak? Yani bu alt kırılımları görmek lazım. Kamu harcamalarının payından kaynaklı bir büyüme söz konusu olacaksa zaten bu Türk özel sektörünün beklentisini karşılamaz. Hem büyümeyi realize edelim yukarı yönlü hem de enflasyonla mücadele edelim. Evet, kolay değil. O nedenle birinden biraz daha makası daraltarak veya makası biraz daha açarak birbirini öteleyecek şekilde bir düzen gerekiyor. Orada sizin sorduğunuz GİTAK kredilerini önceliyor OVP ve bir miktar da işte yatırım ve imalat sanayine yönelik
0: Evet,
1: olan kredi.
0: artı 250 milyar liralık daha kredi finansman paketinin de konulduğunun altı çizilmişti. Peki siz bu yeni kredi paketlerinin biraz daha detaylandırılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Tabana yayılan bir alana doğru mu ilerliyor ve OVP'de bir diğer başlık selektif tarafta daha stratejik sektörlere öncelik verileceğiydi. Burada bu sektörlere bakıldığında tarım, gıda, savunma sanayi, enerji ve minerallerin içerildiğini gördük ki ayrıca tarım tarafında aslında güçlü bir bölgemizdi. Peki burada farklı krediler olacak mıdır? Bu alanda daha stratejik krediler önümüzdeki dönemde bekliyor musunuz?
1: Evet, Aydın özelinde tarımsal krediler çok önemli. Aydın aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 3 tarım kentinden biri. Ama tabii bu mineral tarafında da Aydın güçlü. Bizim ihracatımızın %25-35 arasında yıllara sahip değişerek özellikle maden sektöründe kuvars feldspat başta olmak üzere mineral ihracatımız da çok, üretimimiz ve ihracatımız çok yoğun. Tabii ki enerji tarafında da varız biz Aydın'da. Hem RES hem jeotermal sanayi, jeotermale dayalı enerji üretimi. Ama tabii ülke genelinde hadiseyi değerlendirdiğimizde kredilerin ve piyasanın arzının tabana yayılması lazım. Sektörlerin çeşitlenmesi yine aynı sadece İTAK ve sadece üretim konusunda, imalat sanayi konusunda kalırsa KOBİ'lerin genel olarak hizmet sektöründen bahsetmiyorum. Kaldı ki hizmet sektörü de artık malum son gelen verilerde büyümede yavaşlamaya doğru yöneldi. Bir türlü hizmet sektöründeki büyümeyi durduramıyordu enflasyon üzerinde ülke. Toplam bir bakış açısıyla sektör bazlı hareketimizin yanında bir de genele şamil bizim ciddi bir finansmana erişim politikamızın tekrar gözden geçirilmesi lazım. Finansmana erişimi toplu halde değerlendirmek ve şirketler arasındaki tahsilat dengesiyle birlikte nakit akış döngüsünü iyi planlamamız lazım. O nedenle sadece İTAK ve sadece imalat sanayi değil.
0: Evet, aslında burada kredi finansman tarafını biraz daha güçlendirmenin yanı sıra bir de ihracata da bunun katkısı olabileceğinin altını çizelim. Şimdi bu sabah saat ise dış ticaret dengesi verileri geldi. TÜİK tarafından gelen verilere bakıldığında dış ticaret tahtinde yıllık bazda 4 puana varan bir geri çekilme olduğunu biz burada Temmuz ayında gördük. Yıllık bazda bir geri çekilme yaşanmıştı. Ve biraz daha verinin alt detaylarına bakıldığında ise TÜİK'in 2025 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerine göre İhracat yapan girişim sayısı 179 binden 673 bine gerilemiş bulunmakta. Yani ihracatçı firmalarda toplam 13 bine varan bir firma sayısının azaldığını gördük. Peki Aydın bölgesinde böyle bir durum söz konusu mu? Ve ihracatçı girişimlerde 1 ila 9 çalışana sahip işletmelerde ise 12 bine varan bir geri çekilme vardı. Siz böyle bir tablonun Aydın bölgesinde yaşandığını ve daha yüksek bir eğilimin olabileceğini öngörüyor musunuz?
1: İhracat tarafında doğal olarak bir eliminasyon var ülke genelinde. Bu Aydın'a da sirayet etmiş. Ama tabii bunu sadece eliminasyon olarak firma bazlı bakmamak lazım. Veri kıymetli ama önemli olan nitelikli ve kilogram bazlı ihracatın ve niteliğinin değerlendirilmesi. Şimdi Aydın özelinde bizim ihracatımızda bir artış var. Yani ülke ortalamasına göre daha yüksek. Ama benim dikkatimi çeken önemli şey ithalattaki artış, ülke ekonomisindeki artışa göre, ülke genelindeki İthalat artışına göre çok daha yüksek. Biz Aydın olarak dış ticaret fazlası veren biriz. Yaklaşık 1 milyar doların üzerinde biz dış ticaret fazlası veriyoruz. Bizim ihracatımız ithalatımızdan fazla. Ama ithalatımızda ilk 7 aylık dilimde ciddi bir artış var. Bunu inceledim. Bunu incelediğimde gördüğüm en önemli unsur Allah'tan tüketime yönelik ithalat değil. Daha çok ihracata yönelik ham madde ve ara mamul ithalatımızda bir artış var. Bu inşallah çeşitliliğe dalalettir. Yani bunu görmemiz bizim en az bir yıl. Akşamdan sabaha bunu tespit etmemiz mümkün değil. Tek tek incelesek bile firma bazlı da baksak çok sağlıklı bir veri elde edemeyiz. Bu noktada bizim ihracatımızın tabii son 3 aylık diliminde de en önemli ihraç kalemlerimizden biri olan kuru incir ihracatımız var. Aydın inciri, coğrafi işaret tescilinde odamıza ait olan Avrupa Birliği'nde. Onun gemi tarihi geliyor, yaklaşıyor ve en yoğun ihracatın yapılacağı 2-3 ayı yaşayacağız.
0: Peki Hakan Bey, ithalatçı konumda olan bir sektörümüz var mıdır? Çünkü son zamanlarda mobilya sektöründe çokça ithalatçı konuma düşüyoruz açıklamalarını duymuştuk. Aydın bölgesinde önemli bir sektörden böyle bir açıklama sahadan duyduğunuz şekilde geldi mi?
1: Bizim özellikle makine teçhizat ihracatımızda bir ham madde girdilerinde artış var. Yani şimdi ithalat artışını az önce analiz ederken ben çok zaman kaybetmemek adına o konuya değinmedim. Bizim içerideki maliyetlerimizin artışının yanına bir de kurdan kaynaklı bu makasın iyice açılması bizim orada karlılığımızı çok düşürdü. Aslında ihracatçı firmalarımız an itibariyle pazarlarını koruma ve piyasayı sürdürebilme işin içerisinde masada kalma adına hareket ediyorlar. Ve çok da başarılılar bu konuda. Ne ithalat konusunda da bizim sadece makine sanayinde, makine ve çelik konusunda ciddi bir artışımız söz konusu. Peki, onu gözlemliyoruz.
0: Çok kısa bir vaktimiz kaldı Hakan Bey. Aslında sizinle daha önceki programlarımızda zeytinyağı ihracatı ve buradaki kısıtlamaların da sektöre getirdiği zorlukların altını çizmişsiniz. Peki hala bu zorluklar devam ediyor mu? Bir de masaya Amerika tarafından gelen ek vergiler de konmuş bulunmakta. Bu ortamda ihracatta zeytin ve zeytinyağı tarafında bir sıkışma yaşanıyor mu ki bu yılda var yılı diyoruz. Bu taraf bu var yılını ne yönde etkiliyor sizce?
1: Allah'ın verdiği zeytinin var yılı ama kazancın yok yılı gibi görünüyor. Zeytinyağı fiyatları yerlerde sürünüyor amiyane tabirle. Şimdi daha öncesinde biz bir yanlış politika izlemiş, zeytinyağında oto koymuştuk. İhracatı yasaklamıştık bir dönem. O dönem çok söyledik, dedik ki kesinlikle yapılmamalı ama onun etkilerini yaşarken bir de üstüne Amerika Birleşik Devletleri %10'dan 12,5'a bir vergi artırımı yaptı. Bu da sadece direkt 2,5 bir artış değil, oradaki iç hesaplamalarla birlikte değerlendirildiğinde biraz daha fazla bir orana tekabül ediyor. Maalesef zeytinyağı sektörü iyi bir durumda değil.
0: Peki. Hakan Ülken, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dilerim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Değerli izleyenler, buradan TOKİ toplu konut satışlarındaki kiralık dönemin başvuruları bugün başladı. Bir de o taraftaki emlak piyasasına etkisini konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi İstanbul Emlakçıları Odası Başkanı Nizamettin Aşa. Nizamettin Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Ben hoş bulduk, iyi yayınlar olsun inşallah.
0: Çok teşekkürler Nizamettin Bey. İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları bugün an itibariyle başlamış bulunmakta. Burada kura çekiminin ise Ekim'de başlayacağının altı çiziliyordu. Şimdi bakıldığında toplam 1071 konut burada kiralanma sürecinde olacak ve aslında 12 ilçenin de içinde barındığını biliyoruz. Bunlar Beyoğlu, Beşiktaş, Sancaktepe, Başakşehir gibi hem Avrupa hem de Anadolu yakası diliminde birçok yerde bulunacak. Hemen kısaca başlayalım dilerseniz. Bu şu an 1071 tane toplu konutun tamamı şu an hazır binalar mı olacak ve daha sonrasında yeni yapılan binalarda ise kiralık konutlar ortaya çıkacak mıdır? Ne kadarlık bir süreçte bu konutların sahibiyle buluşmasını kiralık alanda bekliyoruz ve piyasadaki fiyatlara ne denli yansıyacaktır? Bir düşüş bekliyor musunuz bu adımdan sonra?
2: Evet. Şimdi 1071 tane konut şu anda mevcut, hazır yani. Geçen yıldan bu yana hazırlanmış. Yeni kiracılar bekliyor. Tabi bu bir devlet politikası. Devlet geçen sene aslında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu açıklamıştı. Devlet sosyal konut yapacak ve sadece satılık değil aynı zamanda kiralıkta biz bunu piyasaya arz edeceğiz diye. Nitekim kısa bir zamanda yani bu olay gerçekleşti ve geçen yıldan bu yana bitmiş olan 1071 tane konut şu anda hazır bir vaziyette piyasaya arz ediliyor. Sizin de dediğiniz gibi bu kura sonucu olacak. Yani bugün başlayan ve 25 Eylül'de bitecek olan bir dönemde ihracat varsa bu şekilde şeye gelecek. Yani vatandaşa tahsis edilecek. Ekim ayında kura çekilecek ve bu Ekim ayında da çekilen paralar sonucunda vatandaşa tahsis edilecek. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi 12 ilçede bu 12 ilçede yapılıyor. Bu 12 ilçede 4 aşamalı 1075 tane konut 1 artı 1, 2 ve 3, 4 olarak artı 1 olarak devam ediyor. Vatandaşa bu şekilde Ekim ayında kura çekilecek, tahsis edilecek ve bir ay sonra da bu kira ödemesi başlayacak. Bunun dışında hiçbir ödemesi yok. Herhangi bir ödeme yok buna. Sadece tespitinden kirayı ödeyecek. Zaten hatırlatmış olalım. Bir oda salonlar 10 bin, 2 oda salon 12, 3 oda salon 15 bin ve 4 oda salonda 18 bin TL olarak vatandaşa tahsis edilecek. Şimdi bu piyasaya nasıl etki edecek? Tabii 1000 tane konut hemen bir anda piyasayı değiştirmez. Devamı geliyor. Devamı kısa zamanda 15 bin konuta tamamlanacak bu. İstanbul için konuşuyoruz. İstanbul'da 15 bin konuta tamamlanacak. Bu 15 bin konuta tamamlandığı zaman yine belli başlı ilçelerde olacak. Şimdi toplam 15 bin konutta tüm kiralık konut piyasasını bir anda aşağı çekecek veya düşürecek diye bir beklenti zaten olamaz. Onu söyleyelim. Ama bölgesel olarak etkileyecek. İşte atıyorum Başakşehir'e, nerede? İşte Ümraniye, Gazi Osman Paşa. Şimdi o bölgelerde oldukça etkin bir hale gelecek. Çünkü devlet mevcudiyetini hissettiriyor burada. Devlet diyor ki ben varım diyor. Tamam. Eskiden işte ben bunu birkaç yıldan beri söylüyorum. Özellikle sosyal konut politikalarının gündeme geldiği dönemlerde biz bunu izah ettik. Bu bir çeşit piyasaya da psikolojik baskıdır yani ev sahiplerine. Bakın siz fahiş fiyat uyguluyorsunuz, yüksek bedel istiyorsunuz ama bunun yanında devlet de burada mevcut ve devlet mevcudiyetiyle bu olay müdahale olacak dedi ve oldu. Şimdi bundan sonraki olay bölgesel olarak fiyatların düşmesi olur. Yani bu konutların tahsis edildiği ilçe ve semtlerdeki konut arzının çoğalması talebe uygun bir fiyat piyasa fiyatlarının
0: Nizamettin Bey,
2: hemen
0: ne kadarlık bir düşüş
2: hemen.
0: öngörürsünüz peki? Bölgesel tarafta konutlu fiyatlarında kiralamalı düşüş olabilir demiştiniz. Peki sizce rakamsal

0: boyutu biraz konuşumuza sizinle. Ne kadarlık bir düşüşle sizce karşı karşıya
1: Bir
0: kalmış?
1: rakamsal konuşalım. Mesela Gazi Osman Paşa'da bugün iki oda salon bir evin kiralık değeri işte 20-25 binden aşağı değil. Yani o da eski yani ikinci el konutlardan bahsediyoruz. Yeni sıfır evler daha da yükseğe çıkıyor ki bu evler hepsi yeni ev sıfır ev. Şimdi muadili bir ev, iki oda salon bir ev şu anda 15.000 TL'den çıkan 15.000 TL'ye çıkan üç oda salon bir ev Gazi Osman Paşa'da en az 30-35 bin TL. Şimdi devlet bunu 15 bin TL'den çıkartıyor. Bir oda salon evler bakın ki aslında daha çok tercih edilen özellikle son dönemde bekar ve yalnız yaşayanlar öğrenciler için oldukça fazla tercih edilen küçük evler bunlar da 25-30 binden aşağı değil yani bölgesel olarak. Bunu da 10 bin TL'den çıkaracak. Yani hemen hemen piyasa fiyatının bazı bölgelerde üçte biri kadar bazısı yarısı kadar bir bedelden bahsediyoruz. Kaldı ki dediğim gibi bu evler yeni ev sıfır ev daha. Yani ikinci el olup da boya badana tesisat isteyen veya bakım isteyen evler de değil. Onu da avantaj diye koyduğunuz zaman bakın ben en az üçte biri, dörtte biri gibi bir piyasanın bir bedeli ile şu anda piyasaya arz ediliyor. Dediğimiz gibi bu bölgesel anlamda, bölgesel şeyde çapta fiyatların geri çekilmesi anlamına gelir bu. Çünkü bunu gören ev sahibi de diyecek ki bu ev bu fiyatsa benim evim daha ucuz edebilir diyecek ki yine söylüyorum bu ikinci el evler olan stok oldukça eski bakıma muhtaç ve tadilat tamirat isteyen boya badana isteyen evler. Bu vatandaşa bir çeşit devletin sunduğu bir hizmet ve devletin kendi varlığını hissettirme olayı.
0: Peki
1: Bir
0: İstanbul.
1: zamanla ha bu neye emsal olur? Özel sektöre de emsal. Şimdi Hollanda modelde bir modelden bahsettik, konuştuk daha önceki yıllarda. Neydi bu? Bazı inşaat şirketi ve GEO'lar binayı yapıyor. Sadece kiralamak amacıyla yapıyor ve bunu kendine bir yatırım aracı olarak görüyor. Bu model aynı zamanda özel sektöre ve GEO'lar için de bir sistem olabilir veya öndeki bir hedef olabilir. Yatırım amacı taşıyan
0: Bir gösterge
1: bir
0: olabilir
1: faaliyet.
0: diyorsunuz aslında. Peki İstanbul tarafını konuşmamıza çok kısa bir vaktimiz kaldı. Burada satılık ve kiralık tarafını bir teraziye koyduğumuzda şu an tüketici veya burada konut sahibi olmak isteyen kişi hangi alanı seçiyor? Kiralık taraf mı yoksa satılık tarafta mı daha fazla taleple karşı karşıya kalınıyor?
1: Şöyle diyeyim, arz konusunda sıkıntı yok. Satılık da çok fazla satılık var piyasada şu anda. Kiralıkta da çok fazla kiralık mevcut. Ama kiralıktaki fiyatlar biraz yüksek olduğu için talep görmüyor aslında. Ta 3 ay, 5 ay, 6 ay ilanda kalan evler var. Bu da ev sahibi en sonunda fiyatı düşürmek zorunda kalıyor. Ve piyasadaki ben hep şunu söylüyorum. Piyasada etiket fiyatı dediğimiz veya ilan fiyatı dediğimiz fiyatlar şu anda çok da geçerli değil. Ne işte ciddi bir pazarlığa tabi, satılıkta da böyle. Satılıkta alıcının gücü, eli çok kuvvetli şu anda. Çünkü nakit piyasada ne çok fazla yok. Bugün satılan evlere bakıyorsunuz 5-6 milyon TL'ye geçmiyor satılık bedeli. Niye? İşte vatandaşın ödeyebileceği bedel yani nakit ödeyebileceği bedellerden konuşuyoruz. Kredi alma imkanı çok kısıtlı. Bu sebepten vatandaş ben belli bir birikim yapayım, onun yanında kırılanayım, ev alayım. Şu anda o ikinci planda olmuyor yani onu söyleyelim. Ancak 5-6 milyon vatandaş toplayabiliyor ve talepler hep bu yönde, bu şekilde evlere.
0: Peki.
1: Etiket ve ilan fiyatları dediğim gibi gerçek işte reel piyasalarda çok uygulanan veya şey gören bir olay değil şu anda. O yüzden kiralıklarda da fiyatlar yüksek gözüküyor. Ama uzun zaman ev boş kaldığı için de ev sahiplerimiz bu konuda yere atıyor.
0: Peki.
1: Yani ortalama İstanbul için iki oda salon bir evin bugün 70-80 metrekare bir evin ortalama kira bedeli 30-35-40 bin TL. Ama gidin 15 bin TL'ye de ev bulabilirsiniz. Üst limiti yok zaten 300-500 bine
0: Peki.
1: de çıkabilir o.
0: Nizamettin Hoş'a çok teşekkürler değerli katkınız için diyelim ve iş dünyasını noktalıyoruz değerli izleyenler.

0: reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı

0: karşı onları bilinçlendirin.
1: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Haftanın ilk akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bu hafta itibariyle bizler de yeni bir yayın dönemine adım atmış oluyoruz Bloomberg HT ailesi olarak. Umarız ki alın teri ve emeğiyle sizlerin huzuruna çıkan tüm mesai arkadaşlarıma ve siz değerli izleyicilerimize güzellikler sunabildiğimiz ve hepimiz için hayırlı olan bir yayın dönemi olur. Hiç vakit kaybetmeden günlerden pazartesi akıllı parada opsiyon günü ve Ateşen Aybars'a gidiyoruz. Opsiyonda her pazartesi olduğu gibi kıymetli Ateşen Aybars abimizle birlikteyiz. Ateşen abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Çağlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi yeni yayınlı sezonunuza hayırlı olsun. Güzel olsun.
1: Hepimizin. Seninle de 2 yılı dolduruyoruz böylelikle yanlış anımsamıyorsam eğer. Ve stratejileri, pazartesileri izleyicilerimiz akıllı parada senden dinlemeye devam ediyor. Bugün yine 3 tane stratejimiz var yanlış hatırlamıyorsam. Yeni yayın dönemi ilk stratejilerine başlayalım dilersen.
2: Tabii ki. Şimdi biliyorsun bu hafta FED toplantısı var. %90 olasılıkla faiz oranlarının artacağı söyleniyor. Yahut bekleniyor. Dolayısıyla oldukça karmaşık yahut karışık bir hafta olabilir. 3 tane yaptım dediğim gibi. Birincisi Oracle. Oracle Corporation. Ekrana geldi mi?
1: Geldi ekranda şu anda.
2: Şimdi Oracle büyük bir belirsizlik içinde. Yapay zeka harcamaları ciddi bir problem oluyor. Yani bunun bu kadar masrafın gelirlere yansıyıp yansımayacağı meselesi biraz yatırımcıları yoruyor herhalde. Ayrıca bu hissenin üzerinde 100 milyar dolarlık bir borç yükü var. Bu da biraz sıkıntı. Ama geçen hafta bilanço açıkladılar. Hisse başına EPS ve gelirlerde beklentiler artmış. Arttığı görülüyor. Ayrıca forward guidance dedikleri, yani bilançodan sonra bir de yatırımcılara açıklama yaparlar. Önümüzdeki bilançoya kadar şirkette neler oluyor, neler bitiyor konusunda bir bilgilendirme toplantısı yapılır. Bu da oldukça iyi diye değerlendirildi. Şimdi şirketin, Oracle'ın bulut gelirleri yıllık %62 civarında yükselmiş. 11,5 milyar dolara kadar yükselmiş. Bir de bulut altyapısı yani veri merkezleri buradaki gelirlerde %

0: 120'nin üzerinde bir değere gelmiş. Dolayısıyla hiç fena değil durumu denebilir. Ama bu ise biliyorsun bir yıl önce, geçen yıl 325 dolara kadar yükselmişti. Sonra zirvesinden 120 dolar civarına kadar geriledi. Ve şu an 150 dolar civarında işlem ediyor, işlem görüyor Cuma kapanışı itibariyle. 139 dolarda ciddi bir taban desteği var. 171 dolarda da tavan direnci gözleniyor teknik olarak. O yüzden call butterfly tasarladım. Hemen ona bakalım Çağlar.
1: Ekranda
0: Şimdi 20 Kasım vadesine gidiyorum. Bir hayli zaman var gibi kısa vade opsiyonlar için ama biraz zaman satın alıyorum. 20 Kasım vadesinde bir dengesiz tek kanat asimetrik butterfly tasarım için şunu yapıyorum. Bir adet 160 kullanım fiyatlı call opsiyonu satın alırken iki adet 185 kullanım fiyatlı opsiyonu da satıyorum, açığa satıyorum. İkiye bir oldu. Dengeye getirmek için de fazladan kısa opsiyon riskini ortadan kaldırmak üzere de 200 call opsiyonunu satın alıyor. Şimdi bu çerçevede risk profiline bakılırsa mükemmel gibi görülüyor. 436 dolar civarında bir risk var. Maksimum kazanç yani 4 mislinden fazla, 2060 dolar civarında. Tabii bu maksimum kazanç vade sonunda ise 185 dolar civarında sona ererse oldukça düşük bir olasılık tabii. Ama daha da yükselmeye başlarsa zirve kadar olmasa bile hala ciddi bir kazanç getirmeye nereye giderse gitsin yukarıda devam eder. Başa baş seviyesi 164 dolar civarında. Bu seviye üzerinde sürekli olarak kazanç gösteren bir tasarım. Adobe'ye bakalım mı?
1: Tabii ki. Ekranda şu an.
0: Adobe son çeyrek gelir büyümesi yaklaşık %13 gibi gerçekleşti. Abonelik gelirleri bir hayli iyi. 6,5 milyar dolara. Brüt kazanç ise %88'e hatta %89'a ulaşmış gibi görünüyor. Tabii bu finansal rakamlar iyi görülse de büyüme oranının, %13 oranının yavaşlaması ve bunun yanı sıra Adobe'nin ücretsiz kullanıcıları var. Onları aboneye dönüştürme stratejisinde bir aksamalar falan oluyor. Bunlar da piyasada tabii olumsuz olarak algılanıyor. Ayrıca ciddi bir rekabet var alanda. Önümüzdeki günlerde ileride daha ucuz alternatifler Adobe'yi zayıflatabilir. Bir hayli endişeler var. Neticede yatırımcılar, Adobe yatırımcıları yapay zeka stratejisi ile nasıl gelir artılacağı konusunda netlik bekliyorlar. Bu konu senin kaderi tayin eder gibi önemli bir yasar beklentileri olarak görülüyor. Şimdi sanıyorum Aralık başında da yeni bir CEO işe başlıyor. Teknik olarak kısa bir toparlanma beklentisi üzerine Gold Diagonal tasarımı yaptım. İki farklı vadede ona bakalım.
1: Ekranda
0: Çağlar'cığım iki tane vade kullanıyorum. Biri 18 Eylül, diğeri 25 Eylül. 25 Eylül vadesinde 250 dolar kullanım fiyatlı bir hemen hemen in the money call opsiyonu satın alıyorum. Bunun oynaklığı volatilitesi %82. Ama daha yakın vade, daha volatil, daha yüksek volatilitesi olan 18 Eylül vadesinde de 270 dolar kullanımlı call opsiyonunu satıyorum. Bunun volatilitesi yüksek olduğu için daha pahalı. Dolayısıyla pahalı olanı satıp ucuz olanı alıyorum. 20 dolarlık bir spread. Hisse başına bunun maliyeti 8,60 dolar. 8 dolar 60 sent. Lot başına 860 dolar tabii. Bu ucuz gibi görülebilir 20 dolarlık bir spread için. Ama bu da volatilite farklarından yararlanmak maliyeti düşürüyor. kısa vadeli

0: volatiliteyi satıyorum, uzun vadeliyi satın alıyorum. Şimdi market maker'ların piyasa beklentisine göre vade içinde bu hissenin hareket alanı artı eksi 16 dolar. Bu bana strike seçimleri, kullanım fiyatı seçimleri için bir yardımcı olan bir veri. Yani 270 kullanım fiyatını seçersem bu maksimum kazanca denk geliyor. Risk profiline bakıldığında maksimum kazanç 1235 dolar civarında. Tabii bu da 270 dolar vade sonunda maksimum. Ama 860 dolarla sınırlı bir riskimiz var. Şu an hisse 252 dolar civarında işlem görüyor. Ve başa baş seviyesi de 254 dolara denk geliyor. Bu hisse 254 dolar üzerine çıktığı an kazanmaya başlar. Ve ondan sonra sürekli olarak da kazançlı kalan bir tasarım. Bir de Microsoft'a bakalım.
1: Tabii ki ekranda.
0: Bloomberg'un bir raporu oldu. Microsoft işlem gücünü yahut işlem gücündeki eksikliğini telafi etmek, aşmak amacıyla veri merkezi kapasitesini 12 GB'dan 2032 yılına kadar 38 GW seviyesine çıkarmak istiyor. Yani 3 katına fazla artırmayı planlıyor. Azure bulut Microsoft'un büyümesi %34-35 civarında bekleniyordu ama %43 olarak açıklandı. Copilot ise %50 artışla 30 milyon aboneli kullanıcıya erişti. Şimdi 2026 yılı için bu CAPEX dedikleri öz sermaye harcamaları yarışı hala devam ediyor. Microsoft 2026 yılı için 200 milyar dolar gibi bir harcamayı planlıyor. Ama bu şu anlamda biraz diğerlerinden farklı. Microsoft yapay zekayı rakiplerine kıyasla bu harcamaları, CAPEX harcamalarını en iyi şekilde monetize eden, yani paraya çeviren bir şirket. Onların başında geliyor. Teknik bakılırsa 50 günlük basit hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine geçmesi biliyorsun Golden Cross diye piyasalarda teknik analistler tarafından bir hayli önemsenir. 2 hafta önce de böyle bir şey oldu. Şimdi ben de aynı trende devam edip bir yukarı yönlü pasif bir tasarım yaptım. Short put vertical, yani satım opsiyonlarıyla put opsiyonlarıyla yukarı yönlü kredili bir tasarım yaptım. Son olarak ona da bakalım Çağlar.
1: Tasarım ekranda.
0: Şimdi Microsoft 495 dolar civarında kapattı Cuma günü. Onun için çok basit. 2 Ekim vadesine gidiyorum. Bir aylık zaman var. 480 put kullanım fiyatı put opsiyonunu satıp 470 daha ucuz olan put opsiyonunu satın alıyorum. 2 tane bacak. Son derece basit. Bu 10 dolar genişliğinde 4 tür yukarı eğilimli bir spread tasarımı. Bunun için de 200 dolarlık bir kredi topluyorum. Ama işler ters gider. Piyasa düşerse 800 dolarlık bir risk potansiyeli var. Yani risk getiri profili pek cazip görünmüyor. Ama burada bu tasarımın kazanma olasılığı çok yüksek. %70'in üzerinde. Yani yani zaten genel olarak çok fazla getiri beklerseniz riski fazla demektir. Bu da olasılık meselesi. Dolayısıyla başa baş seviyesi 478 dolar civarına geliyor. Bu seviye altında zararlı olmaya başlar. Ama yine piyasa beklentileri yahut market maker'ların 20 dolarlık bir hareketi bekleniyor. Şimdi 495 civarında 480 ve 470 put opsiyonlarıyla bu tasarımı yaptık. Hisse 495'te olduğuna

0: göre aşağıya düşüp bizi zarar sokması olasılığı bir hayli düşük. Yani bu hisse olduğu yerde yatay hareket edip zaman harcasa kazançlı. Yükselse nereye giderse gitsin hep kazançlı. Düşerken de bir hayli toleransı var. Yani piyasa 495'te 470'in altına geçmesi olasılığı bir hayli düşük. O yüzden de olası kazancı yüksek olan bir tasarım. Diyeyim ve haftayı böyle kapayalım Çağlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ataşen abine ilgiyle dinledik. Opsiyon kısmında vadeli piyasalar uzmanı Ataşen Aybars bizlerle birlikteydi. Bir ufak araya gideceğiz şimdi. Ardından Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ataözkaya hocamız bizlerle olacak. Kaçınmayın.
2: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Akıllı Para devam ediyor. 15.30'u geçtik programa da Ateşen Aybars'la başladık. Ufak bir piyasa bilgilendirmesi de yapalım. 14.300 puanın üzerine kalmaya çalışan bir BIST 100 endeksi görüyorum şu an solumda. Terminalde 109 milyar TL'lik bir hacimle ve %1'in üzerinde düşüyor. Bununla beraber %1'e yakın düşen BIST 30 var ama %1'in altında düşen bankacılık sınavı ulaştırmayı görüyoruz. Haftaya çok bir pozitif başlangıç yaptık denilemez. Kurda 48.62 seviyesinin üzerindeyiz dolar TL'de. Euro TL 56.15'lere yaklaşıyor. CDS 230'ların üzerine geldi. 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerin yönü yukarı. 10 yıllıkta %34,5, 2 yıllıkta %40'ı geçtik. Dışarıya baktığımızda da ons altında %1,5'a yakın, gümüşte %2'nin üzerinde düşüşler var. Brent ve WTI geçtiğimiz haftaki yükselişlerini sürdürüyor. Brent'te 108 doların, WTI Amerikan tip ham petrolde de 103 doların üzerindeyiz. ABD 10 yıllıkları artık %5'lere geldi neredeyse. %94,97 üzerinde. Spot dolar endekste bir müddetlik düşüşün ardından zaten geri geleceğini hissettiriyordu. 99,5'un da üzerine geldi. Sabah Asya kapanışları da sancılıydı. Avrupa'da da şu an FTSE bir miktar pozitif ayrışıyor. Onun haricinde çok parlak bir görünüm yok diyerek Ata hocamıza dönelim. Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağlar Bey.
0: Şimdi burada anlık olarak piyasa verilerine baktığımız zaman tabii o günün ya da konuştuğumuz anın bir halet-i ruhiyesini okuyabiliyoruz. Kendi baktığımız pencereden bilgimiz, görgümüz yettiğince. Ama tabii akademide özellikle hem siz anlatmakla mükellef olduğunuz için hem de makale üretirken aslında biraz daha uzun dönemli şeylerin resmini çıkarıyorsunuz. Şunu sormak istiyorum sizlere. Tahvil faizlerini konuşuyoruz bolca. Geçtiğimiz hafta da tam 25 yılını geride bıraktı. 11 Eylül saldırılarının ardını konuştuk. Bolca da makale yazıldı tabii. Evet. Burada dünyada bu kadar fazla savaşlar ön plana çıkmasaydı, Amerika'nın merkezinde olduğu, bu güvenlikçi politikalar artmasaydı bu kadar fazla tahvil faizi konuşur muyduk?
1: Konuşmazdık çünkü bütçesinin büyük çoğunluğunu savunmaya ayırdı. Tabii savunma derken ABD için saldırı demek oluyor çünkü kendi topraklarında değil askeri faaliyetleri bildiğiniz gibi askeri anlamda. Dolayısıyla 2001 yılından itibaren 11 Eylül'den itibaren büyük bir bütçe harcamasını silahlanmaya ayırarak 2011-12 yılına kadar neredeyse çok büyük miktar para harcadılar. Neden 2011-2012 yılını burada referans alıyorum? Çünkü Çin'le olan Ar-Ge harcamalarındaki görünür ayrım ondan sonra başladı. Yani dünyadaki 10 yıllık boşlukta, otorite boşluğunda egomanik faaliyetler ABD lehine, ABD öyle düşündü bunu sürdürebileceğini. Ancak 2010'lardan itibaren krizden sonra Çin'in çok büyük şekilde Ar-Ge faaliyetiyle patent ürettiği ortaya çıktı. Dolayısıyla burada kaybettikleri bütçe, aslında çok yüksek miktar bütçe, şimdi uzun dönemli faizler konusunda onların elini sıkıştırıyor. Çünkü kamu borcu 40 trilyon dolara dayanmış durumda. Faizleri de 1.3 trilyon dolara dayanmış durumda. Böyle olduğu için de evet, o söylediğiniz gibi 2001'den itibaren o değişen, Irak'la başlayan Orta Doğu politikaları, bize yansıyan politikalar, bizim göç almamız, yani bu Orta Doğu'da çok yönlü değişime de yol açtı. Onu da belirtelim. Kuzey Afrika'dan başlayarak bu Arap coğrafyası dediğimiz etkileri bize de büyük oldu. Onlara da böyle bir mali politika tercih ettiler. Ama silahlanma konusunda peki bu işe yaradı mı? ABD'nin işine yaradı mı dersek bu da aslında yaramadı. Çünkü silahlar da bu 20 yıl sonunda aslında evrimleşti tırnak içinde, bildiğiniz gibi. Çok özel jetler yerine İHA'lar yapılmaya başlandı. Dolayısıyla o projelerde bir bakıma, bir yönüyle aslında işe yaramaz hale geldiler. Bu büyük ihtimalle geriye dönüp iyice değerlendirildiğinde çok isabetliydi deneyeceğini tahmin etmiyorum. Bu politika çizgisinin 11 Eylül'le başlayan aşırı reaksiyon diyebiliriz buna ya da isabetsiz bir reaksiyon mu verdiler bilmiyorum. Irak, özellikle Irak savaşı vesairesi konusunda, ama borçlanma, ABD hükümetinin borçlanması dünyayı tedirgin eder duruma geldi. Borç verenler de daha yüksek faiz isteyecekler. Bu da bunun bildiğiniz gibi kuralı. O yüzden dediğiniz gibi 25 yıllık bir dinamik çerçevede baktığımızda, ki öyle bakmak zorundayız, hem uzun vadeli hem de dinamik süreç bizi bunun bir stabiliteye gitmeyeceğini söylüyor. Yani böyle borçlanarak gidemeyeceklerini söylüyor. Açıkçası bu da uzun dönemli faizleri konuşmanın süreceği anlamına geliyor ki belki de dünya ekonomisinin en önemli problemi haline yavaş yavaş bir tahvil faizleri, iki yine ABD'nin hisse senedi değerlemeleri beraber olarak oturacaklar. Dünyanın batı tarafı büyük ölçüde yatırımlarını sorgularken bunları bir de yapay zeka teknolojileri ekseninde konuşmaya devam edecek.
0: Hocam çok güzel bir yere getirdiniz konuyu. Şunu sormak istiyorum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde direkt ya da dolaylı olarak hanelerin elinde tuttuğu çok ciddi bir hisse senedi olduğunu biz tablolara, grafiklere bakınca görüp söylüyoruz. Ama dünyada eşitsizliğin çok, sizinle de sohbetlerimizde değiniyoruz, radikal olduğu ülkelerden bir tanesi. Hatta giderek de radikalleşen gelişmiş ülkelerin içerisinde gördüğümüz. Bununla beraber hisse senedine değindiniz fiyatlamalar açısından. Evet. Buradaki durumun benzeri bazı ülkeler, işte bir tanesi biziz diyebiliriz. Mesela bir dönem büyümesinin motoru konuttu. Şimdi erişilebilir konut sıkıntısı var. Aynı orada hisse senedi sahipliği oranı sanki ülkede çok yaygınmış gibi gözüküyor. Bazı hanelerin çok ciddi anlamda yoksulluk çekmesi gibi. Türkiye'de de işte kira ve ev sahipliği durumuna baktığımızda. Aslında sadece 11 Eylül'den sonra dünyanın değişen güvenlik politikaları ve uluslararası ilişkiler kısmı değil de bununla beraber 2000'lerde o 90'ların ortasında işte tarihin sonu son insan. Hoş Fukuyama bunu sürekli düzeltip duruyor artık, ben öyle demedim diye, ama biraz daha refahı olan ve birbiriyle kurduğu ilişkileri de daha tırnak içerisinde medeni olan bir insanlık öngörüyordu. Bunun tam tersi şimdi bizatihi merkezdeki güçlerin çatışmayı ve eşitsizliği tırnak içerisinde dayattığı bir sürece evrildik. Burada ekonomik altyapı da bunlarla beraber sökülüp yerine de bir şey koyulamadı diyebilir miyiz?
1: Ekonomik altyapı da yerine bir şey koymak şu an için mümkün gözükmüyor. O yüzden değişeceğini varsaysak bile bu çok hipotetik kalıyor. Yani değişmiyor. Neden? Çünkü ABD'den devam edelim. ABD hane halkının bu hisse senedinden değerlemelerinden elde ettiği kazanç son çeyrekte 13 trilyon dolar. Bu oldukça yüksek ve bu şirketlerin daha yüksek seviyede üretkenliğe geçmesinden değil, fiyatlamalardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu ne kadar devam edebilir? Hane halkı servet biriktirdikçe de ABD'de açıkçası tahvillere de yönelebiliyor bazen ve bu da tahvil faiziyle hisse senedi piyasası arasında bir ilişkinin devam etmesine yol açıyor. Dolayısıyla politika yapıcılar ne ister diye sorduğumuzda ABD'de tam olarak bunu isterler. Neden? Tahvil faizleri düşük kalsın, hane halkı da hisse senedi değerlemelerinden kendini zengin hissetmeye devam etsin. Ama dediğiniz gibi bu hane halkı sayısı çok fazla değil. Yani bunu oranladığınızda ABD'nin bütün nüfusuna bu belirli bir kesim ve ayrışmaya da devam ediyor ve edecek. Peki bu eşitsizlik açıkçası insanın gelecekteki insanın yapısına ne gibi etki eder dediğimizde, tabii ki erişilebilirlik, her şeye erişilebilirlik, tüm isteklerin gerçekleşmesi insanın zihinsel evrimini de etkiliyor. Dolayısıyla bir amaç ortadan kalktığı zaman veya politik olarak bu 2000'lerin başından beri belki de insan üzerindeki insanı sınırlayıcı, görünürde sınırlayıcı veya daha eskilerin terbiye etme dediğimiz metotları gevşetildikten sonra ortaya tabii ki bir miktarda kaotik toplum, kaotik ilişkiler çıkmış oluyor. Bu bütün toplumlarda aslında küresel ölçekte şu an gözlenebiliyor. Bize de gözlenebiliyor. Yani çocuk yetiştirmeden başlayarak eskilerin terbiye metotlarını boş verelim, onlar çok sıkıyordu çocukları, gevşetelim bunları, uzmanlar da öyle söylüyor. Çocuğa

0: soralım nerede yemek yiyeceğimizi falan gibi aşırı uçlara geldiğimiz için bu da finansal anlamda desteklendiği için finansal bir sıkıştırma olmayınca bu hane halkını her şeye erişilebilir zanneden toplum ve fertler meydana geliyor. Dolayısıyla burada kuralları yürütmediğinizde o zaman bir arbitraj oluşuyor. Ne gibi? Kurallara uyanlar, uygun yaşayanlar, her türlü toplumsal kurala vesaire ve öyle olmayanlar arasında ve bu uyanları çok büyük bir yük altında bırakıyor. Tıpkı vergi verenler vermeyenler gibi cezalandırıldığını düşünün. Buradan toplum kendi kendine çıkamaz. Yani insanlık bunları geçerek belirli merhaleye gelmişti. Tabii savaş da çıkardı. O da şimdi onu da tartışmak lazım. Madem geçmişin terbiye metotları iyiydi, dünya savaşları niye çıktı gibi de konuşmamız lazım ama bunu ortadan kaldırdığımızda daha başka risklerle karşı karşıyayız. O da bu yüksek kazançlar, yüksek servetler ama erişilecek bir şey kalmaması burada ne anlama geliyor? Ekonomi henüz bunu konuşmuyor. Yani daha önce ekonomi tarihinde böyle sorular yoktu. İnsanlar her şeye eriştiğinde daha sonra ne olacak? Değerlemeler nasıl? Değer fonksiyonumuz mu bozulacak gibi? Büyük ihtimalle bunlar da yavaş yavaş bozuluyor ve bizim dalgalanma, volatilite veya toplum sosyolojiye kayan sorunlarımız da buradan kaynaklanıyor ama çözümünü şu an için söylemek pek mümkün değil. Doğrudan.
1: Tam bam telime bastınız. Yani bu kural konusu biraz çuvaldızı da kendimize de batırmak lazım. Hani benim çocuğum yok ama biraz sanki ebeveynler de burada. Çünkü gün aşırı bu özgürlüğümüzün sınırlarıyla ilgili problem yaşıyoruz. Özellikle İstanbul gibi yerlerde ama evet. Konuyu şuraya getireceğim. Bir tane süreli yayın işte dünyadaki büyük devrimleri derlemiş. Dün Fransız devrimiyle ilgili olan kısmına bakarken buradaki üç zümreden bahsediyor. İşte birinci kısım kilisenin ruhban sınıfı, ikinci tabaka işte soylularla beraber liyakatle girilemeyecek, para ödenerek yarınabilecek. Üçüncü tabaka halkın çoğunluğu, özellikle içerisinde burjuvazi ve işçi sınıfı da var. Neredeyse %85 vergiler hep buradan alınıyor diye. Şimdi özellikle geçtiğimiz haftadan beri tüm bu yapay zeka ve teknoloji konusundaki devlerin başındaki isimler birbiriyle yarışıyor. Aman duralım çok şey oluyor falan diye. Şimdi Nepal'deki o selin yuttuğu görüntüler herkesi şoka uğrattı. Ben biraz dünyada da bu kuralsızlaşmanın, serbestleşmenin biraz hazır olmayan toplumları diyeyim artık ekran önünde. Böyle yuttuğu kanısında bir iktisaden ve hayata baktığım noktadan bir görüşüm var. Şimdi bu konuşmaların bence tahmin ediyorum ki kamera önünde ya da basın önünde yapılmasının bir anlamı olmalı. Bilmiyorum o anlam tam olarak nedir ama kendi okumam. Yani sanki bunlar konuşulmasa da iş işten geçti mi? Şimdi bu kadar fazla mesela ekonomik dengesizlikten söz ediyoruz. Yapay zekanın aynı o sel benzetmemde olduğu gibi çoktan artık yutmaya başladığını söyleyebilir miyiz düz insanları?
0: Yapay zeka konusu kendi başına değerlendirdiğimizde tanım olarak baktığımızda büyümeyi tabii tartışmanın aksine onu belirtmem lazım. Çünkü büyümeyi küçük oranda tutacağını söyleyen meslektaşlarım var. Çok yüksek hızda büyümeye sebebiyet verecek. Bunun sebebi bir hesaplama yöntemi değişimi olması. Ama bu bizim teorik olarak ortaya koyduğumuz tanımdan kaynaklanıyor. Şimdi belirttiğiniz gibi bu yapay zeka şirketlerinin liderleri buradaki tehlikeyi dile getirmeleri ve hükümetlerinden, özellikle ABD hükümetinden düzenleme beklemeleri ne anlama geliyor dediğimizde ben burada açıkçası yapay zekanın ve oradaki gelişmenin insanlık için doğrudan bir tehlike yarattığından dolayı böyle istediklerini düşünmüyorum. Bunun sebebi şu, zaten sizin belirttiğiniz gibi toplumu bilgi katmanlarına ayırdığınızda ve bu serbestliğin zararlarını bilgi yayılmamış bölümde, yani eğitilmemiş bölümde gördüğümüze göre bu eğitilmemiş bölüm, insanlık üzerindeki bu nüfus yapay zekayla ne yapabilir dediğimizde zaten ortaya şu çıkıyor. Soru sormayı bilmediğiniz zaman yapay zekanın size herhangi bir katkı ya da katma değer verecek bir katkısı olmayacaktır. Bu ancak akademik anlamda veya belirli iş çevrelerinde işe yarayacak ve üretimi arttıracak bir metot. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman o zaman neden çekiniyor bu şirket başkanları, kurucuları dediğimizde özellikle bu konuda dünyanın geri kalanında ABD dışında araştırmacılar çok hızlı şekilde bilgiye ulaşıp bilgi üretmeye başladı.

0: yaptıysa o zaman bu yapay zeka modellerini üretmenin ABD için bir avantajı kalmayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada bu sınırlamayı ben aslında bir tür korku ortaya çıkararak korku ile sınırlamaya geçeceklerini ama asıl sebebin ekonomik ve özellikle bilimsel bilgi üretiminde ABD'ye birçok ülkenin ve topluluğun rakip olacağından dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani gelip kendilerinin ileri gitmesini ama takipçilerinin aradaki mesafeyi açık bırakmasını istiyorlar. Dolayısıyla düzenleme geleceğini ben de şu düzenleme geleceğini tahmin ediyorum. Ama sebebi yapay zekanın bir insanlığı kontrol etme gibi bir yönelimi olacağından değil, özellikle araştırmacıların bilgi üretme süreçlerinde ABD'yi yakalama ve geçme riski olduğu için, özellikle Çin başta olmak üzere bu yapay zeka modellerini kullanıyor bildiğiniz gibi. O zaman aksini düşünürsek şöyle bir soruyla karşı karşıya kalacağız. Yapay zekayı üreten bu üç büyük şirketin o zaman CEO'ları ve bunların mucitleri daha süreç başındayken yapay zekanın nereye evrileceğini öngörememiş oldular. Eğer doğru kabul edersek bu korku tarafını. O zaman da karşımıza şu soru çıkacak. Eğer öngöremiyorlarsa burada düzenlemelerle bu nasıl sınırlanacak? Yani öngöremediğiniz bir şeyi düzenlemeyle nasıl sınırlarsınız? Düzenlemenin sonucunu da öngöremezsiniz ki. Çünkü öngörmek dediğimiz zaten deterministik bir süreçtir. Halbuki buradaki şirket sahipleri biz bunu öngöremiyoruz. Bunlar sağa sola saldırıyor, kendi başına şifre kırıyorlar gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Bu da karşımıza stokastik bir süreci çıkarıyor. Siz bununla onu kontrol edemezsiniz. Mümkün değil matematik olarak. Dolayısıyla ben burada yapay zeka konusundaki regülasyonların diğer ülkeleri ve diğer araştırmacıları, diğer ülkelerden araştırmacıları sınırlamak, onları biraz daha geride bırakmak, belki onlara bir ücret karşılığı, daha fazla ücretle bunu kullandırmak olduğunu düşünüyorum. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bazı gazlı içecekler Avrupa'da ve Türkiye'de farklı içerikte satılırlar.
1: Ben de Sadi Kaymaz dün güzel bir şey yazmıştı. Çok ahlak etik konusunda söylediklerine kulağımı asmıyorum. İnsanlığın nesi var ne yok bir şekilde toplayarak kendileri bunu satıyorlar diyelim. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Ata Özkaya hocamıza, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi. Akıllı Paraya Noktayı Koyalım. O hafta da finans merkezlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıf

Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca hem piyasalardaki hareketliliği aktaracağız. İçeride dışarıda önemli gündem başlıkları var. Bunlara bakacağız. Daha sonrasındaysa her pazartesi olduğu gibi Erda Gerçek bizlerle birlikte olacak. Özellikle Amerika tarafında olup bitenleri, yapay zeka üzerindeki bu ahlak tartışmasını bir miktar onunla birlikte tartışmaya çalışacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca ona bakarak başlayalım. Sermaye Piyasası Kurulu'nun fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin düzenlemesinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören 247 şirketin halka açıklık oranı bir gün içerisinde gerilemiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cuma günü açıklanan tüketici enflasyonu verilerinin ardından kurumlar Fed'den beklentilerini revize etti. HSBC, Goldman Sachs ve JP Morgan ekonomistleri Fed'in faiz oranlarını değiştirmeyeceği yönündeki önceki tahminini değiştirerek 25 bas puanlık artırım beklediklerini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, bankadan yeni faiz artışının değerlendirildiği bir dönemde enerji fiyatlarındaki son gelişmelerin oldukça endişe verici olduğunu söyledi. Isabel Schnabel, söz konusu olan sadece petrol değil aynı zamanda dizel, rafineri kapasiteleri ciddi oranda azaldı ve hızla yeniden oluşturulmaları mümkün görünmüyor, dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerikalı önde gelen teknoloji yöneticilerinin yapay zeka geliştirme süreçlerinin yavaşlatılması yönündeki çağrılarına ve Çin'deki ilerlemenin küresel bir güvenlik tehdidi oluşturduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, korku tellallığı, kutuplaşma ve acımasız rekabet yalnızca küresel yapay zeka yönetişim sürecini sekteye uğratır ve bu şekliyle kimsenin çıkarına hizmet edemez, dedi. Almanya, stratejik sektörler içine karşı korumak amacıyla hibrit elektrikli araçlara yönelik yeni gümrük vergilerini de içerebilecek kapsamlı bir ekonomik güvenlik önlemi paketi hazırlıyor. Konuya yakın kaynaklara göre Alman bakanlıkları Çin'e karşı kırılganlıkları haritalandırıyor ve karşı önlemleri değerlendiriyor.

0: Günün öne çıkan haber başlığını bu şekilde paylaştık. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Bizim piyasamızda bir miktar farklılaşma, bir miktar ayrışma söz konusu. Borsa İstanbul'a genel anlamıyla baktığımızda şu anda 14.200 puan seviyesine dip nokta yapmış. Şu anda da onun bir 80 puan kadar üzerinde bir Borsa İstanbul görüyoruz. Aşağı yönlü hareketi burada besleyen ana unsurlardan bir tanesi haber başlıklarında da aktardık. Özellikle bundan sonraki dönemde içeride daha fazla tartışılan bu yoğunlaşma ve fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanma yöntemi sistematiği belirleyici. Dolayısıyla küçük hisselerde biraz daha fazla ön plana çıkan bir düzeltme hareketiyle karşı karşıyayız. Ama endeksin geneline baktığımızda da bankalar %0.5, sanayi endeks %0.7 kadar aşağıda, ulaştırma endeksinde %1'e yaklaşıyor geri çekilme. Genel anlamıyla biraz daha riskten kaçınma modunun ön planda olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Kurlar tarafındaki harekete bakarsak özellikle euro dolardaki hareket belirgin. 1.1530'a gelmiş durumdayız euro dolar çaprazında. Özellikle buradan bir parça daha önümüzdeki döneme ilişkin bir araya gideyim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın bir açıklaması var. Ona dönüyoruz şimdi.
1: Tarihimize yön veren bilim insanlarımızın mirasını ay yörüngesinde gerçekleştireceğimiz bilimsel araştırmalarla yaşatacağız. 2027'nin ilk aylarında fırlatmayı planladığımız ay uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Burada en az 3 ay boyunca operasyon yürüteceğiz. Görev performansına bağlı olarak bu süreyi 1,5 yıla kadar uzatabileceğiz. Görev süresince güneş rüzgarlarının ay yüzeyiyle etkileşimini, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmalarını, ayın manyetik alanlarını ve yüzeyin ısıl özelliklerini inceleyeceğiz. Yerli olarak geliştirdiğimiz bilimsel ekipmanlarımızla aydaki radyasyon ortamına ilişkin ölçümler gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı bilimsel çalışmalarımızı tamamladıktan sonra kontrollü yavaşlatma manevralarıyla ay yüzeyine ulaştırmayı hedefliyoruz. Kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz hibrit itki sistemimiz de bu görevin kritik unsurlarından biri olacak. Sistemimizi yörünge yükseltme manevralarında ve görevin son aşamasında ay yüzeyine ulaşmak üzere gerçekleştirecek ay yörüngesinden çıkarma ateşlemelerinde kullanacağız. Bu bilimsel görevi icra edecek yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki ay uzay aracımızı %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettik. İmece ve TürkSat Altıağ projelerinde geliştirdiğimiz uçuş bilgisayarı, haberleşme, güç, ısıl kontrol ve yörünge operasyonları gibi kritik kabiliyetlerden ay uzay aracımızda yararlandık. Uydu teknolojilerinde yıllar içinde inşa ettiğimiz bilgi birikiminin eseri olan uzay aracımızın üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarını başarıyla tamamladık. Şimdi ay uzay aracımızı ay yolculuğu öncesindeki en kritik aşamalardan biri için TUSAŞ bünyesindeki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezine yolcu ediyoruz. Burada icra edilecek testlerle aracımızın fırlatma sırasında ve uzay ortamında karşılaşacağı zorlu koşullara dayanımını doğrulayacağız. Isıl vakum testleriyle uzay ortamını, yapısal testlerle fırlatma koşullarını, elektromanyetik uyumluluk testleriyle aracımızdaki sistemlerin birlikte güvenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sınayacağız. Testlerin tamamlanmasının ardından aracımızı TÜBİTAK Uzay'ın ODTÜ yerleşkesinde yapımı devam eden yeni temiz oda ve entegrasyon tesisimize getireceğiz. Buradaki nihai kontrollerin ardından ay uzay aracımızı fırlatma için Kennedy uzay üssüne göndereceğiz. Hava, saha ve yörünge koşullarının el vermesi halinde aracımızı 2027 yılının ilk aylarında uzaya uğurlamayı hedefliyoruz.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kaçır'ın açıklamalarını aktardık sizlere. Şimdi hızlıca piyasalardaki rakamlara bir göz gezdirerek bitirelim. Amerikan vadelilerinde eksiler biraz daha belirgin. Çünkü bir yandan yapay zeka tartışması ve bunun çipçiler üzerinde yaratabileceği potansiyel etki. Öbür taraftan FED kararı öncesinde ortaya çıkmış olan ikili sıkıştırma. %2 kadar Nasdaq vadelilerini aşağıda görüyoruz. Ağırlıklı çipçilerden %1'e yakın yine S&P 500 vadelilerini ekside görüyoruz. Avrupa seansında DAX ve Kakaran endeksleri ekside, FTSE biraz pozitif ayrışan tarafta. Ama genel anlamıyla baktığımızda risk iştahının bozuk olduğu bir gün yaşandığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte biz özellikle özellikle emtia piyasasında da petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin belirginleşmesinden kaynaklanan baskıyı da net şekilde hissediyoruz. 109 doların üzerine geldik bir kez daha Brent petrol tarafında. Amerikan tipi petrolde 104 dolar 18 sent. Dolayısıyla işler piyasanın genel algısı açısından pek de iyi gitmiyor. Altın fiyatını %2 kadar aşağı itti bu ortam. 4262 dolarda spot altının ons fiyatındaki son seviye %2 civarında düşüşü de burada takip ediyoruz. Gelin geçelim şimdi hızlıca araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet, genel anlamıyla tabii herkesin odak noktası biraz daha FED toplantısı olmuş durumda. Bir yandan petrol fiyatlarındaki %4'lük yükseliş, yeniden 109 doların üzerine gelinmesi. Öbür taraftan gerçekten faizi düşük isteyen bir başkan arasına sıkışmış, piyasanın da çok ciddi zorladığı bir faiz toplantısına giriyor yeni başkan. Dolayısıyla piyasa net bir şekilde onu sınıyor. Bir yandan piyasa onu getiri eğrisinin uzun tarafında yükselen faizlerle sınarken, kısa taraf para politikasına daha duyarlı olan bölgede acaba biraz daha alım iştahı ön plana çıkabilir mi? Yoksa burada daha da dikleşen bir getiri eğrisiyle mi karşı karşıya kalacağız diye tartışma söz konusuydu. Şimdi bazı kurumların ufak ufak buradaki büyümeye karşı kendini hedge etmek için getiri eğrisinin kısa tarafında pozisyonlanmaya başladığını görüyoruz.
1: O kurumlardan birisi Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi tarafı. Burada bir miktar daha kısa vadeli tahvilleri ilginin önümüzdeki süreçte artabileceğini, kendilerinin kademeli olarak, ki biraz sonra bahsedeceğim, ABD 2 yıllık tahvillerinin 4.50'yi aşmasının ardından pozisyonlarını bir miktar daha arttırdığından bahsettiler. Ama herhalde muhtemelen bu hafta içerisinde, ki şu anda hali hazırda çok %5 seviyesinde, 10 yıllık tahvillerde çok kısa bir marj kaldı. %5 seviyesini yakından takip ediyor olacağız. Ama şöyle bir baktığımızda büyümenin yavaşlayabilecek olması, ki siz petrol fiyatlarından bahsettiniz. Burada 110 dolar çerçevesinde bir miktar daha petrolün gelecek olması ve hatta buralarda ne kadar süreye kalacağına ilişkin soru işaretleri petrol tarafı biraz daha tahviller tarafını uzun vadede yukarı doğru ittirmeye devam ediyor. Ama dediğim gibi kısa vadede de ise bu büyüme tarafındaki endişeleri hedge mekanizması olarak da bir miktar daha ABD 2 yıllık tahvillerinde özellikle varlık yöneticileri fırsat aramaya devam ediyorlar. Ve özellikle Amundi'nin şöyle bir notu da var. Biz daha çok özellikle yılbaşından bu yana gelişmekte olan piyasalara bir miktar daha bakıyorduk, ama şu anda gelinen özellikle değerlemeler, özellikle tahviller tarafında gelişmiş ülkeleri de bir miktar daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla alıcı nerede gelecek, alıcı nerede gelecek diye baktığımız ABD tahvillerine yavaş yavaş özellikle kısa bacakta da biraz daha alım tavsiyelerini görüyor oluyoruz.
0: Burası zaten 5'lere doğru yaklaştıkça 10 yıllık tahvil faizleri, oraya da bir miktar alıcı gelmeye başladığını görmüştük. Kısa vadeli taraf daha belirleyici. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet aktardıkların için, ama tabii ki burada en fazla öne çıkan soru işaretine Fed yarın ne yapacak? Piyasa artık çok açık ve net bir şekilde, biraz önce haber başlıklarında da aktardık, Amerikan Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı bekler noktaya geldi. Aslı Savranoğlu ile birlikte daha önce bu kadar fazla piyasa faiz artırımı beklediğinde FED onları hiç boşa düşürmüş mü düşürmemiş mi, ona bakarak değerlendirme yapmaya çalışacağız. Beklenti yönetimi çerçevesi çok belirginleşmiş ve o belirginlik 2008'den bu yana piyasaların ana nirengi noktası haline gelmişti. Warsh iletişimi karartma eğiliminde acaba bunun içerisine bir sürpriz fonksiyonu ekler mi eklemez mi? Başkanın çizgisine faiz politikasını çeker mi çekmez mi gibi türlü rivayetler var.
2: Evet, gerçekten senin özetlediğin gibi aslında şu anda piyasadaki fiyatlama Eylül ayında %90 ihtimalle bir 25 bas puan faiz arttırımı fiyatlıyor gibi gözüküyor. Ama ekonomist tahminlerine baktığımız zaman burası biraz daha karışık bir seyir izliyor. Beklentilerin üzerinde gelen çekirdek enflasyona rağmen ağırlıklı olarak yine de faizin sabit tutulacağına yönelik tahminler biraz daha ağırlıkta gibi gözüküyor. Her ne kadar yani 1/3 oranında faiz artışı ekonomistler tarafından da dile getirilse, hatta bazı ekonomistlerin TÜFE sonrasındaki revizyonlarını görmüş olsak da hala ağırlıklı olarak sabit olarak tutulabileceğini bekleyen ekonomistler ağırlıkta, dediğim gibi. Burada Fed'in faiz artışlarının önümüzdeki aylarda da devam etmesi ve 2002 çeyrekte 2020'ye 4.59'a kadar gelmesi bekleniyor. Şimdi daha önce böyle bir şey olmuş mu diye baktığımız zaman biraz önce bir sonraki grafikte aslında daha net gözüküyor. Daha önce şimdiye kadar piyasanın %90 ihtimalle fiyatladığı ama Fed'in bu faiz artışı yapmadığı bir toplantı olmamış. Daha önce daha düşük, işte Aralık 2018'de ya da Mart 2023'te %70'ler civarında arttırım fiyatlandığı olasılıklarda bile Fed'in faiz arttırdığını görüyoruz. Hatta yani genellikle senin de bahsettiğin gibi sözlü yönlendirmenin çok güçlü olduğu

0: önceden çok ciddi bir olasılıkla faiz artışını öngörmüş oluyor. Fed de bunu gerçekleştirmiş oluyor. Bu sefer ama şunu biliyoruz, hem Kevin Warsh'un hem de Fed üyelerin aslında Eylül'de bir faiz arttırımı beklentisini kırmaya yönelik de açıklamaları oldu şimdiye kadar. Her ne kadar fiyat istikrarı konusuna çok ciddi baskı yapmış, yani vurgu yapmış olsa da Kevin Warsh Jackson Hole toplantısında ve miktar reaksiyon fonksiyonuna ilişkin de bilgi vermiş olsa da arkasından gelen beklentilerin Eylül için aslında bir faiz artışı yönünde olmamasını istediğini biliyoruz ama geldiğimiz noktada piyasa özellikle TÜFE verisinden sonra buradaki fiyatlamayı çok arttırdı. Şimdi bu TÜFE verisine de bir o yüzden bakmak istiyoruz geriye dönüp. TÜFE verisi gerçekten beklendiği kadar, yani şu anda tahmin edildiği kadar, bu fiyatlamayı gerektirecek kadar kötü mü geldi diye baktığımız zaman aslında 0.2 beklenen çekirdek enflasyon aylık artışı 0.3 geldi. Ama buradaki aradaki 0.1 puanlık fark tamamen mobil hizmet fiyatlarındaki %5.9'dan artıştan kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Bunu dışarıda bıraktığımız zaman aslında çekirdek enflasyon beklentinin bile altında gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Bir kere bunu bir dikkate almak lazım. İkincisi de belki bir sonraki grafikte daha açık ve net gözüküyor. Özellikle Kevin Warsh Jackson Hole'daki toplantısında hangi veriye nasıl bakacağımıza ilişkin bir tanımlama yaparken çekirdek PCE enflasyonunu dikkate aldıklarını %2 hedefi açısından ve buradaki çekirdek PCE enflasyonu içinde de özellikle işte 199 üründen yaklaşık %54'ünün aylık artışlarının %3'ün üzerinde, pardon, yıllık artışlarının %3'ün üzerinde olup olmadığını baktıklarını söylemişti. Şimdi TÜFE'nin altına bakıldığındaysa burada şunu görüyoruz. Özellikle %3'ün üzerinde, %3 ve üzerinde artan ürün sayısı Ağustos'ta aslında azalıyor TÜFE sepetinin içine baktığımızda. Buradaki grafik bir miktar bozulmuş, çok net gözükmüyor ama bu
1: Yayılım gösteriyor aslında 3 aşağı 5
0: evet,
1: yukarı.
0: Brookings Institute'un bir grafiği, dolayısıyla onların grafiğini kullandık. Burada gördüğümüz mavi çizgi %3'ün üzerinde artan ürünleri gösteriyor. Gördüğümüz gibi oldukça aşağı doğru Ağustos'ta trend. Şimdi bunlara bakacak olursak şunu söylemek lazım. Fed'in bu sadece TÜFE verisine bakıp da faiz artışına gitme olasılığı o kadar da yüksek değil aslında. Ama piyasanın da buraya doğru fiyatlama yaptığını ve bu beklentinin gerçekleşmemesi durumunda özellikle getiri eğrisinin dikleşmesi ve uzun vadeli faiz tahvillerinin yükselmesi ve Fed'in kredibilite kaybetmesi söz konusu. Diğer taraftan da aslında daha önce çizdiği o reaksiyon fonksiyonuna bakarsak Fed'in bir faiz arttırması için sanki çok da bir sebep yokmuş gibi gözüküyor bu noktadan bakınca. Dolayısıyla çok enteresan, değişik bir toplantı olacak. Sürprizli olabilir biraz.
1: Warsh için 40 satır mı 40 katır mı durumu. Dolayısıyla bakacağız. Aslı, teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yanına. Dolayısıyla aslında birazcık merkez bankalarının durduğu yer, gittiği nokta önemli piyasalar açısından belirleyici derken şimdi işin bir de bu büyüme bacağı var. Dolayısıyla aslında bu küresel büyümenin genel anlamıyla baktığımızda bu olup bitenlerden, savaştan, gelişmelerden nasıl etkilendiğine dair biraz daha detaylı analiz yapabiliriz.
2: Çok kısa hemen renkleri tarif ederek aslında buradaki ayırdı gözler önüne serecek ifadeyi kullanayım. Mavi renkte görmüş olduklarımız gelişen ülkeleri gösteriyor büyümede. Bizim Bloomberg terminalinde takip ettiğimiz büyüme göstergesinde turuncu renklerde gelişmiş ülkeleri gösteriyor. Gelişmiş ülkelerin içerisinde tabii ki özellikle aylık olarak takip ettiğimiz bu Bloomberg göstergesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu katkı var ki burada son PMI rakamını da düşünecek olursak Amerika'da büyüme adına işler yolunda gidiyor diyebiliriz. Ama bilhassa bu yılın bir kısmında Çin'in başını çektiği gelişmekte olan ülkelerin bir miktar momentum kaybettiğini görüyoruz. Ama Amerika'ya ilaveten özellikle gelişmiş ülke grubunda İtalya ve Almanya'yı da koyabiliriz işin içerisine. Son iki ayda biraz daha küresel büyümede tırnak içerisinde tabiri caizse sazı ellerine aldılar. Ama bununla beraber Çin dahilinde gelişmekte olan ülkelerin bir kısmında tarafında büyüme momentumunun şu yukarıya doğru taşımak bir yana ivmeyi biraz da duraksamaya işaret ettiğini görmeye başladık. Tabii aylık olarak takip ettiğimiz burada ağırlıklandırılmış enflasyon verisini bu şekilde gösteriyoruz. Direkt olarak bir görüş ya da sene sonuna dair burada net bir ifade yok. Ama şu kısma belki dikkat çekmek gerekebilir. Trump'ın ilk başkanlık yılında görmüş olduğumuz o gelişmekte olan ülkelerin

0: büyümeyi daha çok aşağıya çeken yönünün 2025-2026 geçişinde büyümeyi daha destekleyici hale geldiği, ardından savaşın başlangıcının takiben özellikle gelişmekte olan ülkelerin bir zaman dilimi haricinde genel olarak büyümede gelişmiş ülkeler oranında özellikle son iki ayda daha geride kaldığını görüyoruz. Ama tabii bu yıl sonuna kadar böyle devam eder mi? O sorunun yanıtını bizler de arıyor olacağız.
1: Çağlar, çok teşekkür ediyoruz. Büyüme buraya doğru giderken ve dünyanın birçok yerinde sorgulanırken yapay zeka yatırımları ve bugüne kadarki teknoloji hamlesi bu büyümelere ne kadar destek oluyor? Biraz bunun üzerinden Elif Cansever'le değerlendirme yapacağız.
2: Aslında sabah itibariyle Anthropic CEO'sunun yaptığı açıklamaların ardından gelen birazcık daha teknoloji hisselerindeki satışı konuşuyoruz. Fakat teknoloji tarafıyla yapay zeka tarafına baktığımızda artık sadece hisse performanslarının değil de bir miktar daha büyüme üzerindeki etkisini de doğrudan gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bloomberg Economics'in de tam bu konuda yaptığı bir çalışma var. Bu çalışmaya baktığımızda aslında burada yazılım, araştırma geliştirme, bilgi işlem ekipmanları ve veri merkezi gibi yapılan yatırımların ABD büyümesi üzerindeki etkisini gösteriyor. Ve grafiğe baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şey de aslında 2025 sonrası büyüme üzerinde uyguladığı etki olduğunu söyleyebiliriz. Bu taraftan bakıldığında Bloomberg Economics'in yaptığı çalışmaya göre yaklaşık %1'lik bir katkı sağladığını söyleyebiliriz veri merkezi yatırımlarının, ki biz zaten keza 2026 yılında üzerinden sıklıkla bahsettiğimiz veri merkezi yapay zeka üzerine yapılan yatırımların sadece yapay zeka teknoloji şirketlerinin değil de kendi habitatında olan diğer şirketlerin de beslediği görüşünde bir miktar daha destekleyen nitelikte bir grafik. Ve burada yaklaşık gayri safi yurtiçi hasılaya olan desteğinin, reel büyüme üzerindeki desteğinin %1 olarak hesaplandığı senaryoda 2025 yılında ABD ekonomisinin %2.1 büyüdüğünü varsayarsak yarısından fazlasını kapsadığını söyleyebiliriz. Ki burada aslında Bloomberg Economics'in bir diğer teorimi de şu yönde. Bloomberg Economics diyor ki bu noktada verimlilik ve aslında buradaki verimlilik ve bunun üzerine yaptığı büyümeler öne çıktığında bu hesaplanandan çok daha fazla katkı sağlayabileceği ve 1990'larda da aslında veri merkezlerine yapılan, teknoloji alanında yapılan yatırımların verimlilik açısından sonraki yıllarda kendi göstermeye başladığını ve önümüzdeki süreçte daha da artarak devam edebileceği yönünde biz de takip ediyor olacağız tabii ki.
1: Teşekkür ediyoruz Elif. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdemar'ın yanına. Bekir'le uzunca bir süredir özellikle fon piyasasında çok tartışılan konular vardı. Onu masaya yatırmaya çalışıyoruz. Senin de özel haberlerinde aktardığın unsurlardan bir tanesiydi. Fiili dolaşımla ilgili yeni bir hesaplama gerçekleşecek ve bunlar şeffaf şekilde açıklanmaya başlanacak diye. Şimdi geldiğimiz noktada burada bu açıklandıktan sonra buradaki fiili dolaşım oranı düşük artık gerçek seviyesinin neyse orada hesaplanmaya başlandı. Hisse senetleri biraz daha belirginleşti. Buradaki tabii sayı yüksek. Bazı şirketler var, buralarda herhangi bir değişiklik yok ama 247 tane şirketin halka açıklık oranı gerilemiş oldu buradaki hesaplama metodolojisiyle.
3: Evet, yani istersen önce neden önemli olduğundan bir kısa bir iki cümle bahsedeyim. BIST 30, BIST 50, BIST 100 gibi endeks kriterlerinde hisse senedinin girip çıkmasını en önemli faktör fiili dolaşım oranı. Çünkü bir hissenin piyasa değeri toplam piyasa değeri üzerinden değil, halka açıklık oranı. Artık eşitlendi fiili dolaşım, o yüzden böyle kullanabiliyoruz. Halka açık hisse senetlerinin, yani fiili dolaşımdaki hisse senetlerinin piyasa değeri olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla bir hisse senedinin fiili dolaşım oranı ne kadar düşükse piyasa değerinin etkisi de o kadar çarpanı da az olacağı için endekse girme kriterini birebir etkileyecek gibi. Şimdi biz burada en fazla fiili dolaşım oranı bir günde en fazla düşen hisse senetlerinin aldık buraya. Dediğin gibi 247 hisse senedinin fiili dolaşım oranı düştü. Burada zaten az olup daha da azalan hisse senetlerini Borsa İstanbul'da da satış baskılarının biraz daha etkili olmuş olduğunu görebiliyoruz. Bu böyle devam eder mi etmez mi bilinmez ama endeks artık BIST 30 özellikle BIST 30 ve BIST 100 endekslerini dahil olan hisse senetlerini bu akşam ya da yarın görmeyi bekliyoruz. Borsa İstanbul'un açıklamasını bekliyoruz. Bunlar açıklandıktan sonra biraz daha taşlar yerine oturacak. Neden? Fon rehberinde çünkü o hisse yoğunlaşması, serbest fonların hisse yoğunlaşmalarına ilişkin sınırlar BIST 30 endeksi içindeki hisse senetleri için ayrı tutuldu. Burası muaf tutuldu. Dolayısıyla oraya giren ve çıkan hisse senetlerinin yatırım fonlarının tercihi açısından çok ciddi bir şekilde etkili olabileceğini göz ardı etmemek lazım. bu akşam ve yarın özellikle burada gelecek açıklamayı bekleyeceğiz. Buradaki listenin dışında birçok hisse senedinin çok sınırlı değişim olduğunu görüyoruz. Bunlardan bazıları sadece fiili dolaşımın yeni hesaplaması değil, pay geri alımları olabilir. Şirketlerin toptan pazardaki nitelikli yatırımcılara satışları olabilir. Buradaki farklılıkların da olabileceğini göz ardı etmemek lazım. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi endeks de belli olunca artık gerisini piyasa etkisi olarak takip edeceğiz.
1: Bekir, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığım bu notlarla birlikte araştırma turunu da noktalamış oluyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında yeniden karşınızdayız.
4: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gidiyoruz Londra'ya. Londra'da Ceren Direkçi Köseoğlu bizlerle beraber. Ceren, özellikle bir tarafta İrlanda, İskoçya, bunların bir ayrılık temennisi var gibi görünüyor. Dolayısıyla böyle bir hakikaten Birleşik Krallık'tan çıkış teması ciddiye alınacak bir boyutta mı diye bence tartışmak lazım, ne dersin?
2: Evet Açıl, bugün gözler İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderlerinin tarihi denilebilecek buluşmasındaydı. Çünkü üç ülkenin hükümet başkanları ulusların geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğunu ilan ederek Birleşik Krallık'tan bağımsızlık konusundaki kararlılıklarını resmen teyit etmiş oldular. Ve senin de söylediğin gibi ülkenin önümüzdeki dönemde dağılmasına yol açabilecek ortak bir bildiri imzaladılar. Tabi burada metine baktığımız zaman metindeki en dikkat çekici ifadelerden birinin Westminster'ın döneminin sona ermekte olduğuna ilişkin değerlendirme olduğunu ifade edebiliriz. Taraflar burada Londra merkezli mevcut siyasi ve ekonomik modele alternatif olarak ulusların eşit statü işbirliği yaptığı yeni bir yapı istediklerini ifade ediyorlar. Tabi burada mutabakat yalnızca bağımsızlık ve anayasal değişim konularına odaklanmıyor. Ekonomik politikalar, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve Avrupa ile ilişkilerin güçlendirilmesi şu anda ortak çalışma alanları arasında, özellikle anlaşmanın önemli başlıklarından biri Avrupa Birliği ile olan ilişkiler. Çünkü üç lider Brexit'in kendi ekonomilerine zarar verdiğini ve ekonomik fırsatları sınırladığını ifade ettiler. Bu nedenle Birleşik Krallık'tan ayrılmaları halinde bağımsız ülkeler olarak Avrupa Birliği'ne yeniden katılmak için birlikte çalışmayı hedefliyorlar. Özellikle İskoçya Başbakanı Sweeney yaptığı açıklamada İskoçya'nın kendi iradesine rağmen Avrupa Birliği'nden çıkarıldığını söyledi ve İskoçya ne kadar erken yeniden Avrupa Birliği üyesi olursa o kadar iyi olacak şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii Mayıs ayından bu yana ilk kez İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın üçünde de milliyetçi ve anayasal değişim isteyen liderler yönetimde. İngiltere hükümeti ise bu girişime karşı çıkıyor. Başbakan Burnham'ın sözcüsü hükümetin Birleşik Krallık'ın dört ulusuna değişim sağlamaya odaklandığını, ancak Burnham'ın Birleşik Krallık'ın devamından yana olduğunu ifade etti. Bu tartışmayı daha da dikkat çekici hale getiren gelişme ise Trump'ın birkaç gün önce yaptığı açıklamalar. Çünkü ABD Başkanı İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda'nın birleşmesini görmeyi çok istediğini ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından Kuzey İrlanda Başbakanı O'Neill ise Trump'ın açıklamalarının İrlanda'nın birleşmesi tartışmasının artık canlı ve güncel bir siyasi mesele olduğunu gösterdiğini söyledi. Diğer tarafta Kuzey İrlanda'da İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmeye yönelik destek artsa da anketlere baktığımız zaman son anketlerde birleşmeyi destekleyen net bir çoğunluk henüz oluşmuş değil. Diğer tarafta İskoçya tarafına baktığımız zaman İskoçya'da ise 2014 yılında bağımsızlık referandumu yapılmıştı ve o referandumda seçmenlerin çoğunluğu Birleşik Krallık içerisinde kalma yönünde oy kullanmışlardı. Ancak iktidardaki parti Brexit sonrasında koşulların önemli ölçüde değiştiğini ve bu nedenle İskoç halkına yeniden söz hakkı verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Diğer tarafta bugün biz İngiltere'de tahvil piyasasına baktığımız zaman tabii siyasi riskler artıyor. Diğer tarafta petrol fiyatlarındaki yaşanan yükseliş, Brent petrolün varilinin 110 dolar seviyesine kadar yükselmesinde etkisiyle özellikle kısa vadeli tahviller tarafında satışların derinleştiğini görmekteyiz. İngiltere'nin 2 yıllık tahvil faizi 10 bas puan artarak %4,92 seviyesine tırmandı bugün. Gözler İngiltere Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısı olacak, FED toplantısının ardından. Bu toplantıda faiz artışı beklense çok sınırlı. Yani yaklaşık 8 bas puanlık bir faiz artışı beklense fiyatlanıyor piyasalarda. Fakat giderek arttığını görmekteyiz faiz artışı beklentisinin. Mesela yıl sonuna kadar toplam 50 bas puan, 2027 sonuna kadar ise 118 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi fiyatlaması var. Alman tahvilleri de özellikle kısa vadelerde geriledi. Alman 2 yıllık tahvil faizi 7 bas puan artışla %3,27'ye yükseldi. Bugün Avrupa borsalarında İngiltere hariç negatif bir seyir var. Madencilik sektörü bugün satışlarda başı çekiyor. %3'ü aşmış durumda orada satışlar. Yapay zeka kaynaklı endişeler nedeniyle çip hisselerinde satışlar hızlandı. Teknoloji grubu ise %2,5'a yakın oranda değer kaybıyla işlem görüyor. Açıl Sezen.
1: Ceren, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kısacık bir aramız daha var. Sonrasında Erda Gerçek'le birlikte son bölümde karşınızdayız.
0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Yatırımın adresi QNB Invest ile Finans Merkezi devam ediyor.
1: Merhaba Açıl.
2: Erdal, şimdi bu tartışmayı biz yaklaşık 1,5-2 senedir, hatta aslında daha eskiden bu yana yapıyoruz, ama bu yapay zekadaki ahlak ve insan boyutunun ne kadar müdahil olup olamayacağı tartışması. Şimdi modeller gelişip kendi kendilerini insana kapatabilince veya kendisine belki tehdit olarak görebileceği yerlerde müdahaleye kapatmaya başlayınca bunun üzerine çok tartışma türemeye başladı. En son Anthropic'in CEO'su Dario Amodei'nin yapmış olduğu açıklama bu bağlamda önemli. Sam Altman ona biz de aynı konudan muzdaribiz diyor. Aynı zamanda Elon Musk buraya destek veriyor. Çin'e soruyorlar, bunlar felaket tellallığı yapıyor diye karşı çıkıyor. Şimdi bu hakikaten insanlığı uç risklere doğru taşıma potansiyeli barındıran bir unsur mudur senin gözünde diye sorayım.
1: Şimdi ben kendi şeyimi söyleyeyim. Bir haftadır sistem düşüncesi modeli çalışıyorum. Anthropic Claude'la. Çok ilginç. Kontrolü kaybettiğimiz zaman neler olabileceğini çok net gösteriyor. Devamlı bana şu şekilde yapıyor. Şuraya şu rakamları koy, sonra şunları değiştir. Sonra bana işte birinci ayda, 30. ayda hangi rakamlar çıktı onu söyle gibi. Çok ilginç bir şey oldu değişiklik. Yani yer değiştirdik. En sonunda ben senin asistanın değildim diye biten bir tartışmayla şey yaptık, gördük. En büyük sıkıntı baştan beri söylenen bir kill switch dediğimiz, işleri yanlış gittiği zaman bunları durdurabilecek bir düğmeye sahip olmayışımız. Bunu zaten Daron Hocamoğlu da ilk günden beri söylüyor. O yüzden aslında burada geriye doğru adım atılmış olması gayet doğal, ama senin de dediğin gibi bir ülkede ya da birkaç şirketin bu şekilde olması değil, kamunun global bir kurumun çıkması gerekiyor. Şimdi kurumsal yapılardan devamlı bahsediyoruz. Kurumların en büyük derdi, bir şeyler oluyor, ondan sonra kurumlar gelişiyor. Burada o kadar hızlı ilerliyor ki, mesela yapay zeka çalışan bir arkadaşıma soruyorum. Diyor ki, bu sorunları çekiyorsan diyor, işte şu versiyonuyla çalışıyorsun. O 4 ay önce iyiydi ama 4 ay sonra gelinen noktada artık o başarılı değil diyor. Yani diyorum ki ben bu sorunları 4 ay önce yaşasam çözemeyecek miydim? İşte öyle değil ama gibi değil, cümleler kuruluyor. Yani sıkıntı şu, çok hızlı ilerliyor. Kurumsal anlamda hani guardrail dediğimiz bunları bir düzende tutma anlamında iyi niyetli yaklaşsak da şu anda yetişebilecek durumda değiliz. Yine Daron Hocam onun söylediği çok güzel bir şey var. Ekonomik anlamlara baktığımız zaman yeni yapay zeka ekonomisinin nasıl olacağını düşünemiyoruz bile. Nasıl evrileceğini de düşünemiyoruz. Bu şartlar altında gerçekten yani hani sisli havada araba kullanırken mümkün olduğu kadar yavaşlarız ya. Mümkün olduğu kadar yavaş gidilmesi gerekirken öyle bir şey olmuyor. Tam gaz gidiyoruz. Bunu da biraz benzetiyorum ben. Hani ortak malların trajedisi gibi, sen yapmazsan başkası yapacak, sen balığı tutmazsan başkası tutacak, sen o yeni modeli çıkartmazsan başkası çıkaracak gibi. Hatta şöyle söyleniyor değil mi, ChatGPT'nin 6 Astra çıktı, işte o yüzden bunlar yavaşlayalım dedi çünkü ona yetişemiyor gibi. Yani sonuçta topyekün kamunun, hatta global kurumların bir araya gelerek yapması gereken işler olmuyor maalesef.
2: Ama aslında tabii o kadar büyük haksızlık ki, ben Dünya Ekonomik Forumu'nda Dario Amodei'yi bundan 2 sene önce izlediğimde de, bu sene izlediğimde de aynı şeyi söylüyordu adam. Yani burası fazla hızlı gelişiyor. Kendi modellerimizin kendi bilincini geliştirmeye başladığını görüyoruz. Yok işte ChatGPT'nin bilmem ne modeli çıktı da ona tepki değil yani. Adam 2 senedir söylüyor bunu. Benim burada yavaşlamam lazım diyor. Ama ben yavaşlasam benim rakiplerim yavaşlamayacak. Onları yavaşlatsak biz Amerika olarak, Çin yavaşlamayacak. Hadi onunla anlaştın, onu yavaşlattın, Rusya yavaşlamayacak. Dolayısıyla aynen biraz önce senin söylediğin gibi bir global düzenleyici ve buradaki gelişmeyi en azından yeri geldiğinde müdahale edip durdurabilecek yapının oluşması lazım. Bu globalleşme olduğunda daha kolaydı. Şimdi herkesin birbiriyle her alanda yarıştığı ortamda daha da imkansız hale geldi. Bir de siz kamuya böyle bir yetki verseniz yetişebilecek mi acaba kamu, ya da elindeki enstrümanlar bunları tutmaya, bunları yönetmeye yeterli mi? Büyükleri tuttun, küçükleri kim tutacak gibi çok soru var.
1: Daha da önemli sorular var. Yani yeterince insanı alabilecek misiniz? Çok başarılı insanlar gerekiyor bu işleri anlayan, bilen, yönetebilen. Kamuya bunları çekmek gerekiyor. Şöyle düşünelim, Dünya Ticaret Örgütü'nü yönetemedik. Çevresel anlamda COP'lar yapıyoruz. Bir sonraki çok güzel bir şekilde ülkemizde olacak ama yani birçok ülke buradaki sözlerinin tutmuyor. Bunu yaptırımını gerçekleştiren bir kurum yok ortada. Yani küresel anlamda yapmamız gerekenleri genelde yapmak konusunda güçlük çekiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi bunları uygulayacak, yapılmadığı durumlarda gerekli cezaları kesebilecek kurumlar yaratmadan bu işlere girdiğimiz için bu noktadayız. Açıkçası biraz önce söylediğim de senin tam bir mahkum ikileme. O yüzden ortak mallar trajedisi örneğini verdim. Aynı şekilde yani bu mahkum ikileminde oyun teorisinde ne oluyoruz? Siz yapmazsanız başkası. İki tane mahkum aynı anda birlikte aynı yönde hareket ederlerse ortaya en optimum çözüm çıkıyor. Aksi takdirde ya birisi kaybediyor ya öteki kaybediyor ve kayıplar çok büyük oluyor. Şimdi bunu yapamadığımız sürece de maalesef bu şekilde yarışı izleyeceğiz diye düşünüyorum.
2: Peki şimdi bu yarışın içerisinde Çin'in söylediği başka bir şey. Çin diyor ki felakette ellallığı yapmayın, bu yapay zeka yarışı önemli. Bu arada Çin bu iş patlamadan öncesinde yani aslında 2017'den itibaren kendi 5 yıllık kalkınma planlarına yapay zeka

0: yıllık önce 30 sonra 50 milyar dolar civarında bir kaynak ayırma konusunda planlama yapmış. Dolayısıyla bayağı ciddi anlamda gelişme sağlamış bir aşamada. Kurguladıkları model Amerika'dan daha farklı. Şirket bazlı olarak bir yatırım felsefesi üzerine değil, girişimci devlet olarak ben duvarı kurayım, girişimler gelsin benim duvarımın üzerinde bu modeli geliştirsinler diyor. Dolayısıyla aslında Çin'in durduğu yerle Amerika'nın baktığı arasındaki fark nedir? Bir de aradaki fark hızlı kapanıyor gibi görünüyor. Yani Amerika çok önde görünürken Çin kapatıyor gibi görünüyor arayı.
1: Ama zaten biraz önce konuştuğumuz gibi kendi modeller, aynı şirketin kendi modelleri arasındaki hız da inanılmaz yani. O yüzden hani Çin'de Amerika ile kapatmış falan, yani şu andaki hızın direkt, gerek Çin olsun gerek Amerika olsun, şu andaki hıza biz kullanıcılar olarak yetişme şansımız zaten yok. Kurumsal anlamda da baktığımız zaman şu anda kurumların en çok bu işten dinliyorsunuz, kurumların işte bilanço açıklandığı zaman en çok bunların maliyet yönünü şey yapıyorlar, ön plana çıkartıyorlar. Hala şu anda işte biz şöyle şöyle uygulamalarda bulunduk, bunun neticesinde şöyle kazanımlar yaptık diyeni herhalde çok az. Bununla yapılan araştırmaları da izliyorum ben sürekli. Nasıl kullanacağımız konusunda çok büyük sıkıntılarımız var. O yüzden yani buradaki hızı kullanıcı, hem bireysel hem kurumsal kullanıcı açısından bizim çok üzerimizde çıktı. Yani yarış başka bir seviyede devam ediyor. Eminim çok büyük sorunlarımızı bu modeller çözecektir. İşte sağlık konusunda olsun, belki çevre konusunda çözecektir. Ama şu an için yani bizim kullanıcı olarak bunları şey yapmamız, yani anlamamız, kullanmamız biraz geriden geliyor ki benim biraz önce söylediğim örnek de, benim kullandığım durumdaki örnek de bunu çok net gösteriyor açıkçası.
0: Şimdi burada elbette yapay zekanın büyüme üzerindeki etkisi bir tarafta, insanlar üzerindeki etkisi diğer tarafta. Gönderdiğim böyle bir grafik vardı. İstersen biraz da bunun üzerinden tartalım.
1: Ya ben bu grafik üzerinde fazla tartışmaya gerek yok. İnsanlık, teknolojik tekillik insanlığın yok oluşu diye gösteriyor. Yani şimdi şey diye düşünmek lazım hep. Biz yatırım yaparken de öyle diyoruz ya. Diyorsunuz ki mesela %10 olasılıkla yaptığınız yatırım sıfır olacaksa, %90 olasılıkla bundan %10 para kazanacaksanız bu çok iyi bir yatırım olmayabilir diye düşünüyorsunuz ya, hep böyle şey yapmak lazım. Şimdi bu grafik de bence çok net bir şekilde onu gösteriyor. Yani senin ilk sorduğun soruya dönersek, eğer bir, benim de söylediğim gibi bir kill switch, yani bu işi durduracak bir yerde, bu iş rayından çıktı arkadaş, bu işi durduralım dediğimiz zaman bir düğme yok ise, yani bu risk alınır mı diye düşünmek lazım. Biz yatırım açısından bunu yapıyoruz değil mi? Hani ağırlıklı ortalamasına bakıyoruz getirimizin. Ağırlıklı ortalamamız diyor ki bu böyle böyle, buna yatırım yap yapma. Çünkü işlerin iyi gitmediğindeki downside dediğimiz bundaki kayıplarımız ucu açık diye baktığımız zaman buna girmemeyi, yani getirisi güzel görünse bile girmemeyi, işte bu grafik onu gösteriyor aslında. Buna baktıktan sonra çok çok çok ben farklı şeyler görüyorum. Herhalde kural koyucular ya da kamu farklı şey görüyor bundan.
0: Peki Erdal, sürenin sonuna yaklaşıyoruz ama bir de hızlıca döneyim sana yarınki FED toplantısını sorayım. 40 satır mı 40 katır mı diyorum. Piyasa faizi yukarı sürdü, FED'i bir yere zorluyor. Dünyanın en düşük faizi bizde olmak zorunda diyen bir başkan var. Bunların arasında sıkışmış yeni bir FED başkanı. Çiçeği burnunda ilk defa piyasa sınıyor. Her Merkez Bankası başkanını sınadığı gibi.
1: Şimdi seninle konuşa geldiğimiz gibi ben bir kere arz şoklu enflasyona faizle müdahalenin çok mantıklı olmadığını düşünen taraftarım. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi şu. Şimdi 3-4 haftadır piyasadaki narratif, piyasada hikaye şöyle değil mi? Fed bir şey yapmadığı için piyasa kendi dizginlerini eline aldı gibi. Bu hikaye doğruysa, eğer bir faiz artışı olursa bu uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesini öngörmemiz gerekiyor o yüzden. Şimdi dönüp baktığımız zaman da kalıcı olarak bir günlük gelir, iki günlük gelir, onlara kafayı takmamak lazım. Şimdi Doçen'in araştırması var, bugün yayınladılar, diyorlar ki hemen hemen hiçbir faiz artırım döngüsü, ki onlar 3 tane bekliyorlar, 3 tane arka arkaya yaptıkları zaman hiçbir faiz artırış döngüsünde 10 yıllık ya da uzun vadeli faizler düşmemiş. Bunun neticesinde çıkacağı düşünülüyor. Yani 75 bas puan çıkarsa zaten bu seviyelerden alsanız bile bonolardan para kaybedeceksiniz diye düşünülüyor. Yani bu durumda ben anlamıyorum. Peki faizleri arttırmadılar, bu seviyede tuttular. O zaman ne olacak? Piyasa diyecek, aha Fed enflasyonla ilgilenmiyor. O zaman faizleri yukarıya çıkalım. Yani her halükarda ABD tahvilleri yukarıya çıkacak diye okumak lazım. Tek bir şey kalıyor arkada. İşte Trump'ın dediği gibi faizleri indirirlerse bu sefer 10 yıllık faizlerde ya da uzun vadeli faizlerde aşağı gelecektir. Bunun da herhalde şu anda piyasa ekonomistleri sorduğunuz zaman bunun beklentisi herhalde yok gibidir. Bilmiyorum, siz rakamları daha iyi takip ediyorsunuz Bloomberg ekranlarından da. Benim gördüğüm kadarıyla yani hani burada bir aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık gibi değil. Faizleri arttırsalar da arttırmasalar da uzun vadeli faizler yukarı çıkacakmış gibi bir hikaye çıktı. Bu hikaye doğru değil ama bu hikaye şu andaki.
0: Erda Gerçek, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın
1: Kolay
0: için.
1: gelsin.
0: Finans merkezine böylelikle son noktayı koyduk. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
3: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
7: Öncelikli yayın.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Yeni haftanın ilk kapanışa doğru yayınında birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Aslında oldukça yine hareketli bir haftaya başladık. Birazdan Elif Cansever'le birlikte şöyle bir üstünden geçeceğiz. Ama fiyatlamalar da oldukça hareketli. Onlara da bakmakta fayda var. Her şeyden önce şüphesiz merkez bankalarının haftası Fed. Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası. Hoş belki o bizi içlerinde en az doğrudan ilgilendiren sayılabilir. Ama bununla birlikte elbette hem varlık fiyatlamaları, yani riskli varlıklar ne oluyor ne bitiyor, biraz Amerika tarafındaki gelişmeleri konuşmak lazım. İçeride şüphesiz borsa özelindeki gelişmeler son derece kritik. Yeniden dağılımlar, bütün bunlar zaten günün erken saatlerinden itibaren ekranlarımızda işlenen başlıklar. Bununla da birlikte tabii fonların bir şekilde düzenlemeleri de devam ediyor. Bazı hisselerde alımlar, bazılarında ise satışlar olduğunu gözlemliyoruz. Hepsine gireceğiz tek tek. Önce bir rakamlara bakalım isterseniz. İçeride kapanışa bir saat kala borsada BIST 100 endeksi %1.27 geriliyor. Geliyor 14.284'e. Bu esnada gün içinde şu ana kadar en yüksek 14.335, en düşükte 14.223 görmüştük. Yani gördüğümüz en düşük seviyeleri biraz daha öğlen saatleri gibi gördük. Fakat yeniden piyasa oraya doğru sanki evriliyor. Dolar TL'ye bakalım. Burada %0.21'lik bir yükseliş var bugün. 48.62.27 seviyesindeyiz. Aynı şekilde aslında Euro Dolar paritesine baktığımızda değişimin daha belirgin olduğunu görüyoruz. 1.15.25 seviyesine kadar geriledik. %0.65'lik bir düşüş var. Euro TL'de de yine %0.47'lik bir geri çekilme pariteyi 56.07.60'a taşıyor. Gelsin Avrupa borsaları. Avrupa tarafında nasıl bir tablo var? Londra pozitif ayrışıyor %0.62'lik yükselişle. Ancak öte yandan hem Paris'te %0.81, hem Frankfurt'ta %0.42, hem de daha da belirgin şekilde İtalya'da %1.32'lik kayıplar var. Bugün öğleden sonra saat 18.20 civarında Lagarde'ın da bir konuşma yapması bekleniyor. Oradan gelebilecek mesajları da biz yine takip ediyor olacağız sizler için. Ama ABD tarafına dönüp baktığımızda yine endekslerde kayıpların dikkat çektiğini söyleyelim. Bu defa Nasdaq kompozitten başlayalım. %0.85'lik geri çekilmeyle burası biraz daha belirgin bir düşüş sergiliyor. S&P 500 takip ediyor onu %0.53'lük kayıpla. Son olarak da Dow Jones'da %0.19'luk bir kayıp görüyoruz. Yine ABD demişken tabii tahvillere de bakalım. Burada da satışlar var. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.99.57'de, 5 yıllık 4.82.57'ye yükselirken 2 yıllık tahvilde de 4.66.63'e geldiğini görüyoruz tahvil tarafının. MTA ve Bitcoin ekranında da Brent ve ABD tipi ham petrol. Jeopolitik gerilimler getiriyor Brent petrolü. 109 doların üzerine taşıyor. %4.31'lik yükselişle ABD tipi ham petrolde de yine benzer şekilde %4.38'lik bir yükseliş var. Orada da 104 dolar 44 sentteyiz. Şimdi Bitcoin %1.39 yukarıda bu dakikalarda ama geldiği seviye 78.395 dolar. Yani evet primli, ancak geçtiğimiz haftanın ilk birkaç gününe mukayese ettiğimizde hala bir miktar daha o gördüğü zirvelerin altında. Gümüş %2.5'un üstünde değer kaybıyla 62 dolar 82 sentin altına geriliyor bu dakikalarda. Spot altındaki düşüş de %1.87 düzeyinde. Orada da 4400'ü çoktan aşağı yönünü kırdık. 4266 dolar 36 sentten fiyatlandığını görüyoruz bu dakikalarda. Şimdi biraz önce ABD tarafından bahsederken özellikle Nasdaq kompozitteki daha belirgin satıştan bahsetmiştik. Orada bir yapay zeka tartışması var tekrar ama hem onun hem de gündemimizdeki diğer başlıkların detaylarını araştırma masamızdan Elif Cansever'le konuşuyor olacağız. Haydi bakalım, buyurun. Yatır-

0: Elif Cansever, hoş geldin yayınımıza. İyi haftalar diliyorum öncelikle. Sana nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim Didem. İyi haftalar diliyorum sana.
0: Çok teşekkürler. Şimdi bu hafta önemli gündem başlıkları var dedik. İstersen önce bir nasıl bir haftaya başladık? Hangi gündem başlıkları ön plana çıkıyor? Araştırma masasının da takip edeceği detaylar neler? Bir onu alalım senden. Peşinden de biraz daha güne özel başlıklara ve fiyatlamalara geçelim.
1: Didem, aslında baktığımızda haftaya oldukça hareketli bir haftaya başladık. Keza geçtiğimiz haftada oldukça hareketli bir haftayı geride bırakışımızın arkasında. Cuma günü itibariyle FED tarafından TÜFE verisini karşılamıştık ve beklentinin altına gelen enflasyon verisiyle beraber bir miktar daha swap piyasalarında artık faiz artırım ihtimalinin yukarı yönlü geldiğine şahitlik etmiştik. Keza bu taraflarda artık %90 seviyesine varan çarşamba günkü toplantıda FED faiz artırım ihtimallerini konuşur olmuştuk. Bu haftanın en önemli başlıkları şüphesiz ki FED'in, BOJ'un yani Japonya Merkez Bankası'nın ve aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası tarafında takip edeceğimiz Merkez Bankası toplantıları. Geçen haftaki ECB ve Türkiye Merkez Bankası'nın arkasından bu haftada merkez bankalarını takip etmeye devam edeceğiz ama burada da aslında söylediğim gibi özellikle FED ve Japonya Merkez Bankası tarafında sıkılaşma beklentileri oldukça yüksek seviyelerde. FED tarafında artık %90'a varan ihtimallerle faiz artırım ihtimali gündeme geliyor. Burada tabii ki de jeopolitik risklerin bir miktar daha etkili olduğunu ve artık Haziran-Temmuz ayında gördüğümüz aşağı yönlü enerji maliyetlerinin enflasyon verisinin altında yukarı yönlü hareketleriyle beraber bu haftaki faiz artırım ihtimalinin bir miktar daha güçlendiğini söyleyebiliriz. Burada önemli noktalardan bir tanesi aslında Kevin Warsh'un şahin mi güvercin mi tonda açıklama yapacağı olacak. Biz de takip ediyor olacağız ama Japonya Merkez Bankası'nda önemli olduğunu burada söylememiz lazım. Çünkü geçtiğimiz haftalarda özellikle yenin değer kazancından sıklıkla bahsediyorduk. Şu an geldiğimiz noktada artık Eylül'ün ortalarına doğru geliyoruz. %4'ün üzerinde primlenen bir yen tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslında son yılların en güçlü seviyelerinden bir tanesini geçiriyor yen ve BOJ tarafından da bir miktar daha sıkılaşma bekleniyor. ECB'nin geçen hafta faiz artırımının arkasından bu hafta FED ve Japonya tarafından faiz artırımı eğer gelirse küresel piyasalarda 3 büyük merkez bankasından faiz artırımı yani sıkılaşmalar göreceğimiz bir haftayı karşılayacağımızı söyleyebiliriz. Diğer taraftan jeopolitik risklerden ve enerji maliyetlerinden bahsettim az önce. Biraz Brent petrol tarafından bahsedelim. Keza bugün 110 bandını zorlayan bir performans sergiliyor. 108-109 bandında gidip geliyor şu dakikalarda. Ve baktığımızda da aslında burada bir miktar daha Yanbu boğazının da kapanması ki biz burada Hürmüz boğazının arkasından bir miktar daha alternatif boğaz olarak o tarafta takip ediyorduk orayı. Suudi Arabistan'ın Yanbu boğazını kapıyor olması bir miktar daha etkili olduğunu söyleyebiliriz bu devre dışı bırakması bir miktar daha Brent petrolün yukarı yönlü hareketlerini tetiklediğini söyleyebiliriz. Evet. Bu noktada geçen hafta gelen OPEC raporları da zaten Brent petrolün yukarı yönlü hareketini destekler nitelikteydi.
0: Kesinlikle öyle. Yani üretim noktasında öngörüleri aşağı yönlü revize ettiğini hatırlıyoruz OPEC raporunda geçen hafta. Biz de bolca işlemiştik. Şimdi jeopolitik riskler dedin Elif, aslında uzunca bir süredir değil mi? 28 Şubat'ta bu savaşın başladığını biliyoruz. 7. ayının içindeyiz artık. Ama bu haftaya da yine damgasını vurarak başladı. Bunu da fiyatlara yansıdığını görüyoruz. Sen de paylaştın. ABD tarafında biraz daha istersen ABD özelinde, yani piyasayı sanki canlı ve ayakta tutan taraf şu ana kadar hep teknoloji, yapay zeka gibi olmuştu. Ama bugünlerde hem halka arzlarla ilgili hem de yapay zekanın yatırım süreçleri ve oradaki beklentilerle ilgili biraz daha farklı şeyler konuşuluyor ve ortaya çıkıyor. Oradan da bize detayları paylaşırsan sevinirim.
1: Tabii ki. Aslında bugün baktığımızda riskten kaçış temasının olduğu bir piyasayla günü başlattık sabah seansında ve teknoloji hisselerindeki satışları takip ettiğimiz bir gün geçirdik. Burada önemli olan tabii ki de aslında Anthropic CEO tarafından gelen açıklamaydı. Çünkü o tarafta Anthropic CEO'sunun bir miktar daha yapay zeka yatırımlarına karşı temkinli olunması gerektiğini ve bundan sonraki süreçte de bir miktar daha olumsuza gidebileceği yönünde, yani geliştirim güvenlik sebebiyle bir miktar daha temkinli ilerlenmesi gerektiğini gerektiğini söyledi. Bunun arkasından aslında OpenAI'nin CEO'su Sam Altman ve Elon Musk tarafından da bu çağrıya destek olunması ve burada önemli bir nokta var. Biz yapay zeka tarafında genelde şirketler arasında bir miktarda rekabeti takip ettiğimiz bir piyasa takip ediyoruz. Burada piyasa oyuncularının aynı fikirde olup da aslında Anthropic CEO'suna destek vermesi teknoloji hisselerindeki riskten kaçışı bir miktar daha derinleştirdi Didem. Ki keza o noktada baktığımızda da OpenAI'nin özellikle 2026 yılında halka arzı açılmayacağını açıklamasının altından da en büyük yatırımcılarından biri olan SoftBank tarafında %16'ya varan düşüşler takip ettiğimiz bir Asya seansını takip ettik. Keza o tarafta Asya seansından bahsediyorken de en iyi öne çıkan Samsung ve SK Hynix'i de içinde bulunduran KOSPI Endeksinde sabah seansında %3'ün üzerinde bir aşağı yönlü hareket takip ettik. Avrupa seansına baktığımızda da gün içinde İngiltere pozitif ayrılsa da yine negatif kalmaya devam etti. Bir miktar daha Wall Street tarafına baktığımızda ise yatay negatif işlemlerini sürdürdüğünü bu noktada söyleyebiliriz. Yani teknoloji şu an bir miktar da aslında sadece bu Anthropic CEO'sunun yaptığı açıklamayla beraber değil de bir miktar daha veri merkezi yatırımları ve bunların ileriki süreçte geri dönüşlerinin ne şekilde olacağına dair olan algılarla beraber ki savaşın başından beri aslında sektörü bir miktar daha ayakta tutan taraf teknoloji tarafıydı. Bugün çıkışların hızlandığı bir seans geçirdik. Ama bugünün ana temalarından bir tanesini hazır hisse performansından bahsediyorken biraz da emtia tarafını almak istiyorum. Çünkü orada jeopolitik risklerle beraber artık biz 110 dolarları konuştuğumuz bir Brent petrole gelmişken altın ve gümüş tarafında da aşağı yönleri hareketleri takip ettiğimiz bir seans geçirdik. Özellikle altın tarafında artık 4300'ün altında bir hareketlilik takip ediyoruz ve 100 günlük hareketli ortalamanın da tekrar altına geldi. Biz savaş döneminde, savaş öncesi dönemde yukarı yönlü ivmelerinden sıklıkla bahsettiğimiz altın tarafında şu an geldiğimiz noktada 4273 dolarlar seviyesinde ons fiyatına işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Burada JP Morgan tarafından yapılan aslında bir açıklama var. JP Morgan'a göre şu an faiz artırım ihtimali, Fed'in faiz artırım ihtimali piyasalarda çoktan fiyatlanmış durumda. Faiz artırma koşullarının faiz artırım gerçekleşmesi halinde altın üzerinde ilave bir baskı oluşabileceğini düşünüyorlar. Fakat burada ileriki süreçte faiz artırsa bile Fed o çarşamba günü orta vadede güçlü biçimde altının yine desteklenmesini bekliyorlar. Yukarı yönlü hareket olarak biz de aslında doların ve altının ters korelasyonunu takip etmiştik savaş döneminde ve şu an geldiğimizde dolar endeksinin 99.73'lerde bir piyasa hareketi sergilediği durumda, yani diğer para birimlerine göre 99.73 seviyesinde ki biz de burada bandımız 100 olduğundan bahsediyoruz sıklıkla, bir miktar daha güçlendiği senaryoda altının yine savaş döneminde sergilediği performanslar ile beraber bir miktar daha çıkışını gördüğümüz bir bugün seans takip ettiğimizi ve geçen haftayı da yine cuma günü ne kadar pozitif kapatsa da %1.8 yani %2'ye varan aşağı yönlü hareketlerini takip ettiğimizi söyleyebiliriz.
0: Kesinlikle daha volatil bir haftaya başladığımız net. VIX de şu anda %10'a yakın yukarıda. O da 17.42 seviyesine geldi. Tabii 20'yi daha ziyade gözlemliyoruz bizler ama bu da tabii önemli bir hareketlilik. Onu da not etmek lazım. Elif Cansever, ben çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın tüm bu notlar için sana kolaylıklar. Elif'i uğurlayalım. Kapanışa doğru da bir reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
8: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
9: Reklam. Öncelikli yayın.
10: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
11: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
12: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
13: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
14: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
15: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Reklam.
17: Türkiye best modellerini arıyor.
18: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
9: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
19: Yönlü sert çıkışını sergileyen emtia en başta, ardından petrol, gümüş, altın derken hepsi biraz da hem jeopolitikten etkileniyor hem de Fed'in şüphesiz faiz kararı özelinde bir takım beklentiler de var fiyatlamalarda. Nasıl bir hafta olacak sence? Nasıl okuyorsun bütün bu gelişmeleri İnanç'ım?
20: Bence de çok iyi başlangıç noktası, çünkü jeopolitik sorunlarımız bahsettiğim gibi olmamış olsaydı 2026 kuvvetle muhtemelen daha rahat geçireceğimiz ve her anlamda daha pozitif bir finansal piyasa sonucuyla karşı karşıya olacağımız bir yıl olabilecek iken uzunca zamandır kaygılanılan, risklerin ön planda olduğu ve bir türlü risklerin bertaraf edilemediği bir jeopolitik gerginlik ortamından geçiyoruz ne yazık ki. Şu an itibariyle bence en önemli sorunlarımızın başında da bu jeopolitik tansiyonun ne zaman sakinleşeceğine dair bir belirli net bir takvimin olmayışı olarak ifade edebiliriz. Yakın dönemdeki gelişmeler hem Türkiye'nin kuzeyinde hem de güneyindeki sorunların düşünülenden, öngörülenden çok daha uzun bir şekilde devam edeceğini işaret ediyor. Tabii ki coğrafyamız da sınırlı değil ne yazık ki, hem Asya'da da hem Amerika'da.

0: da devam eden tansiyon, dünyanın aslında yeni jeopolitik gerginliklere bakışı ve yeni volatil, belirsiz ortamı bir politika aracı olarak kullanışı olarak ifade edilebilir. Ancak bu haftanın muhtemelen en önemli haberi aşağı yukarı 40 ay aradan sonra Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırım olasılığının artık neredeyse kesinleşmiş gibi olacağı diye ifade edebiliriz. Dünyanın daha yüksek bir faiz ortamı ve muhtemelen daha kıt bir likiditeye doğru peyderpey gidişine hazırlık yapabiliyor olmamız lazım. Bu
1: Evet.
0: hafta özellikle Çarşamba günü Fed'den gelecek açıklamalar bu anlamda bence esas haftanın ana gündem maddesi olacak.
1: Pekala, o halde şöyle toparlamak mümkün mü İnanç, katılır mısın? Yani jeopolitik gerilimler barındırdığı belirsizlik sebebiyle aslında hep gündemimizde ve onu biraz resmin dışına çıkararak daha somut, daha ölçülebilir noktalara odaklanmamız lazım. Belki de hani bir strateji oluştururken ilk adımın bu olması gerekebilir. Ama orada da şunu merak ediyorum. İki aşamalı yine sorum. Bir, mevcut fiyatlar, seviyeler, yani nasıl bir ortalama alacağız? Neyi baz alarak yapacağız fiyatlamaları veya forecastleri, öngörüleri? İki, Fed hakikaten 40 ay yaklaşık aradan sonra bir faiz artışına giderse bu denklemi tüm küresel piyasalar adına nasıl şekillendirecek?
0: Döviz cinsi finansman maliyetlerinden belki referans alabiliriz ilk soruna cevaben. Savaştan öncesindekine kıyasla hem Euro'da hem Dolar'da referans faiz oranlarında 100 bas puanlık bir artış gördük ne yazık ki. Her ne kadar merkez bankaları henüz daha öyle bir faiz artışı yansıtmamış olsa da piyasanın tansiyonu merkez bankalarının politika faizinin ötesinde alarm verici bir
1: Evet.
0: noktaya gelmiş
1: Ki bu
0: durumda.
1: arada o alarma bir parantez açayım çünkü son dakika olarak yanda var. 10 yıllık tahvil faizi de %5'i gördü. 23 Ekim 2023'ten bu yana gördüğümüz en yüksek seviye. Yani evet, buyurunuz işte size bir maliyet mesela.
0: Bu bütün piyasa açısından negatif bir sinyal. Ancak talebin devam ediyor olması sanki bu son dakika haberlerinin önümüzdeki haftalar boyunca yeni son dakika haberlerinin de beraberinde getireceğini düşündürtüyor. Çünkü malumun hem merkez bankalarının enflasyonla mücadelesinin ana bileşenlerinden biri jeopolitik gerginlikler. Burada tansiyon düşmediği müddetçe hem enerji kaynaklı hem de diğer emtia fiyatları kaynaklı yukarı yönlü enflasyon risklerini görüyor olacağız. Dolayısıyla enflasyonun gerisinde kalan bir merkez bankacılığı duruşu hakim, özellikle de Amerika'da. Dolayısıyla da emtia fiyatlarında iyileşme görmediğimiz, jeopolitik tansiyonların azaldığına şahit olmadığımız müddetçe bu son dakika haberleri önümüzdeki haftalar boyunca yeni seviyelerle beraber bence yeniden önümüze çıkıyor olacak. İkincisi, aslında Merkez Bankası'nın politika faizinden öte yüksek borç çevrilebilirliğine ilişkin kaygıların yeniden ana manşet haberlerde yer aldığını gözlemliyoruz. Önde gelen birçok gelişmiş ülke ekonomileri bugün yükselen faiz ortamından sadece yeni borçlanma maliyetleri olarak değil, halihazırdaki yüksek borçluluk nedeniyle de ciddi bir maliyete katlanmak zorunda. Dolayısıyla da sorunumuz sadece yeni borçlanmanın maliyeti değil, aynı zamanda bugüne kadar yapılmış olan borçlanmanın da artan maliyet olarak önümüzde duruyor. Daha önceki ekonomik döngülere bakacak olursak Didem, aslında yakın bir zamanda enflasyondan daha çok kuvvetli bir deflasyonu konuşuyor olmamız lazım. Ancak burada da ilk izlenimlerimiz, ilk baktığımız göstergeler özellikle Amerika tarafı için borsalardaki değerlemeler, borsa endekslerinin seviyesi bir düzeltme olana kadar bugünkü tansiyon halini devam ettiğini gözlemleyebiliriz. Ancak ben yakın bir zamanda dünya ekonomisinin büyüyememeye ilişkin kaygılarının daha ön planda olacağını düşünüyorum. Bu bir bana kalırsa son döngü. Muhtemelen birkaç ay daha aynı döngüde devam edebiliriz. Daha ılımlı büyüme ama yüksek enflasyon ve dolayısıyla yüksek faiz döngüsü. Bu döngünün yakın bir zamanda yıl sonundan hemen önce daha enflasyondan öte büyüyememe kaygılarına döneceğini ve borç çevrilebilir ilişkin endişeler nedeniyle aslında faizlerin artık reel ekonomiyi negatif etkilemeye başladığına dair haberlerin ön planda olacağını düşünüyorum. O ana kadar
1: Evet.
0: piyasa bana kalırsa ılımlı bir şekilde bu haber akışını takip ediyor.
1: Pekala, şimdi hisse senetleri özelinde eğer devam edecek olursak bugünler ve bu seviyeler ABD tarafında iyi günler mi?
0: Kesinlikle öyle. En azından benim tahminlerime göre ben Amerika'daki borsalarda yükseliş birkaç hafta daha sürse bile düzeltmenin daha belirgin olacağını düşünüyorum. O yüzden geçen senenin aksine yatırımcıların daha temkinli olması gereken bir Amerikan borsası ve hisse senedi piyasasıyla karşı karşıyayız.
1: Şimdi çok önemli bir tespit çünkü çok hızlı yükselen endeksler gördük Amerika tarafında da ve orada tema ağırlıklı olarak teknolojiye ve işte yapay zekaya yüklenmişti ve onun üzerinden işte yan etkilerle birlikte endekslerdeki yeni zirveleri, bu son dakikaları onlar için de verdiğimiz günler çok da geride kalmadı açıkçası. Veriyorduk ki şimdi gündemimizde yine yapay zeka tarafında da farklı bir yaklaşım var. Yani biraz burada frene basmalıyız, azıcık daha ayağımızı denk almalıyız gibi bu boyutuyla da okumak lazım zannediyorum. Yani burada çünkü hep bir balon var mı yok mu tartışması vardı ya. Hani balon var veya yok, yani patlayana kadar o zaten balon değildir diye bir sonuca varıyorduk. Şimdi dolayısıyla biraz daha teknoloji ve yapay zeka ekseninde yaklaştığında senin bu öngördüğün senaryo orayı nasıl etkileyecek ve ya da orada yeteri kadar güç var mı ne olursa olsun piyasalara destek olabilecek nitelikte?
0: Aslında son bir ayda ya da son bir hafta 10 gündeki gelişmeleri, haber akışlarını uluslararası basında yer alan demeçlere bakacak olursak, burada muhtemelen sempatik yüzünü görme dönemimizin yapay zekanın bittiğini söylemek gayet mümkün. En azından şimdi daha acı gerçeklerle yüzleşmeye başlıyoruz. İlk demeçlere bakılacak olursa, belki bu son bir ayırdaki açıklamaların ne demek olduğunu, hisse senedi piyasalarından daha öte uzun vadeli etkilerini anlayabilmek için daha yeni bilgi akışlarına ihtiyacımız olabilir. Ancak son bir ayda yaşaya geldiğimiz, okuduğumuz manşetin ön planda yer alan yapay zeka haberlerinin daha çok kaygıları ve olası yıkıcı rekabet koşullarını gündeme getirecek bir yapay zeka gerçeğiyle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Bu ana kadar aslında birçok kullanıcı çok keyifle, sempatik yüzüyle tanışıp yapay zeka överek kullanmaya devam ediyor idi. Şimdi kullanımda bir azalma beklemiyoruz ama başka riskleri gündeme almaya başlayacağımız, dolayısıyla da belki eskisi kadar yatırım veya hisse senedi cazibesinin olmadığı, ancak önümüzdeki dönemde daha fazla sorguladığımız bir yapay zeka dönemine girdiğimizi göreceğimiz kanaatindeyim. Özellikle güvenlik ve risk yönetimiyle ilgili konuların ön planda olması da belki borsa yatırımcıları açısından, özellikle Amerika tarafında, çok sempatiyle karşılanmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki bütün bu senaryo içerisinde şimdi tabii ki piyasa koşulları veya makro temeller ne gösterirse göstersin bazı hisse senetleri, bazı sektörler, bazı temalar öne çıkıyor her dönem. Bu böyle yer değiştiriyor, shift ediyor, rotasyonlar yaşanıyor. Nasıl bir dönem olacak bu? Eğer büyümenin daralacağını düşündüğümüz bir 2027 ve ötesi olacaksa eğer, kimler, hangi sektörler burada yine de resilience yani bir direnç gösterebilecek? Çünkü hani hisse senedi pozisyonlarının sıfırlanmasını beklemeyeceğiz herhalde. Yani mutlaka yine portföylerde yerini alacak çeşitli temalar olacaktır. Senin favori temaların ne olur bahsettiğim bu strateji altında veya bu senaryo altında?
0: Arz yönlü kısıtlar nedeniyle ben tarım sektörünün iyi olacağını düşünüyorum. Tarımsal emtia fiyatlarına duyarlı olan bütün sektörlerde değerlemeler daha yukarıda gelebilecekleri kanaatindeyim. Özellikle son dönemdeki ana emtia gruplarındaki artışlara bakacak olursak, burada tarım fiyatlarının daha ön planda olduğunu gözlemliyoruz son 2-3 aydır. Temel nedeni de gene jeopolitik gerginlikler nedeniyle üretim yönündeki rekoltelerin iyi gelmeyebileceği bir 2027 ile karşı karşıya kalabileceğimiz kaygısı ve tabii ki burada navlun fiyatlarının da geldiği nokta. Ancak özellikle enerji ve endüstriyel taraftaki kısımlara baktığımız zaman, bu yüksek borçluluğun nasıl çevrilebileceği soruları da, olası jeopolitik gerginliklerin seyrine ilişkin büyüyememe kaygılarının ön planda çıktığı noktalarda da sanayide ve hizmet sektöründe iyimser bir dönemden bahsetmemizin kolay olmayabileceği bir döneme işaret ediyor. O yüzden daha çok arz yönlü sorunların olduğu sektörlerin daha pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. En azından defansif olarak adlandırabiliriz. Ancak önde gelen birçok firmalarda, şirketlerin özellikle yüksek değerlemeleri ulaşanlarında Neden halka arzların iptal olduğuna dair analize de dikkat alacak olursak, bu sektörlerde bir düzeltmeyi çok da şaşırtıcı bulmamak lazım diye düşünüyorum.
1: Pekala. Şimdi hisse senedi tarafını böylelikle toparlamış olduk. En azından ABD tarafını birazdan tabii içeriye yönelik olarak da görüşlerini alacağım ama yine daha küreselde hep konuştuğumuz biraz değerli metaller konuşalım mı? Ya yani altın mesela, gümüş mesela bugün sert düşüşler olduğunu gözlemliyoruz. Gümüşte %2,5'un üzerinde, ons altında da %2'ye yakın. Burada da mesela geçen senenin özellikle altın, gümüş için de geçerli performansını 2026'da beklememeliyiz notunu hatırlıyorum ben. Onu konuşuyorduk zaten. 2026 biraz daha farklı olacak ama hani buradan ne olur? Çünkü yukarı yönlü revize edilen bir altın seviyesinden de bahsettik yine son birkaç ayda. Senin şu anki tabloda bu iki metal için özellikle beklentin ne? Senin dikkatini çeken bunlardan bağımsız neler var? Mesela daha radikal hareketler beklediğin.
0: Bence Çarşamba günü değerli metaller için önemli bir bilgi akışının olacağı bir dönem olacak. Çünkü Fed'in faiz artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılsa bile piyasa bundan sonraki adımların ne olabileceğine ilişkin ipuçlarını arıyor olacaktır. Değerli metallerin bence hareketinde de burası etkili olacak. Ancak neden değerli metallerde altında ve gümüşte talep görüyorduk sorusu belki biraz daha iyi analiz edilmesi gereken bir kısım. Çünkü son Amerikan enflasyon verisi sonrasındaki fiyatlamayı da gördük. Piyasa Fed'in faiz artırımından dolayı aslında altın ve gümüşte bir talebin azalmasını görmüyor. Bir ödeme sistemlerine ilişkin inancın ya da kağıt paraya olan inancın sorgulandığı her noktada da değerli metallerin alınmaya başladığı bir ortamdan geçiyoruz. O yüzden buradaki döngü düşündüğümüzden bence biraz daha volatilite ve biraz daha kırılganlık içeriyor. Normal şartlarda bakacak olursak geçen yılın aynı dönemine göre halen çok kuvvetli bir şekilde yükselmiş altın ve gümüş fiyatlarından bahsediyoruz. Ancak son bir aydaki volatilite trendin değişebileceğine dair sinyalleri ön planda tutuyor. Ben çok kuvvetli bir geri çekilme olacağı kanaatinde değilim. Bu ödemeye ve kağıt paraya olan güvenin sorgulandığı bir ortamdan geçtiğimiz için. Ancak Fed'in ve diğer önde gelen merkez bankaların ne yapacağı da değerli metallerdeki volatilitenin ana belirleyicisi olacak. Geçen seneki kadar rahat kazandırmayan ancak genel olarak da yatırımcısını çok üzmeyecek bir emtia grubundan bahsediyoruz altın ve gümüş konuşurken.
1: Pekala. Şimdi biraz önce büyümeden bahsettin. Bir izleyicimiz de bakıra dikkat çekmiş. Murat Bey, bakırla ilgili beklentilerini de çok hızlıca alabilir miyiz?
0: Yine burada da arz yönlü kısıtlar çok belirleyici oldu. Bakır fiyatlarında da önemli ölçüde yükselişler gördük. Önümüzdeki dönemde büyüyeme ile ilişkin kaygılar oluştuğunda her büyüyemediğimiz noktada bakırda çok sert bir düşüş görebileceğimizi düşünüyorum. Bugün faiz artımlarını konuştuğumuz bir dönemde bakır fiyatlarında günlük bazdaki düşüşünde temel dayanağını böyle okuyorum. Ana haber akışlarına bakınca. Önümüzdeki dönem bence bakır fiyatlarındaki yükselişin eğer büyüyememe ilişkin kaygılar haklı çıkacak olursa bir düzeltme dönemine girdiğimize işaret edebilir.
1: Şimdi gelelim istersen inanç içeriye. Çünkü bütün bu bahsettiğin ve çok da öyle pembe olmayan senaryoda Türkiye'nin güçlü kasları, zayıf tarafları neler olacak diye düşünüyorsun ve bunları toparladığımızda içeride yatırımcılar için söylenebilecek en doğru strateji ne olur? Hem hisse senetleri hem sabit getiriler noktasında belki bir miktar yine altın vesaire. Nedir burada ideal olan senaryo?
0: Aslında küresel piyasalarda sis artarken Türkiye'de özellikle Türk lirası cinsi mevduat getirilerinin cazip olabilmesi için maliye politikalarından destek gelmesi gerektiğine inanıyorum. Öncelikle bunu söylemek isterim. Stopajlar çünkü algıyı çok değiştiriyor ve stopajların genel hali Türk lirası cinsi tasarruf beklentilerinin önemli ölçüde cazibesini azaltıyor. Şimdi bugünden bakınca özellikle yakın dönemdeki Sermaye Piyasası Kurumu'nun yaptığı düzenlemelerle beraber yatırım fonlarına ilişkin kaygılar Türk lirası cinsi tasarruflarda beklentileri eğilimi değiştirmiyor olması lazım. Burada bana kalırsa maliye politikalarına çok büyük bir görev düşüyor. Bunun yanı sıra bir de faiz indirim döngüsündeyiz. Belki bunun adını faiz indirim döngüsü de ifade etmeyebiliriz ama faizlerde aşağı yönlü seyirin içerisinden geçiyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla da böyle bir ortamdayken bizim mutlaka Türk lirası cinsi getirilerin daha cazip olabilecek bir noktada koruyabilmemiz lazım enflasyonla kıyasladığımızda. Hal böyleyken ben halen en cazip getirinin özellikle risk yönetimi yapan yatırımcılar açısından Türk lirası cinsi tasarruflarda olduğunu düşünüyorum. Türk lirası cinsi mevduatlarda ve katılım hesaplarında olduğu kanaatindeyim. Ancak bu eğilimi koruyabilmenin yolu net getiri yükseltmekse, enflasyonun çok sınırlı da olsa gerilediği bir ortamda net getiri yükseltebilecek bir takım politika adımlarının fevkalade yararlı olacağı kanaatindeyim. Hisse senedi piyasalarındaki volatilite ne yazık ki bu yatırım fonlarındaki düzeltme ve küresel koşullar nedeniyle dalgalı bir seyre yol açıyor ve arzu ettiğimiz endeks seviyelerini bu nedenle de tam göremiyoruz. Burada algıların da bozulduğu, zor olduğu ortamdan geçtiğimizde kabul etmemiz lazım. Ancak resmin diğer tarafından bakınca birçok halen borsadaki şirketin ucuz olduğunu da söylemek mümkün. Sadece yatırım yapılabilir ortamı iyileştirebildiğimiz noktada tekrar bence Türk hisse senedi piyasalarında da cazip bir ortama gelebileceğimiz kanaatindeyim.
1: Şimdi yine borsa üzerinde içeride şunu da sormak istiyorum. Tabii bir miktar dolar TL'de ufak adımlarla da olsa yukarı yönlü seyir takip ediyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla TL bazından ziyade dolar bazında da baktığımızda biraz daha ucuzlayan bir endeksten söz etmek mümkün. Burada kritik olan sence ne olacak? Yani bizi diğer gelişmekte olan ülkeler piyasalarından biraz daha pozitif ayrıştırabilecek olan husus, biraz önce satır arasında ben aldım, yatırım ortamını iyileştirmek birinci öncelik, zaten onun için uğraşılıyor şu anda da. Ama bunun ötesinde ne gerekiyor? Yani burada paranın nereye akacağı ile ilgili dünyada nasıl bir yön görüyorsun gelişmekte olan piyasalar ve Türkiye için?
0: Tam da böyle zamanlarda aslında ne kadar geldiğinden öte marjinal fiyat koyucu olarak yabancı yatırımcının geliyor olması oldukça kritik ve kıymetli. Ancak yabancı yatırımcıdan arzu ettiğimiz kadar ilgiyi görmüyoruz. Görece yüksek maliyetler ya da çok özel şirket hikayelerin olması durumunda yabancı yatırımcılardan Türkiye'ye bir hisse senedi yatırımı cazibesi ve ilgisi gözlemliyoruz. Bu trendi koruyabilmemiz için SPK'nın son düzenlemelerinin bir an önce artık hayatın içerisinde bir normale dönüşebiliyor olması lazım. Piyasanın kendi yeni dengesini bulabiliyor olması lazım. İkinci faktör de tabii ki Türkiye'deki büyümenin devam ediyor olması. Özellikle küresel büyüyememe sorunlarının olduğu bir ortamda bence daha net anlayacağımız büyümenin devam ediyor olmasını. Belki o noktada yabancı yatırımcı arasından Türk şirketlerinin hisse senedilerine yatırım yapmak bir opsiyon olabilir. Şu ana kadarki gelişmeler ne yazık ki malumun olduğu üzere MSCI'nin acaba bizi frontier piyasalara dönüştürür mü kaygılarının içerisinde daha kırılgan bir şekilde hisse senedi yatırımcısına ulaşmamıza sebep oluyor. Bu trendi bir an önce yatırımcı ortamını daha iyi bir noktaya taşıyabilmemiz ve yabancı yatırımcının Türk hisse senedi piyasalarına olan ilgisini daha makul bir noktaya getirebiliyor olmamız lazım. Burada hisse senedi halka açık olan şirketlerin ne yaptığından öte biraz daha regülatöre de büyük görev düşüyor. Ve piyasanın normallerini kabul ettirebileceğimiz bir düzenleme artık tam anlamıyla hayata geçene kadar da veya yabancı yatırımcılardan daha fazla ilgi görene kadar da sanki hisse senedi yerine sabit getirili menkul kıymetler yabancı yatırımcı açısından daha cazip bir finansal araç, daha cazip bir opsiyon Türkiye'de yatırım yapmak isteyenler için ve genel olarak da finansal akımların da bu tarafa doğru kaydığını gözlemliyoruz. O ana kadar bence Türkiye'nin kendi ev ödevleri konusunda ne yazık ki daha yapması gereken ilave adımlar var. Onların hayata geçtikten sonra daha makul bir Türk hisse senedi piyasasını konuşabiliyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum. MCAP Advisory Yönetici Ortağı Doktor İnanç Sözer. İnanç, çok çok teşekkürler. Selamlar, sevgiler. İnanç Sözer'i uğurlayalım. Efendim, kapanışa doğruyu burada noktalıyoruz. Bir aranın ardından seans notlarında tekrar birlikte olacağız.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam. Kamu spotu.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
8: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam.
1: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kan krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45 oldu. Seans notları başlıyor. Tekrar merhaba herkese. Didem Arslanoğlu ben. Bir kez daha hoş geldiniz ekranlarınız başına. Şimdi içeride piyasayı kapatmamıza az bir zaman kaldı. Haftanın ilk işlem günü, aşağı yönlü bir seyir biraz daha hakim içeride. Jeopolitik gerilimleri konuşuyoruz. Bunun fiyatlara yansıması şüphesiz sizler de farkındasınız. Birazdan ben de son anları itibariyle neler yaşandığını paylaşıyor olacağım. Bir yanda bu var elimizde. Bir yanda bu hafta tabii ki Fed'in ve BOJ'un özellikle bu ikisinin faiz kararlarını yakından takip ediyor olacağız. BOJ artık kesin faiz artıracak diye zaten konuşuyorduk geçtiğimiz haftadan bu yana ama Fed için de %90'ın üzerine çıktığını söyleyelim. Fed artış beklentisinin fiyatlara yansıdığı hali böyle. Şimdi gelsin bakalım rakamlar. Bu dakikalarda neler oluyor? Hep birlikte şöyle bir göz atalım. BIST %100'de %1.56'lık bir geri çekilme var. 14.243 puan seviyesindeyiz. Gün içi gördüğümüz en düşük seviye zaten 14.223 buralarda duruyor endeks. Detayları bugün Mehmet Özdemir de tatilden döndü. Onunla konuşuyor olacağız ama şunu söyleyebilirim ki 143 milyar lirayla sınırlı şu ana kadar hacim. Bu da Cuma gününün %36 altında bir hacim. Dolayısıyla biraz daha yavaşladı. Tabii çok fazla olay var elimizde. Çok fazla gelişme var. Borsayı doğrudan ilgilendiren SPK düzenlemesi gibi mesela bununla birlikte 247 şirketin halka açıklığının gerilediğini biliyoruz. Birazdan bununla ilişkili olarak bir haber de sizinle paylaşıyor olacağım bir özet. Ama kurlar tarafına geçtiğimizde de oldukça hareketli bir seyir takip ediyoruz onu söyleyelim. İsterseniz önce dolar endeksiyle başlayayım bu defa. 99.62'deyiz ki 99.70'lerin biraz üstündeydik 17'de. Ben yayına girdiğimde şimdi 99.62'ye hafifçe de olsa geriledi ama orada %0.51'lik bir artış var her halükarda. Elbette euro dolar paritesine baktığımız zaman 1.15 sınırına doğru geri çekildiğini görmüştük euro dolar paritesi. Şimdi oradaki kayıplar da %0.49'la sınırlı 1.1541'e geldiğimizi görüyoruz. Dolar TL'de yön yukarı, biraz da alışa geldiğimizden yüksek bir hızda yukarı. %0.21'lik bir artış var. 48.62-24'e geldi dolar TL. Euro TL tarafında da %0.32'lik bir geri çekilme var. Orada da 56.15-84 seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Şimdi gelsin Avrupa piyasaları. Avrupa piyasalarında genel olarak satıcılı bir seyir hakim. Bir tek Londra pozitif ayrışıyordu ki oradaki pozitif ayrışım da biraz azaldı. %0.34'e geriledi oradaki primler. Ama Paris'te örneğin %1'i aştı. %1.06 oldu geri çekilme. Frankfurt'ta %0.85'e yükseldi yine geri çekilme. Ve İtalya'da da kayıplar %1.75'e geldi FTSE MIB endeksinde. ABD borsalarında da durum çok farklı değil. Burada tabii tema olarak biraz daha yapay zeka, OpenAI'ın halka arzının ertelenmesi gibi başlıklar var. Ama %1 civarında bir geri çekilme görüyoruz Nasdaq kompozitte. Nasdaq 100 endeksinde ise %1.29'luk bir düşüş var. Bununla birlikte S&P 500 ve Dow Jones'da sırasıyla %0.75 ve %0.49'luk kayıplar olduğunu gözlemliyoruz. ABD tahvilleri şimdi burada

0: Ekim 2023'ten bu yana ABD 10 yıllık tahvilin gördüğü en yüksek getiri oranını gördük. %5. Şu anda %4,9957'deyiz. Ama benzer şekilde 5 yıllık tahvilde de yine getiri yukarı yönlü 4,8221'de, 2 yıllık tahvilde de 4,6578'e yükseldiğimizi görüyoruz. Emtia ve Bitcoin ekranına baktığımız zaman jeopolitik riskler ve bunun fiyatlara yansımasından ne kastettiğimizi göreceksiniz. Brent petrol 110 doları zorladı. Şu anda %4'lük primle 108 dolar 83 sentten fiyatlanıyor. ABD tipi ham petrolde de 104 doların üstünü gördük. 103,5 dolardan fiyatlama geçiyor. Şu anda prim %3,47 düzeyinde. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de yukarı yönlü bir çaba var. %1,66. Bu çaba Bitcoin'i 78.600 dolar seviyelerine doğru çekiyor. Gümüş ve altında ise geri çekilmeler oldukça belirgin. Gümüş 63 doların altındaydı. Şimdi 63 sınırının hemen üzerinde. Buradaki kayıp %2,31. Spot altında da %1,63'lük bir düşüş var. 4.300 doların altında 4.278 dolardan geçiyor işlemler spot altın tarafında. Gördüğünüz gibi hem jeopolitik riskler hem de Fed'in faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler, bir yandan tabii ki borçluluk oranlarıyla konuşa geldiğimiz gündem tüm dünyada aslında riskli varlıkları da olumsuz etkilemeye devam ediyor nitelikte. Türkiye ve dünyadan öne çıkan hangi şirket haberleri var diyecek olursanız hepsini hazırladık. Başlayalım Türk Telekom'la. Türk Telekom 2,5 milyar lira azami fon tutarlı pay geri alım programı başlattığını duyurdum. Yine içeriden Denizbank 1,8 trilyon lira defter değerli tahsili gecikmiş alacak portföylerini devretti. Dışarıya dönüyoruz. Amundi büyümede yavaşlama riskine karşı 2 yıllık ABD hazine tahvili alacağını duyurdum. Ve Japon bellek üreticisi Kioxia Amerika'da halka arzla en az 10 milyar dolar kaynak sağlamayı değerlendiriyor şeklinde de yine bir haber var, paylaşmış olalım. Ve şimdi girişte de söylediğim, aslında bizim iç gündemde öne çıktığını bildiğimiz SPK'nın fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin düzenlemesi ve bunun ardından neler olduğu hemen takip edelim, izleyelim bu haberimizi. Peşinden de Mehmet Özdemir stüdyoda yerini alacak. Bizden ayrılmayın.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Eylül'de yayımladığı ilke kararların ardından Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin halka açıklık oranlarında önemli değişiklikler yaşandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu şirketlerin halka açıklık oranlarını yeni düzenlemelere göre hesaplayarak 14 Eylül itibarıyla yayımlamaya başladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerinden yapılan hesaplamalara göre bir günde 247 şirketin fiili dolaşım oranı geriledi. SPK'nın 8 Eylül 2026 tarihli ve 2026 Taksim 57 sayılı bülteninde yayımlanan kararlarla borsada işlem gören şirketlerde pay ve oy haklarına ilişkin bildirimlerin kapsamı yeniden belirlenirken fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin de değişiklik yapılmıştı. Yayımlanan verilere göre 343 şirketin fiili dolaşım oranı değişmezken 40 hissede ise sınırlı artış kaydedildi. Fiili dolaşım oranı bir günde en fazla gerileyen şirket Fuzul GMY oldu. Şirketin fiili dolaşım oranı %20,5 azalırken Manas Enerji'de %18,94, LDR Turizm'de %18,32, Blume Metal Kimya'da %18,32 ve Trend GMYO'da %18,12 düşüş yaşandı. Info Yatırım'ın fiili dolaşım oranı %17,79, GSD Holding'in %13,66, Ostim Endüstriyel Yatırım'ın %10,77 ve Odine Teknoloji'nin ise %9,93 geriledi. Analistler fiili dolaşım oranlarındaki değişimin tamamının yeni hesaplama düzenlemesinden kaynaklanmayabileceğine dikkat çekerek, hisse geri alım programları ve nitelikli yatırımcılara yapılan satışlar gibi işlemlerin de oranlar üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Ancak yüksek oranlı değişimlerin büyük ölçüde yeni düzenlemeden kaynaklandığı ifade ediliyor.

0: Araştırma masamızdan Mehmet Özdemir'in yüksek teşrifleriyle bir haftanın ardından seans notları devam ediyor. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem. İyi haftalar.
0: Yani dayanamadım. X'e attım. Yeter bu kadar tatil diye. Fotoğrafımızla birlikte hoş geldin. Nasıl geçti?
1: İyiydi, gayet iyiydi valla. Dinlendik biraz.
0: İyi, sen biz bayağı bir hırpalandık burada. Evet, yani fark geçen hafta mi? Çok hareketliydi.
1: Ara ara baktım zaten.
0: Sağ ol, eksik olma. Yani moral olarak desteğini, manevi desteğini hissettik arkamızda. şaka bir yana, güzel geçtiğine sevindim tatilin. Senin de çok hak ettiğin bir izin oldu. Şimdi geri döndün madem, hadi o zaman başlat anlatmaya.
1: Çok da hareketli bir güne geri döndüm.
0: Çok hareketli. Sen daha jenerik dönerken zaten bana söylüyordun, şu var, bu var, bu var, bu var.
1: Evet, evet, çok tamam. Var konu.
0: Hepsini söyleyelim, anlatalım. SPK düzenlemesi haberini verdik. Ona eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani bu tarafta şimdi zaten özellikle finans masasında Bekir Bey de anlattı. Biraz daha detaylandırdı. Şimdi burada özellikle dolaylı sahipliklerin vesaire düşülerek artık her gün bu fiili dolaşım oranlarının yeniden hesaplanması vesaire, bunların MKK üzerinden takip ederken artık yeni bir evreye giriyoruz bu tarafta da. Burada da şimdi baktığımız zaman yaklaşık işte 247 hissenin dolaşım oranında bir miktar daha gerileme olduğunu yakından takip ettik. Burada çift taneli fiili dolaşım oranlarında yaşanan gerilemeler var. Şu anda zaten ekrana geliyor. Biz ilk 10 şirketi burada bir miktar daha yer verdik buna. Ama artık bunları gün aşırı olarak her gün yakından takip etme şansı bulacağız. Yani daha öncesinde zaten hali hazırda SPK'nın buna ilişkin adımları vardı. Bunun da özellikle fiiliyata döküldüğü bir çerçeveyi yakından takip ediyoruz. Buna benzer özellikle son dönemde çok fazla adım vardı Didem. Dolayısıyla biz de yakından takip edeceğiz ama bu biraz daha şeffaflığı arttırıcı, biraz daha düzenleyici, küresel düzenleyici kurumlarında biraz daha onaylayabileceği ya da işte istediği düzenlemelerden birisi diyebiliriz.
0: Peki, tabii bunun getirdiği rotasyonlar var. Yine biz seninle klasik olarak hani puansal katkılar ve negatif etkiler noktasında da bir değerlendirme yapacağız. Bu arada ekranımızı beğendin mi? Bak, evet. Masayı da kestik senin için.
1: Evet, evet, ekran
0: ekranı
1: çok iyi.
0: Çıkarttık içinden, şimdi daha net görüyoruz.
1: Evet, evet, ekran çok iyi olmuş.
0: Senin için yaptım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Piyasalar, hadi bakalım. Evet. Şimdi buradan bir değerlendirme isteyeceğim. Dışarıda da içeride de önemli gelişmeler var. Nereden başlayalım? Dışarıdan başlayalım mı? İster misin? Sen çünkü ya bir petrol var ki mesela zaten. Hani evlere şenlik, 110 doları gördü Brent petrol. Zorladı. 108.74 de şu an. Jeopolitik riskler diyoruz. Amerika tarafında yapay zeka gündemi diyoruz. İşte burada bir düzeltme mi başladı? 7600'ün altına geldi S&P 500 vesaire. Biraz da ne oluyor? Fed var tabii çarşamba günü malum.
1: Hepsine ilgili birkaç
0: not aldım.
1: Şimdi özellikle istersen Fed ya da işte biraz daha şu tahvil tarafından başlayalım ki bugünün özellikle manşetine yerleşebilecek bir olay. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2023'ten bu yana %5 seviyesine gelmesi. Burada asılım kalacak. Buradan yukarı doğru mu gidecek? Yoksa buralardan biraz daha alıcı gelecek mi? Üç ihtimalinde ciddi anlamda masada olduğu bir ortam Didem. Ya bu arada şeyi söyleyeyim. 2023'te %5'in oralara geldi ama orada çok kalmamıştı. Oradan alımların geldiğini görmüştük. Şimdi 2023'ün 5.01'lerin üzerine gittiği senaryoda bu sefer biz 2007'lerden bu yana artık en yüksek seviyeleri yakından konuşmaya başlayacağız. Yani biraz daha uzun bacağın daha yukarı doğru gittiği, getiri eğrisinin bir miktar daha dikleştiği bir ortam. Ama şeyi de söyleyeyim. Yani biraz daha kısa vadeli tahvillere de alım yönünde işte değerlendiren özellikle kurumları da bugün yakından takip ettik ki Amundi. Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketleri de bunlardan birisi. Eğer bir diyorlar ki küresel bir yavaşlama olacaksa, burada yüksek petrol fiyatlarının devamını göreceksek biraz daha kendimizi hedge etmek amaçlı da biz 2 yıllık tahvil faizlerde pozisyonlarımızı bir miktar daha arttırmaya başladık.
0: Bence biraz önce şirket haberleri içerisinde ondan bahsettik. Bu önemli bir
1: kesinlikle
0: nokta.
1: Kesinlikle önemli. Çünkü bir sinyal etkisi de olabilir.
0: Yavaşlama olasılığına bir önceki yayında kapanışa doğru da Doktor İnanç Sözer de değindi. Yani 2027 için böyle bir risk var.
1: Bu risklerin başında da zaten Cuma günü gelen Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıklamalarını tabii takip ettik. Yani Didem, burada bir talepte de bir zayıflık öngörülüyor. Evet. Yani bu bir yavaşlama demek. 2,5 milyon varile çıkardılar günlük buradaki petrol sayısını, şeydeki petrol kaybını. Ama şunu söyleyelim. buradaki özellikle yukarı doğru giden maliyetler talepte de bir miktar daha bozulmaya yol açacak diyor Uluslararası Enerji Ajansı. Biz dizel fiyatlarının falan 6 dolara falan geldiğini görüyoruz şu anda ABD tarafında. Dizel dedim çünkü kriz biraz daha dizel üzerinden biraz daha ağırlık kazanmış durumda. Şu anda özellikle işte Trump'ın da açıklamaları vardı, takip ettik onları. Ukrayna'da Zelenski'ye diyor ki Rusya'nın rafinerilerini vurmayın. Dizelde çok ciddi bir o tarafta sıkıntı var. Dolayısıyla petrol tarafındaki o sıkıntıları konuşmaya devam ediyoruz. Bir de Cuma günü piyasanın biraz daha iyimserliğin hakim olmasının altında yatan o özellikle işte Körfez bakanlarının İran ile bir özel Umman üzerinden güvenli geçiş rotasına ilişkin bir rota oluşturacağına ilişkin bir haber akışı Financial Times'ta petrolü bir miktar 110 dolarlardan aşağı doğru getirmişti. Bugün anlıyoruz ki o toplantı iptal ediliyor. Daha sonraki bir süreçte yapılmak üzere ve ayrıca Suudi Arabistan'ın da Doğu Batı boru hattının da özellikle devreden çıktığını anlıyoruz. Ki burada Husilerin saldırılarının Hürmüz'den sonra zaten Suudi Arabistan'la uzun süredir münakaşa halindeydi. Son dönemde bu gerilimler tırmanıyordu vesaire derken o hatta kapanıyor. Oradan yaklaşık 7 milyon varillik bir şeyden bahsediyoruz. Boru hattından geçen petrolden bahsediyoruz. Yani şunu anlıyoruz ki Riyad bir miktar daha hali hazırda zaten zor durumdaydı ama o zor durum hali devam ediyor. Genel bunun da petrol piyasasına yansımalarını takip ediyoruz. Yani buradaki sıkıntı nereye doğru evrilecek? Şu anda zaten tüm küresel merkez bankalarının da gözü burada. Yani şu an baktığın zaman ECB tarafına 4 faiz artışı ihtimalinden bahsediyoruz. Şimdi FED'den bahsederiz ama BOE tarafında, İngiltere Merkez Bankası tarafında faiz artışının bir yılı sonrasına ilişkin 4-5 faiz artışının fiyatlandığını görüyoruz. Cuma günü Japonya Merkez Bankası var. Orada hali hazırda zaten biz G20 Maliye Bakanlar Zirvesi'nden sonra faiz artış ihtimallerinin yukarı doğru geldiğini gördük. Burada o artık faiz indirimleri, İşte Trump'ın hafta sonu konuştuğunu gördüğümüz faizler indirilmeli FED tarafından.
0: Hikaye oldu.
1: Yani bu çok zor gibi gözüküyor. Tüm gelişmiş ülke merkez bankalarından konuşulan tek şey şu anda faiz arttırma ihtimali. Şu anda açtığın swap fiyatlamasına baktığımız zaman FED'in bir sonraki toplantıda ya şimdi özellikle seninle geçtiğimiz haftayı dışarıda bırakacak olursak Jackson Hole'u gördük. Jackson Hole'dan sonra faiz arttırma beklentileri yukarı gelmişti. Elimizde bu çarşambaya kadar gelen süreçte Jackson Hole'da Warsh'un konuşması. Waller'ın sabit tutma eğiliminde olduğu ama enflasyon verisine bağımlı olarak konuşması. Aynı zamanda Williams'ın buna ilişkin konuşması. Bir tarım dışı istihdam verisi ki beklentinin yaklaşık 3 katında gelen çekirdek enflasyon ki Cuma günü gelen bir miktar beklentilerin üzerine geldi. Şu anda faiz artışını hemen hemen veriler destekler nitelikte ama konuşmalara baktığımız zaman orası biraz daha hali hazırda güvercin taraftaydı. Bundan sonra biraz daha yakından takip edeceğiz.
0: Ya evet orası hakikaten ya fiyatlama ortada zaten.
1: Şu an yani 90 ihtimal kesin.
0: Evet ama hani bu piyasanın fiyatlaması biz bunu öngörüyoruz diyor da işte ne çıkacak oradan onu bilmiyorum. Trump'a rağmen ne çıkabilir noktası da tabii önemli. Çünkü dediğin gibi Trump hala faiz indiriminden çok, bahsediyor. Yani peki şimdi bütün bunları şöyle piyasayı bir de, açıp bir de bizim cephemizden okuyalım
1: bir
0: istersen.
1: De, çok özür yani müsaade edersen çok kısa bir şey ekleyeceğim buna. Bu temaya bir de hafta sonu bir yenisi daha katıldı küreselde. Şu an Nasdaq'ta %1.3 aşağıda
0: yapay
1: görüyorsan
0: zeka diyorsun.
1: Zavaşlaması konusu.
0: Evet, yani evet.
1: Bu şu anda bütün şu an yayına girmeden önce baktım Didem. AMD'lere, çip hisselerine falan hepsi %5-6 aşağıda. Şimdi bu tarafta bu eğer yapay zeka yapay zekanın gelişimi yavaşlayacaksa harcamaları da mı yavaşlayacak? Harcamalar yavaşlayacaksa bu çip şirketlerine nasıl yarayacak diye şu an forumlarda, sitelerde ciddi anlamda tartışmalar dönüyor. Ama analistlerin birçoğu da diyor ki eğer bu süreç yavaşlayacaksa hali hazırda zaten 2027-2028 kıtlığına süresine kadar biraz daha çip kıtlığının devam etmesi bekleniyor. Bu süreç uzarsa diyorlar eğer bu teknoloji şirketlerinin, bu çip şirketlerinin, bileşen şirketlerinin daha fazla fayda görmesi olası. Dolayısıyla kısa vadede baskı, uzun vadede bir miktar daha iyimserliğin devamı şeklinde yorumlar var diyeyim. Çünkü hani Nasdaq şu an çok ciddi negatif ayrışıyor. Onu da en azından söylemek istedim. Bu yapay zekadaki yavaşlama meselesini konuşmaya devam edeceğiz bence. yurt içine gelmeden bir bahsetmek istedim.
0: Yok, iyi yaptın. Çünkü şimdi yapay zeka ve teknoloji ve çip dediğimiz alandan geldi zaten ne geldiyse. Yani hani
1: kesinlikle büyüme olarak da kesinlikle öyle.
0: Evet. Şimdi eğer onu bir kenara koyacaksak bir süreliğine veya yavaşlatacaksak, o zaman bu değerlemeler, yani endeksler için bir bütün olarak söylüyorum. Bunu hisse bazlı olarak söylemiyorum, ama ne kadar sürdürülebilir konusu çok da sürdürülemez cevabıyla zaten sonuçlanıyor ki
1: kesinlikle.
0: Fiyatlara da yansıdığını görüyoruz. Ha. Sadece ne kadar devam edecek? Yani onu bilmediğimiz görüyoruz. Taraf bence kesinlikle. Biraz o, onu yakından izleyeceğiz ama hisse senetleri açısından çok keyifli bir gün ve gündem olmadığını söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Gelelim içeriye.
1: İçeriye. Yani geçen hafta Borsa İstanbul'da işte Dow Jones'un %1.6 düştü, S&P'nin hepsinin hemen hemen nereden baksak satışların olduğu ortamda 3.2, yani %3'ün biraz üzerinde pozitif ayrışmıştı Borsa İstanbul tarafı. Biraz fonların ayarlamalarını yakından takip ettik.
0: Tabii.
1: İlk etapta geçen haftadan bahsetmiyorum. Ondan önceki haftada tümden bir satış baskısı. Ardından geçen hafta BIST 30 üzerinde yoğunlaşan alım, ki BIST 30'da %4,88'lik bir alım var haftalık bazda. Diğer taraftan küçük hisselere, küçük orta ölçekli şirketlerin hisselerine baktığımızda XTÜM'ye dediğimiz endeks 0,83. Yani burada ciddi anlamda bir pozisyonlama değişikliğinden de bahsedebiliriz herhalde. Bunun da hatta biraz daha sanayi sektörü üzerinde yoğunlaştığı %4.3'ler civarında 5 işlem gününde yukarı doğru geldiği seyri izledik. Şimdi bugüne baktığımızda biz bugün
0: geçen
1: küresel...
0: hafta bir de pardon bir parantez açayım, tabii bankacılık endeksinde de hareketlilik gördük.
1: Evet.
0: Ama orada da hep şunun altı yine çizildi. Neticede bu fon düzenlemeleri ve fon ayarlamalarıyla da bağlantılı olarak tek bir kurumun, mesela İş Bankası C alımlarının genel olarak zaten ucuz diye düşünülen bankacılık endeksi hisselerindeki yan etkileriyle birlikte böyle bir hikaye oluştu.
1: Kesinlikle.
0: İşlem hacimlerine baktın mı sen geçen hafta hiç? 300 biraz, milyar liranın
1: evet,
0: üstünde.
1: Biraz yukarı doğru. 300'ü görmedim de.
0: Senle ikimiz burada yayın yapıyor olsaydık senin gözler yerinden çıkmıştı, ben söyleyeyim.
1: Evet, yani.
0: Hakikaten çok yüksek bir işlem hacmine kavuş, 350'ye yaklaştığımızı hatırlıyorum. Ya da belki geçtikmiş.
1: Tam o işte dediğim onu. Şey yani biraz daha pozisyonlanma,
0: kesinlikle
1: rotasyondan
0: öyle. O
1: dolayı işlem
0: kaynaklı.
1: Evet.
0: Peki gelelim bugüne, şimdi bugün ne oluyor?
1: Bugün yurt dışından ayrışamıyoruz negatif. Geçen haftaki performansımızı yakalayamadık. Yani şöyle bir baktığın zaman zaten 80 hisse bu sabah açılışından itibaren, bir saatten itibaren bu arada 90 hisseye kadar çıktı geri çekilen. En azından bazı hisselerin pozitif tarafta olma çabasını yakından takip ediyoruz. Şimdi bugüne baktığımız zaman destek finans faktöring tarafında %3'ün üzerinde bir hareket var. Orası hala bir miktar daha volatil kalmaya devam ediyor ama Didem, yani bugün sadece 21 puan civarında destek finans faktöringin katkısı var. Sasa Polyester'de %5'e yakın, %4 civarında bir hareket var. 9 puan orada derken. Petrol %10 dolara gidiyor. Tüpraş çok da durmuyor gibi, yani yukarı doğru inmesi en azından son 5-6 işlem günde biraz daha zayıfladı ama hala 415-420 civarlarında.
0: Yani bu petrol hareketine karşın Tüpraş da bugün %0.54'lük
1: evet.
0: bir primle sınırlı olduğunu görüyoruz bu
1: evet.
0: dakikalarda.
1: Evet, ama hali hazırda zaten yılbaşından bu yana ciddi bir getirisi olduğunu da üzerine
0: evet.
1: koymak lazım. Oradaki hikaye biraz da şurada Didem. İkinci çeyrekte marjların, dizel marjları başta olmak üzere işte bu tarafta marjların yukarı doğru geldiğini gördük. Anlıyoruz ki sanırım şu fiyatlardan üçüncü çeyrekte de Tüpraş'ın rafineri marjları hiç ama hiç de fena gelmeyecek. Dolayısıyla piyasada onu bir miktar daha fiyatlamaya çalışıyor.
0: Negatif etkilere geçelim istersen. Çünkü hani diğerleri 10 puan ve üzeri
1: evet,
0: zaten
1: evet.
0: bir tek destek finans faktöring
1: evet,
0: var.
1: Evet. Yani
0: pozitif
1: zaten,
0: katkı tarafında ama negatif katkılardaki tablo biraz daha farklı.
1: Aselsan var. Zaten bugün sadece 81 puan civarında, yani endeks 230 puan aşağıda, 81 puanı Aselsan'dan geliyor, %5,4 aşağıda, çok sert bir satış var o tarafta bugün. Katılım evim tarafında yine taban civarında bir hareket görüyoruz. Orası son dönemde yine volatil kalmaya devam ediyor ama mesela 5. sıradaki Odin tarafında ciddi anlamda, yani taban hareketinin devamını takip ediyoruz. 11 puan oradan bir baskı var. Onun dışında zaten endekste ağırlığının yüksek olduğunu bildiğimiz işte BİM gibi, Astor gibi hisselerde yüksek petrol fiyatlarına dayalı olarak Türk Hava Yolları tarafında bir miktar daha baskı var. Ama bugün şunu da söyleyeyim. Türk Hava Yolları negatifken Pegasus biraz daha pozitif ayrışıyor. 145 liralara kadar indiğini görmüştük. Oradaki fiyatlamayı yakından takip etmek lazım. Bir dip oluşumu mu oluyor? Bu petrol fiyatlarına rağmen onu sorgulayacak piyasa Pegasus tarafında.
0: Pekala. %1,5 biraz aşağı, üzerinde yukarıda. Primli olduğunu gözlemliyoruz. Eklemek istediğiniz son olarak bir şey var mı? Bir 30 saniyen var.
1: Yani şöyle baktığımız zaman zaten yani neredeyse genele yayılan satışlar var bu tarafta Didem. Anlıyoruz ki çarşambaya kadar, hatta çarşamba günü dahi toplantıda ne karar çıkacağı son dönemin en heyecanlı toplantılarından biri olmaya aday. Piyasa hareketi de buna bağlı olarak biraz daha volatil kalmaya devam edecek. Bu arada CDS'lerimize de söyleyeyim. Orası da 230'lara kadar geldi. 224'lerdeydi evet. Sabahleyin. Onu söyleyeyim.
0: Evet. 2 yıllıkta da 40'ın üstüne çıktık.
1: Evet.
0: Benchmark'ta 10 yıllıkta da 34,5'un üstüne geldiğimizi görüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Mehmet, tekrar hoş geldin. Yarın görüşmek üzere aynı saatte. Ben gidiyorum borsayı kapatmaya. Buyurunuz.

0: Efendim BIST 100 haftanın ilk işlem gününü %1.60'lık geri çekilmeyle 14.235 puan seviyesinden kapattı. Gün içi gördüğü en düşük seviyenin sadece 15 puan üzerinde bir kapanışa bakıyoruz. İşlem hacmi 156 milyarla sınırlı. Gerçekten yani cuma gününe kıyasladığımızda %30 daha düşük bir işlem hacmi var. Ama gündem çok kalabalık ve haberler genel olarak da çok iyi değil haber akışı çerçevesinde. Filip Portföy'e dönelim. Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen, bakalım bu gündemi, bu başlangıcı nasıl yorumlayacak? Ercan, hoş geldin. En zor açılışları da yorumları da sen yapıyorsun. Ben farkındayım hafta başında katıldığın için. Nedir şimdi, yani elimizdeki malzemeye baktığımız zaman hakikaten pek iç açıcı bir tablo yok dünyanın karşısında, ama bunu nasıl okuyorsun, nasıl değerlendiriyorsun?
1: Aslında senin dediğin gibi, yani haber akışına baktığın zaman şu anda çok daha gerilerde olmamızı gerektirecek pek çok durum var. Dünyada savaş devam ediyor, Amerika'daki faizler yükselişlerini devam ettiriyor. Az önce siz de söylediğiniz, bizim gösterge tahvil faizinde bir miktar yükseliş var. CDS'ler bir parça yükseldi. Ama Didem, yani ben olaya şöyle bakıyorum. Özellikle Amerika faiz tarafından baktığımız zaman, ben açıkçası Amerika'da faizlerle hisse senetleri arasındaki ilişkinin yani çok uzun zamandır koptuğunu düşünüyorum. Yani bu yıla bakalım sadece. Amerika'da faizler bu yılla 3.60'lardan başladı. Standard & Poor's 6.000'lerdeydi. Ve şu anda Amerika 2 yıllıklarına baktığın zaman 3.60'lardan neredeyse 4.20'lere giden bir faiz var. Ama Standard & Poor's endeksi de 6.000'lerden 7.500'lere geldi. Yani eskiden Amerika'da tahvil faizi yükseldiği zaman bunun mutlak etkisini hisse senedi piyasasında satış baskısı olarak gördük. Ama bu kez öyle bir satış baskısı görmüyoruz. Çünkü bütün piyasa büyük olasılık yapay zekanın geleceğine dair beklentileri fiyatlara yansıtıyor ve bir süre daha büyük olasılık bu şekilde olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yoksa faizlerin bu kadar yükselişi karşısında ve Fed'in bu hafta yapacağı toplantıda 25 bas puanlık faiz indirme neredeyse kesin gözüyle bakılırken, yani hisse senedi piyasasında daha sert bir satış beklenebilirdi ama bu olmuyor. Bizim taraf bu uluslararası piyasalarda, tamam uluslararası piyasalar bu faiz yükselişine çok negatif etkilenmiyor ama negatif etkileniyor. Bizim taraf bu hem negatif etki, uluslararası piyasadaki hem negatif etki, hem de bizim tarafta gelişen regülasyonun, oluşan regülasyon nedeniyle biliyorsun bir süredir fon rehberi yayınlandıktan sonra fonlarda bir uyum süreci başladı ve bu hisse senetlerinin bir kısmında ciddi satış baskısı yaratıyor. Bir taraftan da bunun etkisi var, bu olumsuz etki var ama bunlara rağmen ben hala BIST 100 endeksinin ayakta kaldığını görüyorum. Piyasa en azından değer ihtiva eden hisse senetlerine doğru bir geçiş sürecinde, bu bir süre daha büyük olasılık devam edecektir. Açıkçası ben Türkiye'de enflasyon düşmeye devam ettiği sürece bunun faizlerdeki etkisini biz 40'ların altına doğru bir şekilde görmeye devam edeceğiz. Ve bu başta banka hisseleri olmak üzere piyasa üzerine ben olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Ben açıkçası hala bu yıl için 350 dolar endeksi görme ihtimalimizi hala yüksek görüyorum. Yani çok Türkiye'de bir sıkıntı olsaydı, yani piyasanın genelinde bir sıkıntı olsaydı, bunu CDS'lerde görürdük ya da tahvil faizlerinin

0: Tüm dünyaya baktığımız zaman sınırlı kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla ben hala pozitif tarafta, hisse senedi tarafında pozitif tarafta kalmaya devam ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Ercan Göçmen. Tabii 230'a geldi CDS ama yani 700'lerden
0: Aa.
1: geldiğimizi düşünecek olursak o devede kulak gibi sanki.
0: Evet.
1: Takip edeceğiz. Çok çok teşekkürler hepinize.
0: Ha,
1: Selamlar,
0: teşekkür ederim.
1: sevgiler, kolaylıklar diliyorum. Seans notlarını da böylelikle sonlandırıyoruz. Bir aranın ardından günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
5: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
10: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
11: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsunuz.

0: Sen doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
1: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
7: Yani biraz özellikle euro dolar paritesi cephesine baktığımızda euronun değer kaybettiği bir günde değişim %0.51'lik bir düşüş şeklinde yansıyor. Onu paylaşalım. Geçelim buradan Avrupa piyasalarına ki yine tatilden dönen bir diğer arkadaşımız Ceren Dilekçi Köseoğlu bugün bizimle birlikte olacak ve detayları anlatacak ama Avrupa borsaları tarafında Londra'nın pozitif ayrıştığını gördük ve %0.38'lik bir primle pozitif ayrışıyor sadece. Öte yandan Paris, Frankfurt ve İtalya'da kayıplar var. Paris %1 ila %0.80 arasında değişen kayıplarla işlem görüyor. Şu anda %0.85'lik bir geri çekilme var. Frankfurt'ta %0.67'lik bir düşüş var. Burası biraz toparladı sanki son 45 dakika içinde. İtalya'da da %1.85'lik bir kayıp var. Burası açıkçası 45 dakikadır 3 aşağı 5 yukarı bu düzeyde bir baskı yaşıyor. ABD borsalarına dönüp baktığımızda bugün tabii orada çok konuştuğumuz yapay zeka teması da öne çıkıyor. Bu da Nasdaq Composite'i bilhassa bir ara %1'i üzerine taşımıştı kayıplarda. Şu anda %0.83 ekside. Ancak Nasdaq 100 endeksi hala %1.13'lük bir kayıpla %1'in üzerinde değer kaybı yansıtıyor. S&P 500 %0.68. Dow Jones endeksi de %0.41 düşüyor. ABD borsaları da bir bütün olarak kırmızıda. Ve ABD tahvilleri benim yine yayına girdiğim saatlerde, dakikalarda ABD 10 yıllık tahvil 2000-2023'ten bu yana gördüğü en yüksek seviye olan %5'lik getiriyi gördü. O andan itibaren bir miktar alım geldiğini görüyoruz 10 yıllıklara ve getiri 4.97.52'ye kadar geriledi ama hala değişim tabii yukarı yönlü. ABD 5 yıllık tahvilde de getiri 4.79.86'da, burada da 4.82'leri görmüştük, biraz toparlıyor. 2 yıllık tahvilde de 4.64 seviyesindeyiz şu anda getirilere baktığımızda. MTI ve Bitcoin ekranında da özellikle Brent petrolü, ABD tipi ham petrol, her ikisi de bir ara %4'ün bir ay üstünde bir değer artışıyla işlem görüyordu. Brent petrol 110 doları zorladı bugün. Şimdi %3'lük primle $107.84'ten fiyatlanıyor. Bir miktar aşağı yönlü bir gerileme var burada. Öte yandan ABD tipi ham petrolde de yine benzer şekilde %3.28'lik bir yükseliş var ama $103.32'den işlem görüyor şu an. Burada da 104'leri zorlandığını hatırlatalım sizlere. Bitcoin %1.5 primli. Yani bütün bu olan bitenlere rağmen Bitcoin bir yukarı yönlü hamle çabası sergiliyor. $78.500'dan geçiyor şu anda işlemler. $1.166'lık bir

0: prime bakıyoruz Bitcoin dediğimizde. Değerli metallerden gümüş ve altın spot tarafta ise kayıplarla işlem görmeye devam ediyor. Gümüş bir ara saat 17 civarında 63 doların altındaydı. Şu anda %2.10'luk kayıpla da olsa 63 dolar 12 sentten fiyatlanıyor. Spot altında da 4300 doların altındaki seyir devam ediyor. %1.62'lik kayıpla fiyat spotta 4279 dolara işaret ediyor. Rakamlar böyle. Şimdi günden kalanlarda telefon bağlantımız olacak hep olduğu gibi. Bu defa Kuzey Menkul Değerleri'ne gidiyoruz. Araştırma analisti İbrahim Şişman telefon hattımızda. İbrahim hoş geldin. İyi haftalar öncelikle.
1: Çok teşekkür ederim. İyi haftalar.
0: Şimdi tabii iyi bir başlangıç olmadı aslında ama devamı iyi olsun, iyi gelsin diyelim. Öyle bir temennimiz olsun. Bu açılış her açıdan aslında emtialar başta olmak üzere kafa karıştırdı. Fed'i bekliyoruz çarşamba günü. Bu arada yapay zeka teması var. Trump da ABD yapay zeka ve veri merkezleri konusunda açık ara önde diyor. Bu açıklama Lagarde'ın biraz önceki Avrupa'da kendi yapay zeka merkezini kurmalı, oluşturmalı söyleminin hemen arkasından geldi. Bu enteresan. Dolayısıyla yapay zeka bir tema olarak önemli ve önemini koruyor gibi durmakta. Nasıl bir haftaya başladık? Hem bugünün bir değerlendirmesi İbrahim sana zahmet hem de bu hafta için genel olarak beklentilerin neler?
1: Evet, aslında yılbaşından beri baktığımızda savaşın etkilerini, petrolü sürekli konuşuyoruz. Bunun baskısını bugün de bir miktar daha fazladan izledik. Nitekim petrol fiyatlarındaki artış, enerji maliyetlerindeki baskıyla beraber imalat sanayisine bağlı olarak birçok borsa endekslerinde olduğu gibi Borsa İstanbul'da da satıcılı bir durumu beraberinde getirdi. Tabii yapay zeka konusu oldukça önemli. Yani Avrupa her konuda olduğu gibi bu konuda geride kaldığını aslında açıklamalarla bize gösteriyor ama buradaki endişelerin artacak olması piyasalarda ciddi bir baskıyı beraberinde getirebilir. Çünkü bütün petrol endişeleri, savaş, jeopolitik risklere rağmen yapay zeka temasının ve veri merkezi yatırımlarının ön planda tutulduğu, aslında hala yükselişleri gördüğümüz de bir dönemden geçiyorduk ki bu tarafta da beklenen Anthropic gibi 2 trilyon dolara yakın bir değerlemeyle oldukça önemli şirketlerden bahsediyoruz. Tabii ki buradan gelen kafa karışıklığı açıklamaları bir miktar bu tarafta frene basalım gibi bir durumda küreselde de risk iştahını azalttı. Hali hazırda tahvil piyasalarında da baskının arttığı bu dönemde tabii piyasalar FED'den faiz arttırmasını bekliyor. Ancak bu konuda her ne kadar piyasa beklese de Fed'in faiz artırıp arttırmayacağı henüz elbette ki net değil. Bütün bu baskılarla beraber biz de haftaya zayıf başladık. Bu yüzden de işlem hacmi oldukça aslında düşük seyrettiğini söyleyebiliriz. Bir yandan tabii yeni haftaya yeni düzenlemeyle başladık. Fiili dolaşımlarda değişimleri aldık. Burada bir miktar azalışların ağır bastığını görüyoruz. Şirketlerin geri aldığı pay gibi hususların aslında fiili dolaşımdan çıkarılmak suretiyle yatırımcılar için şeffaflığın bir miktar ön planda tutulduğunu görüyoruz. Ama asıl tabii etkiyi biz geçen iki haftadır fon düzenlemesiyle beraber görüyoruz. Onların yoğun bir şekilde yatırım yaptığı şirketlerde hala satış baskısının arttığını takip ederken nispeten geçen hafta BIST 30 şirketlerinin ön plana çıktığını görmüştük ama tabii bu da çok sürdürülebilir bir yapıda olmadığı için bu tarafta da satışların arttığını görüyoruz. Genel itibariyle yatırımcılarda bir miktar daha temkinli bir duruş olmakla beraber petrokimya şirketlerinde pozitif ayrışmayı takip ediyoruz. Elbette haftanın geri kalanı için gerek burada Fed, gerek İngiltere ve Japonya olmak üzere merkez bankalarının vereceği mesajlar oldukça önemli olacak. Ama burada Fed'in açıklamasıyla beraber haftanın geri kalanında da risk iştahının bu yönde şekillenmesini bekliyoruz. Kurum olarak biz bu tarafta aslında Fed'in pas geçmesini bekliyoruz. Çünkü çekirdek enflasyonda hala iyimser olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımda tabii ki enerji maliyetleri ileri vadede manşet enflasyonu arttıracaktır ama burada çekirdek taraftaki sınırlı artışların da bir miktar Fed'in faiz arttırmama konusunda elini güçlendirebilir. Tabii Fed faizleri arttırmazsa piyasalar bu durumu sınırlı pozitif olarak da değerlendirebilir ama tahvil piyasasındaki baskılar da henüz ortadan kalkmış değil diyerekten aslında haftaya karışık bir başlangıç yaptığımızda ifade edebilirim.
0: İbrahim çok teşekkür ediyorum bu notlar için. Hepinize selamlar, sevgiler deyip hemen Londra'ya gidelim. Avrupa piyasaları analiz

0: Bizimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu. Şükür Kavuşturan'a Ceren hoş geldin. Nasılsın?
1: Merhabalar Didem, hoş bulduk. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Hemen elindeki notlar için sözü sana vereyim. Lagarde da yine bugün konuşuyor. Yapay zeka sadece ABD'nin değil Avrupa'nın da gündeminde, ön sıralarda sanki, ama bununla birlikte piyasalarda bir miktar satış baskısı da olduğunu gözlemliyoruz. Hem tahvil tarafı hem aslında biraz da hisse senedi tarafı ile ilgili senin değerlendirmelerin neler?
1: Evet, piyasanın bugün baskın teması yapay zekaydı. Yani yapay zeka hisselerinde yaşanan satışlar, çip şirketlerinin hisselerinde yaşanan satışlar bir miktar yön verdi piyasalara. ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ardından Avrupa'nın genelinde tahvil faizlerinde yükseliş hızlandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2023'ten bu yana ilk kez %5'in üzerine çıktı. Bu da risk iştahını baskılayan unsurlardan biri oldu. Tabii piyasaya baktığımız zaman İngiltere borsasında sınırlı bir yükseliş var. Fakat diğer Avrupa endekslerinde satıcılı bir seyir var bugün. Özellikle İtalya borsasında kayıplar biraz daha sert diğer Avrupa endekslerine kıyasla. Yapay zekanın gelecekteki gelişim hızına ilişkin soru işaretleri bugün piyasada tansiyonun artmasına yol açtı. Özellikle sabah saatlerinde satışlar biraz daha sertti. Kapanışa yakın bir miktar daha Avrupa'da toparlanma çabasının olduğunu söyleyebiliriz. Madencilik sektörü bugün en zayıf performansı gösteren grup oldu. %3'e yaklaştı orada yaşanan düşüşler. Defansif sağlık hisselerinde yaşanan kazanımlar ise Stoxx 600'deki düşüşün bir kısmını sınırladı. Diğer tarafta enerji tarafına baktığımız zaman enerji hisseleri rekor seviyelere yakın işlem gördü. Çünkü Suudi Arabistan'ın drone saldırılarının ardından önemli bir petrol boru hattını kapatmasıyla Brent petrolün varili 110 dolar seviyesine kadar yükseldi bugün. İran ile Körfez ülkeleri arasında yapılması planlanan toplantının ertelenmesi de petrol fiyatlarında yaşanan yükselişi destekleyen bir unsur oldu. Suudi boru hattının yeniden açılmasının haftalar sürebileceği risk iştahını baskılıyor. Diğer tarafta doğalgaz fiyatlarında da yükseliş var. Avrupa'da doğalgaz vadeli kontratlarına baktığımız zaman 88 euro megawatt saat seviyesine kadar bugün doğalgaz fiyatlarının tırmandığını görmekteyiz. Enerji fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte merkez bankalarından özellikle bu kritik haftada faiz artırım beklentileri giderek güçleniyor. Biz bu hafta Fed başta olmak üzere İngiltere ve Japonya Merkez Bankası'nın kararlarını takip edeceğiz. Özellikle burada Avrupa ile İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerini bugün oldukça güçlendiğini takip ediyoruz. Para piyasaları artık Euro bölgesinde önümüzdeki 12 ay içerisinde 25 bas puanlık faiz artışını tamamen fiyatlıyor. İngiltere ise aynı dönemde 5 faiz artışı beklentisi var. Şimdiye kadar İngiltere Merkez Bankası'ndan herhangi bir faiz artışı hamlesi gelmedi. Gözler bu perşembe günü gerçekleşecek toplantı olacak. Fakat bu toplantı için faiz artırım beklentileri oldukça düşük. Diğer tarafta tahvil piyasalarında satışlara yol açtı. Merkez bankalarından faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi. Mesela Almanya'ya baktığımız zaman 2 yıllık tahvil faizi 13 bas puana kadar yükseldi. %3,33 seviyesine tırmandığını takip ettik. Diğer tarafta İngiltere 2 yıllık tahvil faizi 16 bas puan arttı. %4,97'ye çıktı. 10 yıllık tahvil faize baktığımız zaman İngiltere'nin ise 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını görmekteyiz. Tabi artan bütçe açıkları ve aynı zamanda yapay zeka yatırımlarıyla bağlantılı yüksek kurumsal borçlanma da şu anda tahvil piyasası üzerindeki baskıyı artırıyor ki bugün bir dizi ECB'den politika yapıcıdan gelen açıklamayı takip ettik. Giderek şahin yorumların daha fazla ağırlık kazandığını görmekteyiz İdem.
0: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere yine aynı saatte. Selamlar, sevgiler Londra'ya diyelim ve stüdyoya dönelim şimdi. Ekonomist Vedat Özdan her pazartesi olduğu gibi yanımda. Vedat Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Gayet iyiyim. Teşekkür ediyorum.
0: Oh, ne güzel. Vallahi herhalde bir siz iyisiniz. Bugün piyasalar oldukça karışık. Şimdi anlatacaksınız.
2: Evet.
0: Bize ya bu hafta Fed var zaten. Hani bir oradan başlayalım istiyorum. Ama geçen hafta gelen veriler ışığında biraz konuşmak da lazım. Sizin yani hem istihdam hem enflasyon verileri var elimizde baktığımız. Bir yandan fiyatlamalara bakıyoruz. Swap piyasasında %91'lerde artık bir faiz artışı beklentisi. Gülümsüyorsunuz. Acaba şundan mı? Bir yandan Trump hala faiz indirimi diye konuşuyor. Ama yani Walsh ne yapacak, Fed ne yapacak?

0: çarşamba ya bir şey kalmadı şunun şurasında.
1: Geçen hafta bu mevzuyu konuşurken buradan ihtimal yükseliyordu, %65'lere evet. kadar çıkmıştı. Ben şimdi onu tekrar indireceğim.
0: Gerçekten.
1: Evet, çünkü bana göre faiz artışı için şey yok.
0: Olmayacak demiştiniz siz.
1: Evet, halen aynı görüşteyim. BOFA dışında gördüğüm kadarıyla bütün bankalarda şey var, yatırım bankalarında faiz artışı beklentisi var. Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, T Securities. Goldman Sachs yani piyasa görünümünde bir şey yok ama piyasa fiyat şey ekonomik görünümünde bir şey yok ama piyasa fiyatlaması öyle olduğu için görüş değiştirdik diyor. Hı hı. Şimdi ben şöyle teknik bir iki şey söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Bu efektif federal fonlama oranı denilen bir şey var. New York Fed'in sayfasında bunu herkes görebilir. O 3.50 ile 3.75 arasında faiz oranlarını tutmak için efektif federal fonlama oranı tutmak için alım satım yapar. İşte Pörsentil itibariyle ne kadarlık ne yaptığı gün içerisinde raporlanır. Oradaki şu anda efektif federal fonlama oranı 3.63. Bu oran bize 2 yıl içerisinde Fed'in politika faiz oranı 3.63. 2 yıllık tahvil faizi de 4.64'tü en son. %4.64. Bize 2 yıllık devlet tahvili faizi Fed'in fonlama faiz oranı ne olması gerektiğine ilişkin bir ipucu verir. Bu ikisini kıyasladığımız zaman getiri eğrisinin 100 puan gerisinde olduğunu görüyoruz Fed'in. Fakat bu doğru mu? İki tane itirazım var. Doğru değil. Yani bu şeye bakarsanız 4 faiz artışı, 25 bas puanlık 4 faiz artışı yapması gerekiyor. Piyasa o nedenle işte görüş değiştirildi falan.
0: Bakalım bu arada ekranı da yansıyor çünkü tekrar alalım ABD tahvillerini arkadaşlar. Oraya alım geldiğini gözlemliyoruz. Şimdi 10 yıllık 5'i gördü getiride.
1: Evet.
0: Şimdi 4.95.06'ya 4.95'e kadar geri çekildi. 5 yıllık da 4.77.50'ye. 2 yıllık da 4.62.18'e geldik. O yüzden dönüyorum şeye bir bakıyorum tekrar. Burada bir değişiklik var mı acaba diye fiyatlamalarda, swap fiyatlamalarında. Yok, 91,5 hala. Hatta %65'te Aralık'taki toplantı için beklenir.
1: Şimdi 3.63, 4.62 gene 100 puan yaklaşık, hı hı. değil mi? 4 tane 25 bas puanlık faiz indirimi. Gördüğüm kadarıyla Eylül, bu 16'sında çarşamba günü, Aralık'ta bir de Mart ayında 2020'dir. Mart ayında faiz artışı beklentileri bu şekilde. Yani tek seferlik bir faiz artışı beklentisi yok. Biz faiz artışı döngüsü beklentisine girdi piyasa. Bu söylediğim nedenle. Peki hangisi yanlış? Efektif federal fonlama faizi mi yanlış yoksa 2 yıllık tahvil faizi mi yanlış? Yani yanlış dediğim birisinin.
0: Biri off yani bir tanesinde. Bir
1: şimdi bir defa biliyoruz ki biz hazine çok fazla 2 yıllık tahvil ihraç ediyor. Yani oradan borçlanıyor. Neden? Çin'de biz yapay zekada rekabet halindeyiz. Yapay zeka yatırımları çok fazla. Aynı havuzu onlar da tahvili ihraç ediyorlar. Uzun vadeli tahvil faiz oranları düşük olmalı ki hem bizim borç çevirme işimiz çok zorlaşmasın hem de crowding out olmasın. Hı hı. Yani dışlamayalım özel sektör yatırımlarını faiz oranlarını yükseltmek suretiyle aynı havuzun farklı noktalarına tahvili ihraç edelim diye. Dolayısıyla arz fazla olduğu zaman fiyat düşüyor, faiz oranı yükseliyor. Kısa vade 2 yılda bahsediyoruz. Bir defa bu şey itibariyle yol gösterici değil. Yani Fed'i faiz artışına zorlayacak bir gelişme değil. Bu bir istenen bir şey. Getiri eğrisini yataylaştırmaya zaten çalışıyor.
0: Zaten istiyorlar evet. diyorsunuz.
1: İkincisi enflasyonla ilgili veri bence yanlış okundu. Zaten aslında piyasa getiri eğrisi aslında biraz 2 yıllık faiz oranı yükseldi ama uzun vadeli faiz oranı tepki vermedi. Yani aslında orada bir kredibilite şeyi yok, problemi yok Fed açısından. Yani uzun dönemde faiz oranını bu şekilde de kontrol altında tutabilirsin dedi. Piyasada pozitif reaksiyon gösterdi. Şimdi BOFA diyor ki, bu biz diyor enflasyon altında yatan trendle ilgili, Walsh'un lafına referansla, bilgi verici bir veri değil diyor. 33'lük temel hizmetlerde enflasyon var diyor ve bunun 10 puanı şeyden geldi diyor. kablosuz telefon hizmetlerinden geldi. Yani iki tane şirket, AT&T ve T-Mobile. Bu ikisinin bu aya özgü olarak yaptığı zammın %5.9. Bunu çıkardığınız zaman 0.4 gelmişti ya aylık çekirdekteki enflasyon 0.20'ye düşüyor. Bu bir aylık bir artışı genene yayılmış bir enflasyon gibi dikkate alıp afet faiz artırmalı demek doğru
0: değil. Hizmette böyle bir etki var demek doğru değil.
1: Doğru değil. 8-9 puanlık artış da diyor ki şey her zaman çok dalgalı olan uçak bilet fiyatları ve şeyden geliyor diyor. Ev dışında konaklama hizmetlerinden geliyor diyor. O da şey yani bir iner bir çıkar bunlar diyor. Yani mevsimsel bir
0: tabii.
1: Şey.
0: Aynı zamanda tabii hani uçak fiyatları petrol. Jet yakıtı daha ziyade.
1: Falan. Evet. Yani ikinci etki şeyin aslında arz şokunun petrolle ilgili. Dolayısıyla ben şöyle diyorum. Şeyde fazla diğer sorulara da mevzulara da şey kalsın
0: zaman
1: diye.
0: Zaman kalsın evet.
1: Bakın Walsh iki şey söyledi. Bir tanesi bizim dedi kısa vadeli faiz oranları temel aracımız. PCE %2'de temel hedefimiz. Bu değişmedi. Dolayısıyla ben PCE'ye bakacağım dedi. Değil mi? Son PCE'de bir şey var mıydı? Artış böyle Fed'i faiz artışına zorlayan bir gelişme
0: yok.
1: Var mıydı? Bir fiyatlamalarda değişiklik olmuş muydu son PCE geldiğinde? Hayır. Peki şimdi yeni PCE ne zaman gelecek? Yani kişisel tüketim harcamaları deflatörü ne zaman gelecek? Bu ayın sonunda. 30'u mu 31'inde. Peki Eylül ayının sonunda yapılan genelde gayri safi milli hasıla revizyonlarında değişikliklerinde şunlarda bunlarda büyük geçmişe yönelik revizyonlar oluyor mu? Oluyor. PCE neyden çıkıyor? Kişisel tüketim harcamaları rakamlarından çıkıyor. Bu kişisel tüketim harcamaları aslında ya enflasyondan arındırdığın zaman 0.1 artmıştı bir öncekinde. Yani orada bir hala halkı tüketimi şey yapmıyor yani enflasyonist bir etki yok. Orada zaten bir durulmuş. Yani sen talep yönetimiyle enflasyonu durduramazsın faiz arttırarak. Bir de PCE'de zaten bu olur. 3 Eylül'de şey dedi. Kardeşim bu şeylere burada bir revizyon olacak. PCE'nin hesaplanmasıyla ilgili revizyon olacak. Bunlardan bir tanesi de dedi ki bu aracı kurumlara, borsa aracı kurumlara, traders onlara ödenen komisyonların hesaplanma biçimi, bir de fon yöneticilerine şunlara bunlara ödenen ücretlerin hesaplanma biçimi, ölçüm yöntemiyle ilgili bir revizyon olacak ve bu PCE aşağıya çekecek dedi. Sen PCE aşağı inecek 30'unda 31'inde PCE ile ilgili revizyon gelecek. Geçmişle ilgili de muhtemelen aşağıya doğru revizyon olabilir. Belki de diyorum yani büyük ihtimal Waller'a referans. Sen tutup burada bir aylık bir T-Mobile ve şeyin AT&T'nin yaptığı zamma referansla faiz artış döngüsüne niye gireceksin? Bir defalık bir faiz artışı beklemiyor piyasa. Şimdi peki ikinci olarak Jackson oldu ne dedi şey? Walsh. Ondan önce de söylediği zaman. Ben dedi ki sözlü yönlendirme işini kaldırıyorum. Piyasa benim ne yapacağımı söyleyip ona göre pozisyonu para kazanma devri bitti diyor. Ben öldüreceğim bu işi diyor.
0: Dolayısıyla yani hiçbir şey olmasa %91'lik fiyatlamaya inat yapmaz da diyorsunuz.
1: Aynen onu diyorum. Aynen onu diyorum. Fakat bir şey yani bu aslında bana göre Walsh'a kredibilite kazandıracak bir şey. Çünkü söylediğini yapmış olacak. Evet. Aynı zamanda Powell'ın şeyin Trump'ın Hassett'in Besant'in söylediklerini de tersine yapacak. Ki Besant ne dedi? Son dün galiba konuşurken. Yani büyüme ile şey arasında hani enflasyon arasındaki dengeyi iyi gözeteceğinden hiç şüphem yok dedi. Besant ne diyor? Ben bu borcu sürdürebilmem için büyümem lazım. G20'nin büyümesi lazım diyor. Yani büyüme teması olması lazım. Hep diyoruz ya enflasyonda. Yani biraz artık %2'nin ya şey değil, Allah emri değil bu %2 enflasyon hedefi. Yani biraz yukarıda kalalım ama büyüyelim şu borç bitsin, şu özel yapay zeka yatırımları şey aksamadan gitsin.
0: Evet yani büyümeyle ilgili ama endişeler var. Yani OPEC, Uluslararası Enerji Ajansı'nın da raporunda yine Özellikle önümüzdeki dönemde talebin düşeceğine ilişkin beklentiler yer alıyordu. 2027 ve sonrası için siz böyle büyüme ile ilgili bir sorun, potansiyel olarak bir sorun görmüyor musunuz?
1: Ben şu ana bakıyorum, yani bu 16 Eylül perspektifiyle
0: Fed
1: şu anda
0: açısından, bu karar açısından,
1: bu karar açısından GDP, Now Atlanta Fed %4.4 müydü, 6 mıydı hatırlamıyorum, %4'ün bayağı üzerinde üstünde. Bir üçüncü çeyrek büyümesi bekleniyor. Ekonomi tam istihdamda, ekonomi büyüyor. Enflasyon kalemler itibariyle baktığımız zaman arz şokunun ikinci, yani petrol, Hürmüz kaynaklı ikinci, üçüncü etkileri görüyorsunuz. Temel şeylerde deflasyon var. Dolayısıyla faiz artışıyla enflasyonu kontrol etmek mümkün değil. Tam tersine yapay zeka yatırımlarına darbe vuracaksınız ki bu hiç de olacak bir şey değil. Büyümeyi de çok, kendisi de çok önemsediğini söyledi zaten.
0: Şimdi bu aslında yapay zeka kısmına bir geçmek istiyorum önce. Çünkü orada sıcak bir yine gündem var. Trump'ın da açıklamaları var. Şimdi ne dendi? Çok kısaca yapay zekada biraz frene basmalıyız. Tamam, özeti bu. Trump da diyor ki işte bu söylemlerin arkasında hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü ileri sürüyor. Bu açıklama taze taze geldi zaten biraz önce, 18-15 bir yarım saat kadar önce. Bu arada dolar endeksi 99.5'a doğru geriliyor. Biraz petrolde aşağı yönlü seyir hızlandı derken ABD endekslerinde de bir miktar toparlama var. Bir rebound görüyoruz ufak da olsa. Ya ufak da olsa değil mi?
1: Doğru. Bayağı Nasdaq 0.39'a gelmiş.
0: Tabii. Yani %1'lere yakın kayıplar vardı hepsinde. Bir kısmı aşmıştı. Nasıl değerlendirmek lazım bu yapay zeka ile ilgili gündemi?
1: O da bence yani yanaşırı reaksiyon gösterdi. Vadelilerde çok büyük sanki Avrupa, Asya kökenli tabii. Orada da şey Hynix miydi, şey Samsung Electronics falan hisseleri çok çakıldı.
0: %3.
1: SoftBank %15 Nikkei'de. Evet, yani oranın tepkisi biraz vadelileri şey yaptı. Aslında adam, yani ben orada tabii iyi niyet görmüyorum ama şeyin mesajının da, Trump'ın mesajı da çok biraz ileri gitmiş. Yani üslup olarak gene antropik falan, yani çok böyle şey vatan hainliği de suçlama şeyi dalga geçmeye kalkmış falan. Yani şöyle
0: demiş, yapay zekanın ihtiyaç duyduğu tek kontrol mekanizması veya güvenlik sınırı güçlü ve zeki, parantez içinde yüksek IQ sahibi bir başkandır.
1: Ya orası komik de, yani o karşı tarafa kullandığı ifadeler, sıfatlar çok ağır yani. Zaten diyor yeterince korkuluk var diyor. Yeterince önlem aldık ve şimdi bir şey gibi, koruyucu melek gibi konuşan diyor o şey. Yani. Dario diyor şey, onlar gibi diyor aslında kötü şeyler yapmalarını, ya potansiyel olarak kötü şey yapmalarını zaten engellemiş durumdayız. Gözlerimiz zaten üzerinde demeye getiriyor. Ondan piyasa olumlu. Şimdi yavaşlama derken yapay zeka yatırımlarının yavaşlatılmasından bahsetmiyor. Dolayısıyla sanki yapay zeka yatırım harcamalarını durduralım, biraz yavaşlatalım. Bu işin hani çok fazla ileri gitti falan filan öyle demiş gibi fiyatlar. Öyle bir şey demedi adam. Bana göre şöyle, kötü niyet şurada bence. Trump'ın söylediği şey de değil. Kötü niyet şurada. Yani bu şey Türkçe'ye de çevirmiş kitapları olan bir Koreli büyük bir ünlü bir iktisatçı var. 2023'te falan dünyanın en etkili 20 düşünür arasına falan girmişti. Onun bir kitabı var İngilizce. O böyle nasıl? Kicking away the ladder, merdiveni tekmelemek, tepiklemek falan gibi bir şey, tamam mı? Bu anlamı şu, yani kişiler, kurumlar, sektörler, şirketler falan kendilerini başarılı bir noktaya taşıyan şeyleri, araçları oraya ulaştıktan sonra kendileri gibi başkaları da yapmasın diye merdiveni tepiklerler diyor, tekmelerler diyor, tamam mı?
0: Başka kimse çıkmasın.
1: Şimdi
0: diyor.
1: Bunların da üçü bir arada ağız birliği yaptı. Aslında yeni startuplarla, open source kaynaklarla gelip düşük maliyetle bizim sunacağımız hizmetleri başkası sunup bizim borcu ödeme gücümüzü azaltmasın, hissemizi düşürmesin. Regülasyon gelsin, düzenleyici şey, otorite bize destek olsun, tekel gücümüzü pekiştirelim. Serbest piyasa olmasın.
0: Bu işin aslında tam da merdiven, bu
1: merdiveni tekmeleme işi aslında bu. Bence bu. Bu anlamda kötü niyet var. Artık serbest piyasa istemiyorum diye. Çin'le rekabet edeceksen burada böyle 3-4 tane şey MIT'li bilmem Silikon Vadisi'nden gelmiş 3-4 tane adam ya da buradan gidip Öz Open AI diye başka bir şirket kurup beni
0: Open AI vallahi değil mi? O da o.
1: Başka bir şirket kurup beni zora sokmasın. Bunların yapmak istediği şey bu. Trump da bence dirsek gösterir. Zaten biz regülasyonlara karşıyız. Yani temel şeyi stratejilerinden birisi buydu.
0: Peki o tarafı izleyeceğiz. Yani bugünkü yansımaları pek pozitif olmadı ama bugün çok şey iç içe de girdi. Bunları yine değerlendiririz. Bakalım bu hafta neler birikecek. Pazartesi günü görüşmek üzere o halde haftaya. Vedat Bey çok
1: haftaya,
0: teşekkür ediyorum.
1: Haftaya ben haftaya yokum maalesef.
0: Ay neredesiniz? Tatile mi gidiyorsunuz?
1: Evet ya.
0: İyi tamam işte. Peki o zaman sonraki hafta size iyi tatiller diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdiden. Vedat Özdan'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle birlikte bir sonraki hafta, haftaya değil sonraki hafta tekrar pazartesi günü buluşacağız. Benden de bugünlük bu kadar. Yarın saat 17'de görüşelim. Kapanışa doğru da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
6: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: KT ekranlarından herkese iyi haftalar efendim. Ece Maat ben. Bugün haftaya başlangıcında yine oldukça kritik bir gündeyiz piyasalar açısından. Neden? ABD 10 yıllıkları ilk kez %5'in üzerine gelmişti. Ama oradan bir miktar gerileme görüyoruz ki neden diye baktığımızda orada da yine Trump'ın açıklamaları söz konusu. Trump bundan yaklaşık yarım saat önce yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna enerji tesislerini vurmama konusunda anlaşmaya vardı dedi. Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada onun ardından petrol fiyatları bir miktar gevşedi. Tahvillerde bir miktar getiri tarafında gevşeme gördük. Ama hali hazırda jeopolitik riskler masada kalmaya devam ediyor. Biz de bu ortamda Fed'in faiz kararını beklediğimiz bir haftaya giriş yaptık. Tüm bunları konuşarak başlayacağız. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz Hoca bizimle birlikte olacak ilk bölümde. İkinci bölüme geldiğimizde Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydarol bizimle birlikte olacak. Almanya ile ilgili başlayan seçim maratonunu konuşacağız ve olası senaryolar üzerinde durmaya çalışacağız ve son bölümde KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk bizimle birlikte olacak. Kendilerinin fintechlere yapılan yatırımlar hakkında yazmış oldukları bir rapor var. Detayları dinliyor olacağız. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. Goldman Sachs stratejistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ağustos sonunda bir haftalık repo ihaleleriyle yeniden fonlama sağlamaya başlamasının ardından Türkiye'de finansal koşulların gevşediğini belirtti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun fiili dönüşümdeki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin düzenlemesinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören 247 şirketin halka açıklık oranı bir günde geriledi. ABD'de Cuma günü açıklanan enflasyon verilerinin ardından Wall Street kurumları Fed'e yönelik faiz beklentilerini revize etti. HSBC, Goldman Sachs ve JP Morgan ekonomistleri Fed'in faizleri sabit tutacağı yönündeki beklentilerini değiştirerek 25 baz puanlık faiz artışı beklediklerini açıkladı. Almanya stratejik sektörlerini Çin kaynaklı risklere karşı korumaya yönelik kapsamlı bir ekonomik güvenlik paketi hazırlıyor. Konuya yakın kaynaklara göre Alman bakanları Çin'e yönelik ekonomik kırılganlıkları değerlendirirken gündemdeki önlemler arasında hibrit elektrikli araçlara yeni gümrük vergileri uygulanması da bulunuyor. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'li teknoloji yöneticilerinin yapay zeka geliştirme süreçlerinin yavaşlatılması yönündeki çağrılarına ve Çin'deki ilerlemenin küresel güvenlik tehdidi oluşturduğu yönündeki değerlendirmelerine tepki gösterdi. Bakanlık yapay zeka alanında kutuplaşma ve sert rekabetin küresel yapay zeka yönetişimini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

0: Ve az önce başlıklar arasında da okuduk, SPK'nın fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin düzenlemenin ardından tam 247 şirketin halka açıklık oranı bir günde değişti.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Eylül'de yayımladığı ilke kararların ardından Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin halka açıklık oranlarında önemli değişiklikler yaşandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu şirketlerin halka açıklık oranlarını yeni düzenlemelere göre hesaplayarak 14 Eylül itibarıyla yayımlamaya başladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerinden yapılan hesaplamalara göre bir günde 247 şirketin fiili dolaşım oranı geriledi. SPK'nın 8 Eylül 2026 tarihli ve 2026 Taksim 57 sayılı bülteninde yayımlanan kararlarla borsada işlem gören şirketlerde pay ve oy haklarına ilişkin bildirimlerin kapsamı yeniden belirlenirken, fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin de değişiklik yapılmıştı. Yayımlanan verilere göre 343 şirketin fiili dolaşım oranı değişmezken, 40 hissede ise sınırlı artış kaydedildi. Fiili dolaşım oranı bir günde en fazla gerileyen şirket Fuzul GMY oldu. Şirketin fiili dolaşım oranı %20.5 azalırken, Manas Enerji'de %18.94, LDR Turizm'de %18.32, Blume Metal Kimya'da %18.32 ve Trend GMYO'da %18.12 düşüş yaşandı. Info Yatırım'ın fiili dolaşım oranı %17.79, GSD Holding'in %13.66, Ostim Endüstriyel Yatırım'ın %10.77 ve Odine Teknoloji'nin ise %9.93 geriledi. Analistler fiili dolaşım oranlarındaki değişimin tamamının yeni hesaplama düzenlemesinden kaynaklanmayabileceğine dikkat çekerek, hisse geri alım programları ve nitelikli yatırımcılara yapılan satışlar gibi işlemlerin de oranlar üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Ancak yüksek oranlı değişimlerin büyük ölçüde yeni düzenlemeden kaynaklandığı ifade ediliyor.
0: Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ağustos sonunda bir haftalık repo ihaleleriyle yeniden fonlama sağlamaya başlamasının ardından Türkiye'de finansal koşulların gevşediğini belirtti.
1: Goldman Sachs stratejistleri Türkiye'de finansal koşulların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bankalara bir haftalık repo ihaleleri yoluyla yeniden fon sağlamaya başladığı Ağustos sonundan bu yana gevşediğini belirtti. Goldman Sachs ekonomistleri kurum tarafından oluşturulan alternatif finansal koşullar endeksinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bankalara %40 faize sağladığı özel gecelik fonlama imkanını kaldırmasının ardından 0.3 yüzde puan gevşediğini kaydetti. Söz konusu değişiklikle bankalar %37 seviyesindeki politika faizinden fonlamaya başladı. Stratejistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen haftaki para politikası kurulu toplantısında politika faizini değiştirmemesine rağmen finansal koşullardaki gevşemenin devam ettiğine dikkat çekti. Bankacılık sistemindeki likidite fazlasının etkisiyle Türk lirası mevduat faizlerinin de gerilediği belirtildi. Türk lirası mevduat faizleri 4 Eylül'de sona eren haftada yaklaşık %44 geriledi. Goldman Sachs bu seviyenin yıllıklandırılmış politika faiziyle genel olarak uyumlu hale geldiğini ifade etti. Buna karşılık tüketici ve ticari kredi faizleri önemli ölçüde daha yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdü. Ekonomistler yayımladıkları nota kredi koşullarında da gevşeme işaretleri görüldüğünü belirtti. Son verilerin Türk lirası cinsi kredi büyümesinde yavaşlamaya işaret ettiğini kaydeden ekonomistler, toplam kredi genişlemesinin ise en son 2024 ortalarında görülen seviyelere yakın seyrettiğine dikkat çekti.
0: Ve bugün dış ticaret haddine ilişkin verileri de karşıladık. Detayları izleyerek devam edelim.
1: TÜİK 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Temmuz ayında 95.3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi 4 puan azalarak 2026 yılı Temmuz ayında 91.3 oldu. İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8.2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %6.5 arttı. Yakıt hariç ham maddelerde %10 arttı. Yakıtlarda %39.4 artan endeks gıda, içecek, tütün hariç imalat sanayisinde ise %6.1 yükseldi. İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4.9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %2.9 arttı. Yakıt hariç ham maddelerde %6.4 arttı. Yakıtlarda %30.2 azalan endeks gıda, içecek ve tütün hariç imalat sanayisinde ise %4.2 azaldı. İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12.8 arttı. İthalat miktar endeksi ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6.9 azaldı.
0: Ve yapay zeka devlerinin yöneticileri son dönemde teknolojinin geliştirilme hızının yavaşlatılması çağrısında bulunurken yatırımcılar son gelişmelerin sektör üzerinde uzun süreli etkileri olacağı konusunda şüpheli.
1: Yapay zeka devlerinin yöneticileri son dönemde teknolojinin geliştirilme hızının yavaşlatılması yönünde çağrılarda bulunuyor. Sektörde daha temkinli hareket edilmesi yönündeki çağrılar artarken Anthropic İcra Kurulu Başkanı Dario Amodei cumartesi günü şirketin bağımsız üçüncü taraf değerlendirmeleri de dahil olmak üzere ek güvenlik önlemleri getireceğini söyledi ve sektörün genelini en gelişmiş modellerinin geliştirilme hızını yavaşlatmaya çağırdı. OpenAI CEO'su Sam Altman öneriye destek verirken xAI kurucusu Elon Musk da Dario haklı dedi. Piyasa gözlemcilerine göre böyle bir adım kısa vadede çip üreticileri ve tedarik zinciri şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak bilgi işlem altyapısına yönelik harcamaların güçlü kalması nedeniyle uzun vadeli etkinin sınırlı kalması muhtemel görülüyor. Yatırımcılar son gelişmelerin sektör üzerinde uzun süreli etkileri olacağı konusunda şüpheci. AllSpring Global Investment Portföy yöneticisi Gary Tan, bu durum kısa vadede bir miktar baskıya neden olabilir ancak uzun vadeli yapay zeka temasını rayından çıkarması pek olası değil değerlendirmesinde bulundu. Global X Management yatırım stratejisti Billy Leung ise, 3 CEO'nun geliştirme hızını ayarlama konusunda anlaşması çiplere, enerjiye ve altyapıya harcanan parayı gerçekten değiştirmiyor, aslında geliştirme sürecini uzatıyor diye konuştu. Saxo Markets baş yatırım stratejisti Charu Chanana, yatırımcıların bu hafta Fed'in faiz artırımına gideceğine ve bu ay küresel borçlanma maliyetlerinin yükseleceğine yönelik beklentilerin artmasıyla Asya teknoloji şirketlerine yönelik yatırımcı algısının zaten baskı altında olduğunu ve bunun karları olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump pazar günü yaptığı açıklamada yapay zekaya daha fazla kısıtlama getirilmesi fikrine sıcak bakmadığını gösterdi. Yapay zekada Çin'in önünde izleyen Trump, dünyanın en gelişmiş ülkesiyiz ve açıkçası bunun böyle kalmasını istiyorum çünkü yapay zekayı kim kazanırsa o kazanır yorumunu yaptı.
0: Ve 60 dakikanın ilk konuğu doçent doktor Filiz Er Yılmaz. Filiz hocam hoş geldiniz Zeynep.
2: Merhabalar Ece Hanım, hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi son dakikamız var. Onu da aktarmadan geçmeyeyim Filiz Hocam sohbetimize başlamadan. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından yapılan açıklama, Rusya enerji konusunda ateşkesi kabul ederse Ukrayna'da kabul edecek açıklamaları var. Bir o taraf konuşarak başlayalım dilerseniz, yapay zekayı konuşalım diyecektim ama hazır açıklamalar gelmeye devam ediyor. Onun öncesinde de Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'da Ukrayna'da aslında enerji tesislerine saldırmayacak açıklamaları vardı. Öte yandan işte zaten dizel fiyatlarındaki yükseklik Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanıyor. İran savaşı kaynaklı değil açıklamaları da vardı. Şimdi hal böyle olunca hocam baktığımızda şimdi petrol fiyatları 110'lara doğru gidiyordu. Oradan bir miktar gevşeme gördük Brent tarafında. ABD tahvillerinin bugün itibariyle baktığımızda 10 yıllıkların %5'in üzerini test ettiğini gördük. Yani fiyatlamalar açısından oradan da bir miktar geri gelindi. Oldukça çarpıcı bir gün olduğunu söylemek lazım. Bir yandan da tabii ki Fed'e geri saydığımız bir ortam var. Orada da işte %90'larda bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Faiz arttırımı istiyor piyasalar. Bu yönde bir zorlaması var. Ama ne olur ne biter konusunu bir miktar konuşalım. Böyle bir ortamda biz yeniden işte Powell-Trump çatışmasının ardından bu kez de Trump'la Walsh çatışmasını mı konuşmaya başlayacağız hocam? Yoksa piyasaya rağmen bekle görde kalma ihtimali de var mıdır?
2: Tabii Ece Hanım, yani ilk etapta petrol fiyatlarıyla başlayayım. Yani gerçekten çok kritik dirençlerin üzerinde bir petrol fiyatıyla karşı karşıyayız. Yani yukarıda 96 doları geçtik, 101 doları geçtik ve 105 doların üzerindeyiz. Bir sonraki önemli direnç 110. Zaten bu hızı kırılıyorsa çok daha hızlı 105 ve 115 ve 120 liraya doğru gideceğimiz bir süreç olur. O nedenle bunu bir tarafa koyalım. Peki ne oldu da yani ciddi bir sahada çatışmanın arttığı bir süreç mi var? Evet, bir miktar o da var. Ama daha önemlisi özellikle bu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın Doğu Batı hattını kapatmak zorunda kalması. Bu Doğu Batı hattı, petrol hattı çok önemli. Neden? Çünkü Hürmüz'den geçişler için önemli bir alternatif konumundaydı. Dolayısıyla bu boru hattının kapalı olması ekstra bir günlük 4 milyon varil bir düşüşe sebep oluyor. O nedenle hem Kızıldeniz tarafı, hem Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, hem de Doğu Batı boru hattının kapanması ciddi anlamda arza yönelik sıkıntıyı ortaya getirdi. Şimdi yakın vadede de bir takım riskler vardı. Ama öyle veya böyle tankerlerin ve gemilerin geçmeye devam ettiği ve yan yollarla özellikle Körfez ülkelerin petrol ihracatına devam ettiği bir süreç vardı. Arzı bu kadar kısıtlamıyordu. Dolayısıyla bu arz tarafındaki bu kısıtlayıcı anlattığım üç boğazın ya da üç önemli engelle birlikte süreç bu noktaya geldi. Bir de şu var tabii, yani özellikle İran-Umman anlaşması gelir, belki o bir miktar bir koridor yaratır, bir geçiş rahatlık yaratır beklentisi vardı. Onun da ertelendiğini
0: Ertelendi.
2: görüyoruz. Tüm bunlarla birlikte petrol fiyatları yukarıda. Tabii petrol fiyatları yukarıda olunca bu ekstra bir petrol fiyatları yukarıda 110 dolara yakın. İki, Fed'in faiz artırım olasılığı oldukça güçlendi. Üç, yapay zekaya dair endişeler, acaba uzunca bir süredir, son 3 yıldır konuştuğumuz hisseler tarafında ciddi bir satış baskısı getirir mi? Zaten çok yüksek değerlemelerden bahsediyoruz, çarpanlardan. Ama bu çarpanlara rağmen bilançolarda karlılık anlamında yapay zeka hikayesinin güçlü gittiği bir süreç var. Ama olur da eğer ciddi bir yavaşlama olursa, bu karlılıkları aşağı getirirse...

0: geçti. 3 yıl aradan sonra ilk kez ve 2007'de en son 5'in üzerinde bir kapanış almıştı. Çok kritik noktalardayız. Şimdi tam da bu noktada Fed ne yapar ne eder? Şimdi şunu çok net söyleyeyim. Son Jackson Hole konuşmasını dikkate alacak olursam eğer Fed'in bize son sunduğu yani Walsh'un bize sunduğu tepki fonksiyonu üzerinden gidecek olursam ve bu bağlamda verileri değerlendirdiğim zaman Fed'in ne yapıyor olması gerekir? Bence faiz artırması gerekir. Hiçbir şey olmasa bile bakın ne var? Tahvil faizlerinde bir yangın var ve bu yangın daha yukarı gidebilir. Bakın Amerika uzun vadeli tahvil geri alımlarını 3 katına çıkardı. Bana mısın demiyor. Dolayısıyla sırf piyasayı ikna edebilmek adına, Fed belirsizliğini kaldırabilmek adına bile olsa bence Fed faiz artırmalı. Bence sırf bu nedenle artıracaksa bile enflasyon nedeniyle değil, bu nedenle artıracak. Bana kalsa tek sorun enflasyon olsa bence Walsh tarafında en azından diğer üyeleri bilmek mümkün değil. Çünkü 3 tane üye şerh koymuştu. Muhtemelen son verilerle birlikte birkaç şahin üye daha ortaya çıkabilir. Güvercin üyeler de çıkabilir elbette. Ama buna rağmen Walsh ve işte Bessent birlikte bu özellikle tahvil faizlerindeki yangını alabilmek adına ben Fed'in faiz artırmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Ama öte taraftan Trump'tan ilk kez ufak ufak açıklamalar görüyoruz. Zaten Trump'tan önce geçen hafta David Vance tarafında yine ekonomi kurmayları tarafında o baskıyı görmeye başlamıştık. Ama bugün Trump açık bir şekilde faiz indirin demedi ama pazar günü daha düşük faizlerle biz yola devam etmeliyiz. Amerikan ekonomisi güçlü diyor. Yani üstü kapalı veya açık bir şekilde Fed'in faiz artırmaması gerektiğini söylüyor. Peki şimdi Walsh ne yapacak? Fed bence oldukça köşeye sıkıştı diye düşünüyorum gelen verilerle birlikte. Dolayısıyla ben faiz artırılacağını düşünüyorum ama böyle bir konjonktürde faiz artırımı olmazsa da çok şaşırmam. Çok da sürpriz olmaz. Onu da bir tarafa koyayım. Şimdi tabii 4 tane senaryo var. Yani şimdi ekonomik projeksiyonlar gelecek, nokta grafik gelecek. Dolayısıyla 25 bas puan artırıp piyasa şu an Aralık'ta %50'ye yakın bir faiz artırımı daha fiyatlıyor. Yine yatırım bankalarına baktığımızda Aralık'ta da ikinci bir faiz artırımını potaya koyduklarını görüyoruz. Şimdi sadece faiz artırması değil, acaba Walsh'un söylemleri nasıl olacak? Aralık'ta da yapabiliriz minvalinde mi konuşacak yoksa daha itidalli mi konuşacak? Muhtemelen benim bas senaryom şu, 25 bas puan artırıp bundan sonraki sürede veri bağımlı gidiyoruz diyecek ve bunu sırf tahvil getiri eğrisi tarafındaki dikleşmeyi önlemek adına yapacak bir Fed olduğu kanaatini mecbur bunu yapmak zorunda. Neye rağmen? Trump'a rağmen. Sorunuza geleyim. Peki bu bir Powell benzeri, Trump benzeri bir sıkıntı yaratır mı? Belirli noktada şunu hissediyorum. Mesela şu soruldu Trump'a dendi ki sizce Fed faiz artıracak mı? Powell döneminde olsaydı bir dolu şey söylerdi. Fakat kurmaylar tarafından, danışmanlar tarafından engelleniyor diye düşünüyorum. Kendini tutuyor diye düşünüyorum. Ama nereye kadar kendini tutup konuşmaz onu kestirebilmekte oldukça güç. Bir miktar stresin Beyaz Saray'la Fed arasında artabileceği kanaatindeyim.
1: Peki hocam oradan geçelim bir şu yapay zeka temasını daha enine boyuna tartışalım. Şimdi orada yavaşlayalım dediklerini görüyoruz. Yapay zeka devlerinin işte Anthropic CEO'sunun yazdığı makale üzerine diğer isimlerden gelen destek söylemlerini gördük. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani zaten insani boyutu söylenenlere bakacak olursak oldukça korkutucu gözüküyor. Hani burada bir aslında Anthropic'in bir araştırmacısının da istifa ettiğini ve söylemlerini hatırlayacak olursak orada hani insanlığın sonunun getirebileceği noktada açıklamaları oldu. Böyle ithamları var. Dolayısıyla böyle bir ortamda şimdi yavaşlayalım deniliyor. Trump'ın söylemleri bunun bir komplo teorisi olduğu yönünde. Geldiğimiz noktada şunu soracağım. Yani yavaşlayalım çağrısına ne kadar somut bir hal alabilir sizce? Çünkü yani ciddi şekilde işte çip tarafına, yapay zeka tarafına ciddi yatırımlar yapıldı. Buradaki endişeler bu tarafın ne kadar görmezden gelinmesini beraberinde getirebilir.
0: Tabii Ece Hanım yani şurası net. Yani Trump göreve geldiğinden bu yana başat düşman olarak Çin'i merkeze koymuş durumda. Özellikle Çin'in bu yapay zeka konusunda çok hızlı ilerlemesi, Amerika ile aradaki açığı çok hızlı kapatması Amerika'yı çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla aslında temel ölçüt burada yapay zeka konusunda Çin'le arayı açmak. O nedenle Trump yönetiminin, Trump ekibinin özellikle buna izin vermek isteyeceğini hiç zannetmiyorum ki Trump çok açık bir şekilde söylüyor. Yani bu bir komplo teorisidir diyor. Hatta Anthropic CEO'sun açıklamalarını bile neredeyse Çin tarafından yapıldığına yönelik imaları bile var. Yani Çin'in Amerika'da yarattığı bir komplo teorisi, hastalıklı bir komplo olarak ifade ediyor bunu. Amerika bunu hiç istemeyecektir. Dolayısıyla açık bir şekilde, yani ben burada başkan olduğum sürece buna tahammülüm yok minvalinde açıklama var. Çünkü Çin'den gelen açıklamalara baktığımızda Çin de bu tarz açıklamaları küçümsüyor. Diyor ki biz tabiri caizse tam gaz yola devam edeceğiz. Şimdi dolayısıyla bence önemli bir konu. Çünkü neden önemli bir konu? Biraz önce de söylediğim gibi, yani yapay zekada bir bilanço geliyor. Gelen bilançoda bir

0: Yani gelen karlılıklar çok yüksek olsa da zaten yatırımcılar tarafından artık beğenilmiyordu da. Çünkü çıta çok yükselmişti. Dolayısıyla biz buradan şuraya evrildik. Ana tartışma konusu şuydu. Bir, karlılık yetmez. Çok yüksek karlılık olmalı. Ve daha önemlisi bu yüksek karlılıklar ne kadar sürdürülebilir olacak? Çünkü burada çok güçlü bir altyapı harcaması var. Bu harcamalar acaba karlılığa, güçlü karlılığa dönüşecek mi? Ve bu karlılık sürdürülebilir olacak mı? Şimdi bundan sonraki sürede tartışmaya önemli bir ikinci boyut daha eklendi. Hatta bugün okuduğum raporlarda artık deniyor ki bundan sonra biz şunu tartışmayacağız. İlgili yapay zeka şirketi ya da alanı ile ilgili. Yani bu sermaye harcamaları kar marjına dönüşür mü, dönüşmezden ziyade acaba burada bir yavaşlatma olur mu olmaz mı? Mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi eğer bu tartışma alevlenmeye devam ederse yazılım şirketleri, donanım şirketlerinin tekrar ön plana çıkma durumu var. Neden? Özellikle Anthropic'in son dönemde geliştirdiği modellerle birlikte yazılım şirketlerine çok ciddi satış geldi. Çünkü artık kodları yazabilen bir yapay zeka agentleriyle karşı karşıyasınız. Şimdi eğer burası yavaşlatılacaksa böylesi bir durumda yapay zekanın olumsuz etkilediği bazı alanlarda başta yazılım ve donanım olmak üzere yeniden bir süreç olabilir. Dolayısıyla burada ben bir miktar bununla ilgili bugün raporlara hemen hızlıca yayınlanan raporlara, analizlere baktığımda piyasa diyor ki burada ilerleme devam edecek. Tamamen durması mümkün değil. Çıkıp bir CEO'nun bu Anthropic CEO'su bile olsa ki zaten biz açıkçası Anthropic CEO'sunun bu tarz eleştirilerini ilk kez görmüyoruz. Yani 3-4 yıldır bu tarz eleştirileri yapıyor. Tabii fakat bu kez farklı bir hal aldı. Özellikle işte OpenAI CEO'su tarafından destekleniyor olması, önemli kişiler tarafından destekleniyor olması da kıymetli. Dolayısıyla şu yapılacaktır. Güvenlik meselesi çok ön plana çıktı. Dolayısıyla hız ilk etapta özellikle önemli yapay zeka üreticileri tarafından güvenlikle eşdeğer hale getirilmeye çalışılacaktır. Dolayısıyla bağımsız dışarıdan tam erişime sahip olan bağımsız üyeler olacaktır. Bu üyeler güvenliği sağlamaya çalışacaklardır. Fakat üç aşamalı bir program öneriliyor. İlk aşamada bağımsız denetçiler. Tamam, bunu yapmak kolay. İkinci aşamada demokratik ülkeler arasında bir kural seti ve daha sonuncu aşamada küresel bir işbirliği. Şimdi o noktada bugün tabii çok yeni henüz konu ama okuduğum raporlara baktığımda ilk aşama belirli düzeyde sağlanabilir. Fakat ikinci ve üçüncü aşama çok kolay olmayabilir noktasında. Dolayısıyla benim okuduğum bugünkü raporlara baktığımda anladığım şey ilerleme durmayacak, ilerleme devam edecek fakat kontrollü olacak. O zaman şöyle bir durum olabilir, daha olası senaryo. Yeni bir model geliştirmekten ziyade var olan modellerin daha yaygın kullanımını gerektirecek bir süreç olacaktır. Ve bu da yapay zeka şirketleri arasında bir ayrışmayı gündeme getirecektir. Örneğin güvenliği güçlü olan şirketler daha ön plana çıkacaktır. Güvenlik artırmak zorunda kalan, maliyeti artan şirketler tarafında biraz daha satış baskısının güçlü olduğu bir süreç olur. Bu noktada şu da olabilir. Eğer bu tartışma alevli giderse yüksek çarpanlara sahip ve özellikle güvenliği düşük şirketler tarafında biraz daha baskının arttığı, yazılım donanım şirketlerin biraz daha ön plana çıktığı bir süreç olur. Bir diğer nokta şu olur. Bir alt daha olumsuz senaryosu fiili olarak altyapının, veri merkezlerinin yavaşlatılması. Bu çok gördüğüm kadarıyla beklenen bir senaryo değil. Bir diğeri de kesinlikle kim ne derse desin bu alanda ilerlemenin tam gaz devam ettiği, istense de bir takım çağrılar olsa da bunların çok uygulanamadığı bir süreç olabileceği yönünde senaryo var. Ama benim de şu an anladığım kadarıyla, bu konunun uzmanlarını dinlediğim kadarıyla kontrollü bir şekilde ilerlemenin devam edeceği bir süreç olacaktır diye düşünüyorum bu noktada. Ama tabii dediğim gibi yani çok hassas 3 yıldır bir mesele var. Dolayısıyla bu meselenin düzeltmeyi ABD endeksleri başta olmak üzere ve dünyada da öyle, bakın bugün Asya tarafında satış baskısının çok çok daha güçlü olduğunu da gördük. Tetikleyebilir dönem dönem. Yani bunu görürsek de çok şaşırtıcı olmaz. Bir çöküş elbette beklemem ama beklentinin ötesinde daha olumlu senaryoların endeksler açısından biraz daha olumsuza döndüğü bir süreçte olabilir belki. Takip etmek gerekir.
1: Hocam son olarak kısa da bir vaktimiz kaldı ama bu ortamda şimdi Fed 25 baz puanlık bir faiz artışına gidebilir. Tek sebebi enflasyon değil dediniz. Öte yandan Avrupa tarafından açıklamalar da geliyor. Bugün Kazimir konuştu, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi. Avrupa Merkez Bankası'nın gerekirse faizleri daha da arttırmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Şunu soracağım, enflasyon tarafına yönelik baktığımızda gerçekten hocam bu arz yönlü bir gelen etkinin para politikasıyla ne kadar ateşini söndürebileceğimizi düşünüyorsunuz?
0: Evet Ece Hanım, şöyle şimdi hem Avrupa'dan gelen özellikle Amerika'dan gelen enflasyon verilerine baktığımız zaman özellikle çekirdek taraf. Çünkü neden? Birincil etkiler dediğiniz gibi arz şoku. Merkez bankaları adım atsa da bunu önleyemezler. Ama ikinci etkileri önleyebilirler. O nedenle merkez bankaları burada ilk etapta şahin durmalarının sebebi bu. Şimdi Avrupa'ya baktığımda, enerji fiyatlarındaki artışa baktığımda

0: Amerika'ya göre biraz daha ikinci etkilerin daha güçlü olduğunu görüyorum. Çünkü orada enerji dışa bağımlı olan bir süreç var. Amerika'da örneğin çekirdek tarafta. Tamam, son gelen tüfe beklenti üstü ama çekirdek 2,5'tan 2,4'e gelmiş. Yine daha alt detaylara baktığımda özellikle çekirdek mallarda belirgin bir yavaşlama var. Çekirdek hizmetlerde çok katı olan kiralar tarafında bile bir yavaşlama var. Yani çekirdek tarafta henüz Amerika'da ikinci etkileri görmüyoruz. Fakat petrol fiyatları bu seviyede kalırsa ve bu iş çok daha harareti en azından bu seviyede kalmaya devam ederse ikinci etkileri önlemek adına Şahin durmak burada yetmeyebilir. Bakın Lagarde Şahin durdu fakat açık bir kapı bırakmadı çok net bir şekilde. Dolayısıyla da onu bir miktar bundan rahatsız olan özellikle bu Şahin üyelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü örneğin bugün Schnabel da konuştu, diyor ki yani enerji fiyatlarındaki artış sadece enerji değil, rafineri dizel tarafına da bakmamız lazım. Avrupa'nın orada da çok güçlü bir bağımlılığı var. O nedenle ikinci etkilerin artık güçlü bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyor. Bakın aynı refleksi bizim Merkez Bankamızda da gördük. Merkez Bankamız ben faiz indirmek istiyorum diyor. Enflasyon ana eğilimindeki düşüş, büyümedeki yavaşlama ama diyor jeopolitik riskler var. O nedenle hani bunları da görmezden gelemeyiz diyor. O nedenle ikinci etkileri önlemek adına mecburen en azından artırmasalar bile artıracakmış gibi davranarak ve gerekirse belki de bu petrol fiyatları 100 doların üzerinde kaldığı sürece artırmak zorunda kalacakları bir noktaya evrileceklerdir ama bizde faiz artırımı için çıtayı çok yüksek. Biz de daha uzun süre yüksek faizi görürüz. Görsek diye düşünüyorum.
1: Filiz Hocam çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar Ece Hanım.
1: Çok teşekkürler ve 60 dakikada kısa bir ara zamanı.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de. Dün

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank. Vaktimiz sizin.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Reklam.
9: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam.net.
5: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
7: Önemli AFD'nin güç kazanmasında dedik. Buna dair hükümetin de attığı belli başlı adımlar var. Daha korumacı politikalardan dünyanın her yerinde bahsediyoruz aslında. Son olarak Almanya'da Çin'e karşı yeniden korumacı politikalarla gündeme geldi. Orada aslında yeni gümrük vergilerini de içerebilecek bir kapsamlı ekonomik güvenlik önlemi paketi hazırlandı haberi vardı. Dolayısıyla şunu merak ediyorum. Bu denli ekonomik paketler siyasal ölçekte, siyasi ölçekte ne kadar karşılık bulur sizce?
8: Vallahi çok fazla bulmayabilir. Şimdi bir de Almanya Avrupa Birliği ülkesi. Yani öyle kendi kafasına göre gümrük vergileriyle oynayabilecek durumda değil. Diğer Avrupa ülkelerini de ikna etmek noktasında. Dolayısıyla burada herhalde Avrupa Birliği içerisinde Çin'e karşı genel bir korumacılığın artacağını herhalde göreceğiz. Ama sırf korumacılıkla bu işin de çözülebilir olduğunu düşünmemek gerekiyor. Yani tamam, Çin'e karşı rekabet dezavantajı çok fazla var. Yani çünkü bir teknolojik gerilik ortaya çıktı. Çin çok hızlı bir ilerlemede, özellikle hibrit araçlarda, işte bu şeylerde, elektrikli araçlarda Çin teknolojisi muazzam. Yani şu anda en büyük Alman markalarının giderek dize geldiğini görüyoruz. Sadece Alman markaları değil, yani Almanya'da ana sanayideki gerileme çok daha ötesinde yan sanayileri de etkiler vaziyette. Bir de tabii ki bir teknoloji değişimi var. Yani eskiden işte sırf otomotivi alırsak yine ele, içten yanmalı motorların yerine elektrikli motorların alması, elektrikli araçların ortaya çıkması çok ciddi bir iş gücü kaybına yol açmaya başladı. Ve biraz önce de ayrıntılarıyla konuştuğumuz yapay zeka vesaire de bu işin içine girdikten sonra başta Almanya olmak üzere çok ciddi istihdamda gerilemeler bekleniyor. Yani bu koşullar altında sadece Çin'e karşı gümrük vergilerini arttırdık, kendimizi koruyoruz demenin, ben aşırı sağın tek başına yükselmesini engelleyecek bir hareket tarzı olacağını düşünmüyorum. Bunun yerine üretimi nasıl arttırırız, bu yeni teknolojilere nasıl uyum sağlarız gibi herhalde çok daha kapsamlı bir programın başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri tarafından izlenmesi gerekecektir.
7: Bir son dakikamız var, hemen onu aktarayım. Trump tarafından gelen açıklama der ki petrol haricinde fiyatlar düşüyor. Petrolde İran savaşı bittikten sonra düşecek. Bu tarafı da önümüzdeki dakikalarda konuşuyor olacağız ama son soruyu sormak istiyorum. Bu Alman ekonomisine ilişkin sizin AFD'nin daha da yükselmesi halinde gördüğünüz en büyük risk nedir?
8: En büyük risk tabii ki Avrupa Birliği'nin dağılmasına doğru gidecek bir yolun açılmasıdır. Yani burada işte 20. yüzyılın en başarılı bir yapısından giderek tekrar İkinci Dünya Savaşı'nı, Birinci Dünya Savaşı öncesindeki koşullara dönülmesi gibi bir ticaret savaşları, ticaret hattı savaşları falan gibi noktaya doğru iş kayar mı endişesi var. Yani dolayısıyla bir birlik olarak Avrupa'nın maalesef 21. yüzyıl koşullarını ayak uyduramadılar. Pek çok gerekçeyle. Yani sadece olay iktisadi değil, aynı zamanda hukuki ve siyasi ajandaların farklılıkları şu anda Avrupa Birliği'nde ciddi gerilemelere yol açıyor. Almanya'da bu oluşumun merkez aktörü olduğu oranda tabii ki AfD'nin yükselişi buralarda da çok ciddi endişelere yol açacaktır. Ama şunu da hemen ekleyelim. Ülkemiz açısından da önemli diye düşünürüm. Yani bu görüntü Almanya'nın güvenlik endişelerini, özellikle Rusya'ya karşı duydukları güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmayacaktır. Dolayısıyla AfD olsun ya da olmasın, Almanya'nın Türkiye'ye özellikle askeri konulardaki ihtiyacının ben giderek daha da artacağını, yoğunlaşacağını düşünüyorum.
7: Can Bey, buradan geçelim ABD tarafına. Hazır son dakikalarda gelirken şunu sormak istiyorum aslında. Biz seçim takviminde tabii ki Kasım seçimlerini de bekliyoruz. Trump ne kadar gücünü koruyabilecek, koruyamayacak noktasında. Şimdi az önce yaptığı açıklama, fiyatlar düşüyor. Savaş bittikten sonra petrol fiyatları da aşağı gelecek minvalindeydi. Aslında geçen hafta yaptığı açıklamada önce dedi ki seçimlerden sonra savaş bitecek. Sonra dedi ki savaş seçimlerden önce de bitebilir. Böyle bir ortamda savaşa doğru gidiyoruz. Böyle bir ortamda gidilen seçimden ne kadar gücünü koruyarak çıkabilir Trump?
8: Valla Trump şu anda ne yapıyor? Bir algı yönetimi yapıyor açıkçası. Yani işte vaatler arasında galiba seçmen başına, hatta yetişkin başına 5.000 dolarlık bir rüşvet dağıtmak bile kendisi tarafından dile getirildi. Yani Amerika'da belki bazı şeyler geriliyor ama petrol fiyatlarında bir gerileme yok ve halkı da en fazla ilgilendiren oradaki petrol fiyatları oluyor. Savaşın bitip bitmeyeceği konusunda da çok ciddi endişeler var. Yani Trump kesin bir zafer elde etmek zorunda İran'da eğer seçimlerde bir hamle yapmak istiyorsa, ama pek de o görüntüyü vermiyor. Yani İşte sizin de ifade ettiğiniz gibi bu savaş ne zaman biter? Valla Trump'ın ağzından çıkan sözleri artık kimsenin inancı da kalmadı. Yani Amerika'da yapılan son bir ankette, bayağı da ciddi bir kuruluş tarafından yayınlandı galiba. Halkın güveni %60'ların çok daha üzerinde, sarsılmış vaziyette. Yani kimse Trump'a güvenmiyor ve dolayısıyla da bu güvensizlik tamam demokratlar açısından da var. Ama cumhuriyetçiler açısından da Trump'a karşı ciddi bir güvensizlik şeyi yayılmış vaziyette, algısı yayılmış vaziyette. Dolayısıyla Kasım seçimlerinde Trump'ın topal ördek pozisyona düşmesi de çok şaşırtıcı olmayacak diye düşünüyorum. Tabii bunun sadece Amerika Birleşik Devletleri ile sınırda da olmayacaktır. Aynı zamanda Trump benzeri yaklaşımlar sergileyen diğer ülke liderleri açısından da hoş olmayacak sonuçları olacaktır diye düşünmekteyim.
7: O tarafı biraz daha açabilir misiniz? Bundan sonrasında hani başka ülkeler için de benzer sonuçları olacaktır dediğinizden kastınızın ne olduğunu?

0: olduğunu biraz daha açabilir misiniz?
1: Yani şöyle söyleyeyim, aslında her ülkenin koşulları kendine özgüdür. Yani işte böyle oldu, mutlak surette bu olacaktır gibi bir söylem yanlış olur. Ama kendisini Trump'a çok fazla dayandıran ülkeler var dünya üstünde. Trump'ın zayıflaması dolayısıyla oradaki liderlikleri de kaçınılmaz olarak etkiler. Ama her ülke dediğim gibi kendi koşulları içerisinde bu yani Trump'lı dünyadan sonraki dünyaya daha fazla alışmak zorunda olacaktır. Kaldı ki Trump topal ördek pozisyonuna düşse bile daha iktidarı 2 sene sürecek. Yani orada nasıl bir Amerika Birleşik Devletleri karşımıza çıkacak? Demokratlar mı daha fazla ortaya çıkacak? Yani yoksa cumhuriyetçilerin Trump'ın yerini alacak olan yeni cumhuriyetçi bir liderle mi? Zaten yavaş yavaş kendisini de belli etmeye başladı. Dünyaya doğru gidilecek. Bütün bunlar şu andaki bilmezliklerimiz ama tahmin ediyorum Kasım seçimleri sonrasında bütün bu konular hakkında daha net konuşabilir hale geleceğiz.
0: Onun öncesinde de tabii 27 Ekim'de İsrail'de de seçimler olacak. Oradan ne beklersiniz? Netanyahu bir güven oyu alabilecek mi oradan?
1: Valla o da zor duruyor. Yani Netanyahu'ya karşı da çok büyük tepkiler var. Çünkü yani İsrail'de garip bir durum var. Yani Netanyahu gitmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani işte hatırlayacaksınız en son İstanbul'u bombalamayı bile dile getirecek kadar pervasızca açıklamalar yapıldı Netanyahu kabinesi tarafından. Hani bir savaş kışkırtıcılığı hali ortada gözüküyor. Ama Netanyahu giderse onda da şöyle bir risk var. Netanyahu'dan sonra gelecek olan kim olacak? Yani orada da hani böyle daha ılımlı bir İsrail mi göreceğiz yoksa çok daha radikalleşmiş, şahinleşmiş bir İsrail mi karşımıza çıkacak? Bu da bir muamma olarak şu anda karşımıza duruyor. Ama buna karşında eğer Netanyahu seçimi kaybederse bu durumda Netanyahu'ya mahkeme yolları açılacak. O da bunun endişesiyle her tarafa saldırıp ne yapıp ne edip bu seçimden zaferle çıkmanın arayışında. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri'nde fazlasıyla kullanıyor. İşte İran'a karşı savaşı o kışkırttı ve devamında o sağlıyor bir anlamda. Ama tabii bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde Bush'a olan, pardon isimler karışmaya başladı. Trump'a olan desteğin azalmasını da ortaya koyduğu oranda biraz Amerika ile de arasının bozulduğunu da görmek lazım. Yani dolayısıyla hakikaten Ekim ve Kasım ayları dünyadaki jeopolitiğin değişmesi açısından çok önemli sonuçlara sahne olabilir.
0: Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydarol, çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum be canım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ve bir diğer konuğuma geçiyorum. Hemen KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk bizimle birlikte. Sinem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Ece Hanım, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyorum ben de. Şimdi yaptığınız bir araştırma var aslında, biraz sizden onun detaylarını dinleyeceğiz. Burada aslında fintech tarafına ne kadar yatırım yapılmış, bir önceki seneyle bu seneyi karşılaştırdığımızda ne noktadayız? Onları biraz detaylandıracaksınız. Öne çıkan başlıklar, unsurlar nelerdir? Bir o tarafla başlayalım, sonra detaylandırırız.
2: Tamam, memnuniyetle, teşekkürler. Dediğiniz gibi bizim her sene yaptığımız küresel bir araştırmamız Pulse of Fintech. Fintech dünyasına yapılan yatırımları A'dan Z'ye diyelim aslında. Hem bölgesel hem ülkesel hem o seneki trendler, hangi konu başlıkları öne çıkıyor, hangi konu başlıkları birazcık zirvedeki yerini kaybediyor gibi eksenlerden ve de asıl da dünyada fintechlere yapılan yatırımları baz alarak irdelediğimiz bir araştırma. Bugün burada ben sizinle 2026'nın ilk yarı yıl sonuçlarını değerlendirerek bazı bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Bir kere demin benden önceki konuk da çok güzel söyledi. Dünyadaki bu hem jeopolitik hem ekonomik kaosun, bilinmezliklerin içerisinde biz de burada fintech yatırımlarını konuşmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bütün bu bilinmezlikler içerisinde 2026'nın ilk yarı yıl sonuçlarına baktığımızda çok pozitif bir fotoğrafla karşılaştık. 2025'in en son 6 ayına baktığımızda o yükselişin ufak ufak fintech yatırımlarında başladığını görmüştük. Ve de şunu söylemiştik, bu jeopolitik ya da ekonomik belirsizlikler devam etse bile sanki fintech yatırımları 2026'da da bu pozitif ivmeye devam edecek gibi bir beklentimiz var demiştik. Gerçekten de ilk 6 ay sonuçları bize bu fotoğrafı gösterdi. Geçen senenin son 6 ayında 72.2 milyar dolarlık bir yatırım hacmiyle tamamlamıştık. Bu senenin ilk 6 ayına baktığımızda böyle aşağı yukarı %50'lik bir büyümeyle 103.1 milyar dolara ulaştı küresel anlamdaki fintech yatırımları. Bu da tabii hepimiz için geçen senenin özellikle ikinci yarı yılında başlayan pozitif ivmenin, yani biraz piyasa değerlerinin güzelleşmesinin, iyileşmesinin devam ettiğini bizlere gösterdi. Ama tabii ki şunu söylememek lazım. Halen dünyadaki belirsiz ortam ve aynı zamanda fintechler açısından bir de regülatif bazı belirsizlikler devam ediyor. Dolayısıyla bu fotoğraf bir anda hani 2-3 katı yatırımları göreceğiz gibi bir perspektif yaratmamalı bizlere. Çünkü biraz daha konservatif giden bir yatırımcı profili görür hale geldi. Eskiden yatırımcılar, hepimiz biliriz, böyle biraz daha tohum yatırımlar gibi konuşurduk. Yani çok daha fazla sayıda yatırım yapılırdı. Ve yani bakış açısı biraz şu çerçevede olurdu. Yani 5 tane yatırım yapalım, bir tanesi elbet tutar. Şu anda yatırımcıların yatırım yapma algıları, beklentileri, perspektifleri, yaklaşımları kesinlikle böyle değil. Çok seçici ve çok temkinli yaklaşıyorlar. Doğru yatırım olduğuna inandıkları zaman bir konuya yatırım yapıyorlar. Gerçekten ne diyelim, rüştünü ispat etmiş fintechlere yatırım yapıyorlar. O startuplar, hani biraz daha destekleyelim startupları bakış açısından uzaklaştık. Dolayısıyla para kazanmaya başlamış. Yatırımcılar açısından da geri dönüşün çok daha hızlı ve çok daha garantili olduğu fintechlere doğru bir yatırım olduğunu, yatırımların o tarafa doğru kaydığını gözlemliyoruz. Ve tabii ki bu yatırım montanlarında, yani toplam tutarlarda, belki yatırım tutarında artış görmemize vesile olsa bile yatırım adedinde çok ciddi düşüşler var. Mesela geçen senenin son 6 ayında 2500 adet işlemken şimdi 2100 adet işleme doğru azalıyoruz. Ha, bir önceki 6 aya baktığımızda bu sayı aslında 3000'di. Yani 3000'den 2500'e, 2500'den 2100 adet işlemlere doğru azalıyoruz. Ama montanlar büyüyor. Çok daha seçici bir şekilde yatırım yaptıklarını söyleyebiliriz. Hatta peki, güzel bir... Buyurun lütfen.
0: Tam olarak onu soracağım ben de. Daha garanti olduğunu düşündükleri fintechlere yatırım yapıyorlar dediniz. Orada hangi başlıklar daha çok öne çıkıyor?
2: Çok güzel bir soru. Mesela WorldPay, biliyorsunuz hani bu konularla biraz ilgili olan herkesin zaten en azından bir şekilde karşılaştığı büyük bir fintech'tir. Bir ödeme hizmetleri çözümüdür ve hani bütün dünyada da herkesin bildiği bir aslında fintech'ti. Mesela bu dönemde ilk 6 ayda bizim gördüğümüz en büyük işlem adeti oldu. 24.3 milyar dolarlık bir yatırım aldılar. Yani çok ciddi bir büyüklükten bahsediyoruz. Hani bir startuptan çok daha farklı bir noktadayız. Ve ilk 10 işleme, yani en büyük gerçekleşen, ilk 6 ay için konuşuyorum tabii. İlk 6 ayda gerçekleşen en büyük 10 işleme baktığımızda ödeme hizmetlerinin açık ara öne geçtiğini gözlemledik. Bu aslında çok da farklı bir kavram değil bizim için. Yani çok da böyle sürpriz bir senaryo değil. Çünkü bizim için, yani fintech dünyası, en önemli konu başlıklarından bir tanesi ödeme hizmetleridir. Biz Pulse of Fintech araştırmasını 16-17 yıldır yapıyoruz. Yuvarlak konuşayım artık. 20 yıldır yapıyoruz. Ve 20 yıldır bizim için bütün toplam küresel hacimdeki en büyük paydayı alan segment her zaman ödeme hizmetleri oldu. Ama eskiden neleri konuşuyorduk? Biraz daha B2C hizmetleri, yani çok daha bizim hayatımızda, bireysel hayatımızda da konu başlığı olan B2C ödemeleri konuşuyorduk. Bugün B2B'leri konuşuyoruz. Yani kurumsal para transferlerini konuşur hale geldik. Eskiden biraz daha gene ülkeler içerisinde yapılan ödeme hizmetlerini konuşuyorduk. Bugün biraz daha cross border dediğimiz sınır ötesi ödemeleri konuşur hale geldik. Dün biraz daha normal bildiğimiz para birimleri üzerinden yapılan para transferlerine olan yatırımları konuşurken bugün stable coin'ler, tokenizasyonlarla birlikte dijital varlıklar üzerinden yapılan para transferlerini konuşur hale geldik. Ama konuştuğumuz ana

0: payda ve en çok yatırıma alan ana payda aslında ödeme hizmetleri olarak devam ediyor. Ama altında konuştuğumuz konu başlıkları ödeme hizmetlerinde değişiklik gösteriyor. Mesela 103.1 milyar dolar ilk 6 ayda yatırımımız var demiştik. Bunun 44.2 milyar doları ödeme hizmetlerinden. Yani yuvarlak söyleyeyim, %50'ye yakını ödeme hizmetleri tarafından domine edildi. Geçen senenin toplamını 20.2 milyar dolarla tamamlamıştı ödeme hizmetleri. Bu sene sadece 6 ayda 44 milyara geldi. Çok ciddi bir sıçrama gerçekleştirdi. Tabii bunu biraz stable coin'ler ve sınır ötesi ödemelerinde desteğiyle yaptı diyebiliriz. Ama ödeme hizmetleri alanı bundan sonra da gene çok konuşacağımız başlıklardan bir tanesi olacak. Çünkü demin de söylediğim gibi çok fazla alt başlığı var aslında. Yani her gün ödeme sistemleri dünyasında farklı bir konuyu ele alan bir fintech ve o fintechlere yapılan yatırımlarla biz karşılaşıyoruz. Yine bu sene yapılan 24.3 milyar dolarlık Amerika bölgesinde yapılan Worldpay'e yapılan yatırımda tabii ki gene ödeme hizmetleri dünyasında bu 44.2 milyar dolara sıçrama yapmamızda çok büyük öne çıkan bir kalem oldu. Belki hangi segmentler dediniz? Bir segment daha eklemek isterim eğer vaktim varsa.
1: Var. Yaklaşık bir iki dakika vaktimiz var.
0: Süper. O zaman o bir iki dakikayı da ben dijital varlıklarda değerlendirmek isterim izninizle. Digital asset ve cryptocurrency dediğimiz başlıkta. Çünkü hemen böyle karşılaştırmalı gitmek için 2025'ten de bahsetmek istiyorum. 2025'te dijital varlıklar toplamda 21.9 milyar dolarlık bir yatırım almıştı ve ilk defa ödeme hizmetlerine yapılan yatırımların çok ufak bir tutarda bile olsa önüne geçmişti. Ve demiştik ki hani 20 yıldır ilk defa ödeme hizmetlerini en azından birincilik koltuğunu dijital varlıklarla paylaştı. Bu sene geçen seneye göre aslında baktığımızda ilk 6 ayda 11.1 milyar dolarlık bir yatırım hacmine ulaştı ve çok ciddi bir yatırıma devam ediyor. Muhtemelen sene sonunda geçen seneki rekor düzeylerine devam edecek gibi duruyor. Dijital varlıklar özellikle tokenizasyon, stablecoin konusunda...
1: Son bir iki cümle alabilir miyim?
0: Tabii ki. Özellikle tokenizasyon ve stablecoin bakış açısıyla getirdiği yenilikle sektörde çok bambaşka bir dinamiği masaya getirdi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde de herhalde çok konuşulup çok yatırım almaya devam edecek gibi duruyor.
1: KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Çok mersi, iyi yayınlar.
1: Ve 60 dakikayı böylelikle noktalıyoruz efendim. Saatlerimiz yarın 19'u gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İyi akşamlar, iyi haftalar herkese. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Her pazartesi akşamı olduğu gibi çok kıymetli konuklarım Abdurrahman Yıldırım ve Tevfik Eraslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi aslında jeopolitikadan başlamakta fayda var. Petrol fiyatlarında yeniden 100 doların üzeri seviyeleri görüyoruz. Ve hani küresel piyasalar açısından bu hafta Fed'in faiz kararı çok önemli. Hemen o kararın öncesinde de ki fiyatlamalar büyük ölçüde faiz arttırımına işaret ediyor. Oranlar oldukça yüksek. Petrol fiyatlarında buralarda olması tabii tedirgin edici. Yine de uzun vadeli baktığımızda bir miktar piyasanın petrol fiyatlarının düşeceğine oynadığını da görüyoruz. Ama böyle bir taraftan da acaba burası kırılma noktası mıdır piyasalar açısından diye de düşünmeden edemiyor insan. Tevfik Bey, size başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz noktayı petrol fiyatları tarafında?
1: Petrol fiyatlarında tabii İran Savaşı'ndan sonra çok defalar iyimser oldu piyasalar. Hatta işte 70 dolarlara kadar da gerilediğini de gözlemledik. Bir türlü İran'la ABD'nin bu konuda uzun dönemli barışı

0: sağlayamadıklarını görüyoruz. Onun sonucunda da işte fiyat tekrar 100 doların üzerinde ve buna bağlı olarak da dünyada özellikle motorin fiyatında da ciddi bir artış var. Bu bütün ülkelerde de bir enflasyon tehdidi olarak da karşımızda duruyor. Şimdi önümüzdeki günlerde petrol fiyatı hızlıca geri gelebilir mi sorusunun yanıtı büyük oranda aslında buradaki uzlaşıda yatıyor. Hı hı. Yine bakacak olursak ABD'deki Kasım seçimlerinin de Trump için en büyük tehdit aslında yine petrol fiyatları. İçeride baktığımız zaman bazı eyaletlerde motorun fiyatının 8,5 dolara kadar galonunun yükseldiğini gözlemliyoruz. Birçok eyalette de 6 doların üzerinde. Bu çok ciddi bir artışa tekabül ediyor. Bu fiyatlarla seçime girecek olursa ciddi bir riski de üstlenmiş olacak. O nedenle Trump'ın bazı konularda en azından seçimlere kadar taviz verme olasılığını ben yüksek görüyorum. Diğer taraftan yine Ukrayna-Rusya savaşında da bugün özellikle enerji tesislerini vurmamaya yönelik olarak evet, karşılıklı bir uzlaşma olduğunu da görüyoruz. Bunun da zannediyorum petrol fiyatlarını önümüzdeki dönemde sakinleştirme ya da biraz daha düşmesine destek olma olasılığı var. Tabii ki bütün bu hadiseler diğer taraftan da ABD'deki enflasyonu ve faizleri de etkiliyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de ABD'de bugün 10 yıllık tahviller çok uzun bir aradan sonra yine %5 seviyesini geçmişti. Dolayısıyla orada ciddi bir stres var. Bu stresi tabii bir kaynağı tabii ki petrol ve enflasyon ama diğer bir kaynağı da hem kamu çok borçlanıyor hem de şirketler tarafında ciddi bir borçlanma eğilimi var. Bu kadar fazla borçlanma talebi olunca, bu kadar yeni borçlanma aracını piyasaya satmaya kalkınca fiyatlar da haliyle düşüyor, faizler de yükseliyor. Bunu da bir kayda geçirmekte fayda var. Diğer taraftan eğer Trump her bir yetişkin başına 5000 dolar projesini de hayata geçirecek olursa o zaman ihtiyaç duyacağı para 1 trilyon doların üzerinde olacak. O da tabii ki ABD hazinesinin daha da fazla borçlanmasına sebep olma riski var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında tahvil piyasasının üzerinde büyük oranda bir baskının durduğunu gözlemliyoruz. Umarız savaş tarafı en azından biraz faizlerin gerilemesine neden olabilir. Yani belki diğer bir soruda da Fed'in önümüzdeki dönemde ne yapacağını konuşuyor oluruz.
1: Konuşuruz. Aklıma ne geldi? 2012 idi galiba İtalya'da bu Berlusconi'nin son aday olduğu seçimler, bu ortalık yıkılıyordu bunga bunga hikayeleriyle filan. Ve Berlusconi o seçimin öncesinde ben de o zaman Londra'da Bloomberg'in temsilcisi olarak görev yapıyordum. Bloomberg'in ekibiyle birlikte biz İtalya'ya gittik ve seçimleri takip ediyoruz. Sonra bir haber geldi, her yere düştü ve dediler ki Berlusconi özellikle orada emeklilere bir mektup gönderdi. Bir maaş da benden size diye. Hmm. Ondan sonra mektubu bir şekilde ele geçirdik. Gerçekten de mektupta Berlusconi imzasıyla, hatırlayanlar vardır belki. Ben size bir emekli maaşı artı benden seçim vaadi olarak koyuyorum diye. Ertesi gün bütün emekliler İtalya'da, onlar da biraz bize benziyorlar, tez canlılar, bankalara yığılmışlar. Nerede bizim paramız diye. Yani aslında bu seçim sonraki bir vaatti. Bilmiyorum Amerika'da şu anda durum nerede. Belki herkes 5000 doların peşine düşmüştür ama büyük paradan bahsediyoruz. Evet, bugün evet, de Abdurrahman Bey biraz önce Tevfik Bey ifade etti bu Ukrayna-Rusya arasındaki anlaşma. Hatta Zelenski dedi ki Rusya okey derse ben de tamamım, anlaşırız filan. Trump da buna işaret etti. Petrol fiyatları aslında onların yüzünden çıkıyor dedi. Onlar anlaşacaklar, petrol fiyatları düşecek minvalinde bir açıklama yaptı. Sonra da İran Savaşı'na gönderme yaptı. Dedi ki petrol hariç her şeyin fiyatı düşüyor. Petrol de İran'da savaş bitince düşecek dedi. Ondan sonra eğer şimdi bir seçim öncesinde petrolde bir geri çekilme görecek olursak bu da savaşın biteceği anlamına mı geliyor? Oysaki sahaya baktığımızda hala Hürmüz kapalı. Hala orada çok büyük sorunlar var. Ne diyorsunuz?
2: Bence de. Şimdi petrolde geçen perşembeden sonra oyun biraz değişti. Perşembe günü

0: gördükçe Hürmüz Boğazı henüz açılmamış trafiğe ama Babülmendeb Boğazı da Husilerin eline geçmiş, kontrolüne geçmiş ve Husiler de tutmuş işte Suudi Arabistan'ın geriye kalan işte petrol ihracatını yapabildiği Doğu Batı petrol boru hattını işte füzelerle tahrip etmiş. Orası da devredişi. Şimdi en büyük ihracatçılardan birisi dünyada devre dışı kalıyor. Hem yani ne kadar süreyle kalacağını bilmiyoruz. Bir hafta mı, 10 gün mü, birkaç ay mı? Yani net bir açıklama yok bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla devre dışı kalınca petrol bir anda 109 dolara fırladı. Yani 90 küsurlardan böyle 109 dolara. Sonraki gün işte bu Körfez İşbirliği ülkelerinin toplanacağı haberi gelince adeta bir umut ışığı, yani İran'da katılıyor. O zaman buradan bir şey çıkabilir. Çünkü Hürmüz'ü açmak için işte İran'la oturup pazarlık yapacaklar ya da İran'ın önerisini kabul edecekler ya da her iki taraftan biraz ödün verecekler filan. Ama böyle olması tabii altı ülke arasında Amerika yok. Batılı bir ülke de yok. Körfez ülkeleri var. Ve İran'la oturup Hürmüz Boğazı'nın dünya petrolünün beşte birinin geçtiği ikinci önemli boğazın kaderini belirleyecekler. Yani buna tabii Amerika izin vermedi. Hafta sonu devreye girdi ve bugün yapılması planlanan toplantı Suudi Arabistan'ın kendisini geri çekmesiyle beraber yapılamadı. Çünkü petrol yolunun kontrolünü ilk defa böyle Orta Doğu ülkeleri belirleyecekti. Böyle 100 sene, 200 senelik bir olay olduğunu düşünün. Bu yattı. Yatınca tekrar işte o 104 dolara kadar gerileyen cuma günü petrol fiyatları tekrar 109 dolara tırmandı. Bunu önlemek için işte akşama doğru herhalde belki telefon trafiği de çalıştı. Trump'ın açıklamaları geldi. Onunla beraber piyasalarda bir düzelme oldu. Şimdi eğer gerçekse, gerçekleşecekse, hakikaten iki taraf da kabul ediyorsa bu net bir şekilde evet özellikle mazot fiyatlarını ya da motorin fiyatlarını düşünür. Ya da en azından daha yükselmesini önler. Yani beklenen çünkü bir motorin krizi dünyada. Çünkü rafineriler eksildi kapasitesi, bazı rafineriler devre dışı kaldı. Ama tüketim devam ediyor. Yani ham petrol var ama bunun şeye çevrilmesi, dizele çevrilmesi zaman alıyor ve daha az oluyor. Dolayısıyla fiyatlar yükseliyor. Amerika'nın da en büyük derdi bu. Benzin fiyatlarından daha çok mazot fiyatları. İşte 6 doları ortalaması geçmiş Amerika'da. Tarihi rekor. Savaş başladığında 3,5 dolar civarında böyle neredeyse %100 artmış. Şimdi seçime gidiyorsun. Elbette Trump da bir çaba gösteriyor. Mazot fiyatlarını düşürmek için. Dolayısıyla zaten Rusya'nın rafinerilerinin Ukrayna saldırısıyla devre dışı kalmasından dolayı mazot fiyatlarında bir yükseliş başlamıştı. Asıl kıtlık oradan geliyor. Dolayısıyla eğer hakikaten bu saldırılar duracaksa tamam. Yani burada en azından yani mazot fiyatlarında ekstra artış olmayabilir bundan sonra. Ama düşer mi sanmıyorum. Ama en azından beklenen kriz de belki o zaman yaşanmayabilir. Yani bir mazot yokluğu yaşanma korkusu var. Bir de tabii kış geliyor, sadece mazot değil. Yanına Avrupa'nın doğal gazını da eklediğinizde ki onun fiyatı petrolden daha hızlı yükseldi. Bir de böyle bir tehlike var. Onların çünkü depolar tam dolu değil. Dolayısıyla petrol çok önemli bir faktör olarak yeniden kendini gösterdi. Ve Amerika'da işte faiz artırımı %90'lar gibi beklenirken Şimdi kaç olduğunu bilmiyorum yani.
1: Ben size söyleyeyim yine öyle yani. Yani son %94'lü bir daha bakarız.
0: Yani...

0: 94'de çıkmışsa yani şimdi Fed'in faiz artırmaması diye bir şey söz konusu değil. Hı hı. Yani bunu faiz artırmayacaksa çok önemli bir veri, bir gerekçeyi paylaşması lazım. Aksi takdirde piyasalar çok fena halde bozulabilir. Hı. Yani geçen sefer zaten bunun küçük bir provasını yaşadık. Şimdi bunu ikinci kez tekrarlarsam zaten enflasyon yükseliyor şeye bakarsan, çekirdek enflasyona. Adım adım yükseliyor. Neden? Petrol fiyatlarından dolayı yükseliyor. Petrol fiyatları yerinde duruyor mu? Yok. Petrol fiyatları daha da yükseliyor. O zaman gelecek aylarda enflasyon daha da yükselmiş olacak. Evet. Yani siz zaten kabul etmişsiniz enflasyonun yüksek olduğunu. Gereğini yapmamışsınız. O zaman piyasalar sizden talep ediyor. Yani FED nerede? Görevinin başında mı? Görevinin başında olursa hakikaten piyasalar sevinecek. O görevinin başında ben olaya hakimim, ben buradayım, gereğini yapacağım şeklinde bir cevap verebilmesi için faize dokunması lazım. Dolayısıyla çeyrek puan mı yapar ama eğer Wirth'ün kendi namına ve geçmişine uygun davranır ise ben olsam yarım puan yaparım, keserim oldu.
1: Diyorsunuz.
0: Yani güzel bir şık olur, yarım puan. Yani çünkü hem piyasayı şaşırtmış olursun hem de devamını kimse beklemez.
1: Dersin yani ki, piyasa öyle bir hal almış ki devamını beklemez değil. Bence iyice bir daha da fazlasını gelecek mi acaba diye fiyatlamaya başlar. Çünkü
0: yok, o takdirde kısa vadeli faizler biraz daha belki yükselir ama uzun vadesi işte 10 yıl 30 yıl falan geriler. Dolayısıyla Amerika'nın da çıkarına olur. Yani benim fikrim hafta sonu bu şeyden sonra değişti.
1: Siz ne diyorsunuz Tevfik Bey? Çünkü geçen hafta da konuşurken hani işte 25 bas puanlık bir artışın ne gibi faydası olacak diye de tartıştık baktığınız zaman. Yani Amerika'nın hiçbir işine yaramayacak ama hani o sentimenti bir değiştirmek, o havayı bir değiştirmek açısından sadece bunun için Walsh bunu yapar mı? Çünkü çok faiz yanlısı bir başkan olmadığını biliyoruz. Hem kendi karakteri nedeniyle öyle hem de Trump'ın getirdiği bir kişi nedeniyle doğru. Öyle. Hoş Trump onu o akıllı iyi yapacağını bilir diyor. O iyi arkadaşları kötü diyor filan. Yönetim kurulundaki üyeleri diğer Fed üyelerine hesaba katarak ama acaba o gün bugün mü? Yani bu hafta Fed faiz kararında öyle bir karar veya Abdurrahman Bey'in söylediği gibi daha fazlası görülebilir mi? Çünkü piyasa ciddi oranda fiyatlıyor bunu. Epeydir bu kadar yüksek oranlar görmemiştik.
2: Görmemiştik, doğru. Yani FED tarafında ciddi bir kontrol FED'de mi yoksa kontrol FED'in elinden tamamen kaçıyor mu noktasına gitme riski var işin. Dolayısıyla bunu görmezden gelip buradaki verilerin hepsi geçicidir. Gelecek dönemde enflasyon bizim öngördüğümüz patikaya inecektir diye söylediği anda bunun bedelinin daha yüksek olma riski var. Yani özellikle petrol ve mazot fiyatları kaynaklı bir enflasyon baskısı olduğu bir gerçek. Dolayısıyla burada buna hiç tepki göstermemek ciddi bir risk olur. Diğer taraftan Besant şeyi deniyor mesela. Özellikle tahvil faizlerini kontrol altına almayı deniyor. Bu nedenle bir geri alım programı uyguladı. Geri alım programında 6 milyar dolara kadar bir alım yaparım deyip 5.2 milyar dolarlık alımda kalınca aslında beklediği faydayı bırakın daha da faizlerin yükselmesine de neden oldu. Dolayısıyla buralardaki dinamiklere baktığınız zaman şu anda ABD'de özellikle faizle ilgili alanda ciddi bir baskı oluşmuş durumda. Enflasyon tarafında da ciddi bir baskı var. Bunlar görmezden gelinir ve hiçbir şey yapılmadığı takdirde o zaman tamamen kontrolünden Fed'in çıkma riski de olduğundan dolayı ben cesaret edebileceğini düşünmüyorum. Yani bir önceki toplantıda şartlar biraz daha makuldü. Ben o nedenle mesela bu ayki toplantı faiz arttırmayabileceğini ama yine de veriye bakacağını söylemiştim. Şimdi verilere bak.

0: baktığımızda bir faiz arttırımı gerekli gibi gözüküyor.
1: Şimdi ekleyeceğiniz bir şey mi vardı?
2: Yani ekleyeceğim belki şey olabilir. Diyelim ki...

0: anlamına gelir. Ve de Fed'in bağımsızlığı da çok ciddi bir şekilde tartışılır. Yani gerçekte başkan zaten böyle düşünmüyor. Bu adam enflasyon düşmanı birisiydi. Şimdi faiz artıramıyorsa başka ne zaman artırabilecek? Evet. O zaman ipler onun elinde değil. Başkanın elinde. Amerikan başkanının elinde. Donald Trump da düşürmesini istiyor zaten. Demek ki ilk fırsatta düşürecek. Bence piyasalarda sert satışları bekleyebiliriz o zaman.
1: Evet, yani zaten öyle bir hafif öyle bir düşünce var. Yok değil yani. O tescillenmiş olur herhalde o noktada ama gerçekten bu hafta Fed'in faiz kararı çok kritik. Yani hep tabii ki çok önemli. Dünyanın en büyük merkez bankasından bahsediyoruz. Onun ne yaptığı tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor her açıdan. Ama bu hafta sanki biraz daha yakından takip edecekmişiz gibi. Bize içeriye dönersek bizim merkez bankamız pas geçti baktığınız zaman. Ve savaşa işaret ediliyor. Enerji fiyatlarının artışına işaret ediliyor. Ama genel olarak algı biraz daha gevşeme yönünde. Bugün Goldman Sachs'ın da bir Türkiye'ye ilişkin notu vardı, görmüşsünüzdür. Orada da işte özellikle bir haftalık repo ihaleleriyle yeniden fonlama sağlamaya başlamasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türkiye'de finansal koşulların gevşediğini söylüyor ve bu gevşemenin de aslında devam edebileceği söyleniyor. Bunu konuşuyoruz. Geçen hafta biz faiz kararından sonra Abdurrahman Bey'le bir aradaydık, detaylı değerlendirdik ama siz ne diyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gevşeme koşullarının sürebileceğine siz de düşünüyor musunuz?
2: Bana sorarsanız burada akaryakıt ya da enerji fiyatları dışında ki tüm faktörler, hı hı, Türkiye'de Merkez Bankası'nın gevşeyebileceğine işaret ediyor. Çünkü üretim tarafında, sanayi tarafında firmaların çok zorlandıklarını, dolayısıyla son dönemde özellikle konkordato ilanlarının çok fazla olmaya başladığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla buradaki yakınmalar ve Merkez Bankası'na konuyu işte odalar birliği vasıtasıyla götüren iş adamlarına baktığımız zaman ciddi bir somut örnekleri de olmaya başladı. Diğer taraftan yine şeye baktığımız zaman, parakende satış hacmine baktığımız zaman orada da rakamlar artık çok yukarıda değil. Böyle sıfıra çok yaklaşmaya başladı. Diğer taraftan kredi kartı harcamalarına baktığımız zaman orada da ciddi bir gerileme emaresi var. O nedenle iç talep koşulları tamamen dezenflasyonu destekleyici nitelikte. Burada enflasyona destek veren ne diye baktığımızda enerji fiyatları. Hı hı. O nedenle Merkez Bankası eğer enerji fiyatlarında da bir yatay seyir ya da geri çekilme görürse ciddi oranda faizi indirmek için bir alan yakalamış olacak. Diyelim ki petrol fiyatları gerilemiyor, biraz daha yükseliyor ama diğer verilere baktığımızda da yine sınırlı miktarda da olsa bir indirimin yapılabileceği alan oluştu diye ben de değerlendiriyorum. Hı hı. O nedenle bir sonraki toplantıda Merkez Bankası'nın politika faizini geri çekme olasılığını görüyorum.
1: Evet, otomobil rakamları vardı bugün, üretim rakamları, OECD'nin verileri. %7,3'lük bir düşüş var orada. Tabii bu üretim rakamları yani sanayi tarafının da durumunu gösteriyor. Özellikle biz son dönemde beyaz eşya, otomobil öyle alanlarda, doğru, ciddi bir geri çekilme görmüştük. Zaten Merkez Bankası'nın niyetinin arkasındaki unsurları da hani o talepteki yavaşlama kısmını da burada görüyoruz ama dediğiniz gibi petrol enerji fiyatları belirleyici. Eğer buradan alıp başını giderse petrol, o zaman Merkez Bankası'nın oyunu değişebilir mi?
0: Evet, değişebilir. Yani aslında belirleyici olan hakikaten petrol fiyatları. Ama şu da bir gerçek. Petrol fiyatları diyelim kısa vadede birkaç aylığına belirledi. Hı hı. Yükselmeye devam etti. Merkez Bankası da buna bakarak faizi artırmadı. Düşürmedi. Pardon. Hı. Hatta belki yani artırmaz da bence, bekler Kasım seçimlerini, ara seçimleri Amerika'da. Bekler. Ama ondan sonra eğer Kasım, Aralık falan gibi petrol fiyatlarının düşeceği varsa, düşerse o zaman düşürebileceği alan daha fazla olur. Hı hı. Yani bir puan değil de daha fazla düşürebilir. Yani petrol fiyatı

0: fiyatları düşmeden, eğer petrol fiyatları yükseliyorsa Merkez Bankası faiz düşüremez. Düşürse de o ters teper. Ama petrol fiyatları iniyorsa düşüş daha hızlı olabilir. Dolayısıyla yani bunu çok fazla da konuşmak, üzülmek ya da şey etmek gereksiz. Çünkü dediğim gibi birikiyor. Yani bir aşamada faiz düşecek. Enflasyon da düşecek. Ama burada geciktirici bir faktör var. Petrol fiyatları. Bu petrol fiyatları böyle kalıcı olacak ve daha da yükselecekse tamam. Yani o zaman hiç konuşmayalım. Yandık. Ama düşecekse bir aşamada tamam. Yani o zaman Merkez Bankası diğer bankalardan daha fazla şekilde, daha hızlı bir şekilde faizi düşürecek. O zaman da faiz düşüşünün nemasını işte bütün ekonomi, piyasalar görecektir.
1: Burada mazot fiyatıyla ilgili de bir şey daha ilave edeyim. Türkiye'nin 2025 yılında mazot tedarik ettiği en büyük tedarikçisi Rusya. İhtiyacının %85'ini Rusya'dan karşılamış. Bugün baktığımızda bu oran %20'ymiş. Bunu birçok ülkeyle çeşitlendirmişiz. Dünyada ciddi bir şekilde mazotun rafinerilerde işleme marjı da yükselmeye başladı. Yani bu yılın başında 21 dolarken şimdi 80 dolara oldukça yaklaşmış durumda. Dolayısıyla petrol fiyatından bağımsız olarak sadece mazotu rafinerilerde işlemenin maliyetinin yükselmesi nedeniyle de o tarafta ciddi fiyat artışı var. Yine biz Eşel Mobil sistemini değiştirdik ve önümüzdeki aydan itibaren düzenli olarak burada vergilendirme, maktu rakamlar gelecek. 3, 6, 9, 12 diye ilerliyor. Dolayısıyla dünyada petrol fiyatı yükselmese bile, yatay kalsa bile bizim buradaki vergilendirme rejimimizdeki değişiklik kaynaklı yine bir miktar artışları orada görüyor olacağız. O nedenle enerji tarafı biraz Merkez Bankası'nı sıkıştıran unsurlardan bir tanesi. Ama az önce söyledim, diğer koşulların tamamı da şu anda faiz indirmeye müsait bir ortamda yaratıyor.
2: Bu arada BRICS toplantısı vardı, takip ettiniz mi? Bir ara sürekli konuşuyorduk ya, bunlar alternatif mi diye. O Hindistan temsilcisiydi galiba, Kuruyemişiyen amca. O, gördünüz mü o videoyu? O hariç pek bir sonuç çıkmamış gibi görünüyor. Herkes o tarafı konuşuyor.
0: Yok, aksine yani sonuç para birimine bayağı iyi hazırlanıyorlar.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakıyorum şeylere, ben de takip ettim ama bir kere... Yani BRICS'i Batı karşıtı bir ittifak olarak konumlamadılar. Onu görebildik orada. Sonra hani doların terk edilmesiyle ilgili ifadeler evet vardı ama sayıca böyle artmış, ay çılgınlarca biz dolardan kaçalım da değil. Daha çok kendi para birimlerimizle bunu yapalım. Sanki biraz daha böyle bir geri adım atılmış hissiyatı yarattı bende. Siz ne dersiniz?
0: Ben öyle algılamıyorum. Öyle mi? Yani dusturuklu gidiyorlar diyelim.
2: Ha, olabilir.
0: Bir de bu tür yani böyle çok radikal değişiklikler bir kriz ortamı, kaos ortamı oluşmadan dünyada gerçekleşmesi biraz zor. Dolayısıyla hazırlık var, eylem yok. Şimdi hazırlık nerede var? Altın stokluyorlar. Orada görüyoruz hazırlığı. Yani her gün yenileri katılıyor buna. İşte Hollanda, Amerika'daki altınlarını çekiyor. Bir miktarını kendi ülkesine getiriyor. Diğerini Londra'ya taşıyor. Fiziken yakın olsun. Ya da Amerika'ya bir şey olur, altınlarıma el koyar, vermez. Bilmiyorum gerekçesini. Fransa benzer tutuma girmiş. Bakıyorsun yine Güney Kore altın toplamaya başlamış. Yani altın satın almaya başlamış. Devam ediyor Çin, Polonya devam ediyor, Türkiye durakladı. Yani belki altın tarafı daha fazla olduğu için zaman zaman satma gereği duyabilir altını. Ama yerlilerde de bir şey var, satma isteği var, onu söyleyeyim. Bizim insanımız altını almaktan daha çok satma tarafına meyleder gibi görünüyor. Çünkü kapalı çarşıda işlem gören altın fiyatlarına bakınca Türkiye'de ucuzladı altın dışarıya göre. Yani ithal bir ürün dünya fiyatının üzerinde işlem görürken şimdi dünya

0: fiyatının altında oldu. Yani Türkiye'de al altını, evet, yurt dışına çık. Belki para bile kazanabilirsin. Çünkü arada birkaç bin dolarlık bir fark oluştu.
1: Ama bu fark bunu kapanıyor da, bunu artık da, değil
0: evet,
1: mi?
0: Fark tersine döndü. Yani geçmişte dışarıda düşüktü. Türkiye'de daha pahalıydı. İşte 5 bin dolar üstünde, belki 10 bin dolara da çıktığı günler oldu.
1: 11 bin dolara kadar çıkmış. Hı, bugün evet. Arış Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş Bloomberg HT ekranlarındaydı. Onun röportajından var bu not. 11 bin dolara kadar altın kotasında dünya ile arasındaki
0: makas.
1: Fark makas. Aynen.
0: Şimdi o makas biraz
1: kapandı,
0: tersine döndü.
1: Evet, tersine
0: kapandığı
1: döndü.
0: Gibi tersine döndü. Oraya da dikkat etmek lazım. Eğer bu eğilim sürerse, yani Türk insanı altını gayet iyi tanıyan bir insanımız. İyi bir kültürümüz var. Ticaretini iyi yapıyoruz. Dolayısıyla ihtiyaçtan kaynaklanmış da olabilir ama başka şeyler de söz konusu olabilir. Diyeceğim yani... yani altın konusunda evet
1: Çin almaya devam ediyor. Onu konuşuyorduk
0: ve yani sistemi iyice bence oturttular. Bütün dünya artık anlıyor. Diyor ki bunlar boşuna altın almıyor. Bir hazırlık yapıyorlar, bir ödemeler sistemi kuruyorlar. Dolayısıyla yani dolara karşı dolara mahkum olarak kendilerini görmüyorlar. Hmm. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde herhangi bir şey olursa doların yerine geçebilecek ama hemen dolarla belki boyu ölçüşmeyecek bir şey var. Sistem var gibi görünüyor.
1: Siz hep düşünüyorsunuz bu konuda Tevfik Bey.
2: Yani
1: mümkün mü dolara karşı kuvvetli bir başka para birimi yaratabilmek acaba?
2: Çok kısa sürede mümkün değil. Yani rezerv olarak kullanılan para birimlerine baktığımız zaman hala burada en etkili ve en fazla tercih edilen para birimi dolar. Ondan sonra euro ve çok az miktarda pound'un bu özelliğinin olabildiğini gözlemliyoruz. Ama hiçbirisi şu anda doları tahtından edebilecek nitelikte değil. Ama bu oranın zaman içerisinde düştüğünü görüyoruz. Yani geçmiş dönemde 70'lerin üzerindeyken şimdi %70'lerin daha altına gelmiş bir doların rezerv para olarak tercih edilme durumu söz konusu. Burada önümüzdeki dönemde özellikle ABD dışındaki bu bahsettiğimiz ülkelerin ekonomik güçlerinin artmaya başlamasıyla birlikte kendi para birimleri cinsinden alışveriş yapabilme imkanları, özellikle bazı ülkelerin ekonomilerinin güçlenmesi nedeniyle kendi para birimleri cinsinden kredi teklif ediyor olması alan ülkelere, burada başka para birimlerinin de kısmen rezerv para olarak kullanılmasını gündeme getirebilecek. Ben bu ülkeler tarafından doların talep edilme gerekçesini büyük oranda doların geçmiş dönemde bir silah olarak kullanılma gerekçesine de bağlıyorum. Çünkü birçok ülkenin rezervlerini ABD dönüp bloke koyabildi. Öyle olunca ülkeler kendi güç zamanlarında kullanabilecekleri ve bir sıkışıklık yaşamayacakları ödeme aracına ihtiyaçları var. Bu da büyük oranda altın oluyor. Eğer ABD doları böyle kullanmaktan vazgeçerse zannediyorum böyle bir kaygıda kalmayacak ama ABD'nin bu alandaki kullanımını önümüzdeki dönemde daha da fazla arttırmaya yönelik olarak örneklerin olduğunu da gözlemliyoruz. Hem Rusya'ya uygulanan sanctionlar, evet, hem de İran'a, onlarda da çok ciddi bir şekilde artış da oldu son dönemde. Bunu daha sıkı takip etmeye başladılar. Dolayısıyla da kısa dönemde olabilecek bir durum değil diye yorumlamak lazım. Altın talebinin de bu ülkeler tarafından hala yüksek oranda devam etmesi muhtemel gibi gözüküyor.
1: Evet. Peki.
0: Burada şeyi söyleyebiliriz. Yani Asya tarafı altına dayalı bir parasal sistem, bir ödeme sistemi kurma hazırlığı içerisinde. Amerika'da daha çok dijital varlıklara yönelerek işte zaten altın standardını terk etmiş bir para birimi. onu inşa etmeye niyet

0: yetli gibi görünüyor. Şimdi bu hafta da zaten işte bu kripto varlık yasası şeye geliyor, meclis kongreye geliyor. O da çıkarsa yani o çerçevede hazırlıklar var. İki kutuplu bir para şeyini görebiliriz önümüzdeki yıllarda. Ama dediğim gibi bir o para bir yeni para biriminin uygulama şeyi görmesi için şansı bir kaos ortamının oluşması lazım. Yani durup dururken para birimleri ortaya çıkamıyor.
1: Ay çıkmasın ne olur. Kaostan fena geldi ya. O eksik kalsın bir para birimi de yani. Çıkmayıversin. Kaos olmasın yeter ki. Şimdi SPK geçen hafta düzenlemeler yaptı. Epeyce de detaylı. Biz de Bloomberg HT ekranlarında bu sevgili Bekir Gürdamar sayesinde herkeslerden önce bir sizlere söyledik, sonra
2: Evet,
1: çıktı.
2: takip
1: Tekrar
2: ediyoruz.
1: söylüyorum çünkü arkadaşımı övmek istiyorum. Kusura
2: Evet.
1: bakmasın kimse. Ve arkasından da hemen etkilerini görmeye başladık. Keza fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin yaptığı düzenleme sonrasında Borsa İstanbul'da işlem gören 247 şirketin halka açıklık oranı bir günde geriledi. Bu haberimizi izleyelim. Arkasından reklamlarımızı sonra dönelim gelelim. Biraz konuşalım üzerine.
2: Olur.
1: Buyurun.
3: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Eylül'de yayımladığı ilke kararların ardından Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin halka açıklık oranlarında önemli değişiklikler yaşandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu şirketlerin halka açıklık oranlarını yeni düzenlemelere göre hesaplayarak 14 Eylül itibarıyla yayımlamaya başladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerinden yapılan hesaplamalara göre bir günde 247 şirketin fiili dolaşım oranı geriledi. SPK'nın 8 Eylül 2026 tarihli ve 2026 Taksim 57 sayılı bülteninde yayımlanan kararlarla borsada işlem gören şirketlerde pay ve oy haklarına ilişkin bildirimlerin kapsamı yeniden belirlenirken, fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin de değişiklik yapılmıştı. Yayımlanan verilere göre 343 şirketin fiili dolaşım oranı değişmezken, 40 hissede ise sınırlı artış kaydedildi. Fiili dolaşım oranı bir günde en fazla gerileyen şirket Fuzul GMY oldu. Şirketin fiili dolaşım oranı %20,5 azalırken Manas Enerji'de %18,94, LDR Turizm'de %18,32, Blume Metal Kimya'da %18,32 ve Trend GMYO'da %18,12 düşüş yaşandı. Info Yatırım'ın fiili dolaşım oranı %17,79, GSD Holding'in %13,66, Ostim Endüstriyel Yatırım'ın %10,77 ve Odine Teknoloji'nin ise %9,93 geriledi. Analistler fiili dolaşım oranlarındaki değişimin tamamının yeni hesaplama düzenlemesinden kaynaklanmayabileceğine dikkat çekerek, hisse geri alım programları ve nitelikli yatırımcılara yapılan satışlar gibi işlemlerin de oranlar üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Ancak yüksek oranlı değişimlerin büyük ölçüde yeni düzenlemeden kaynaklandığı ifade ediliyor. Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ekonomik görünüm devam ediyor. Tevfik Eraslan ve Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz. PKK'nın düzenlemeleri sonrası borsadaki etkileri konuşalım istemiştim. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, 247 tane şirket, onların halka açıklık oranı bir günde geriledi. Bunu nasıl okumak lazım birincisi? İkincisi bunun devamında başka ne görebiliriz? Bunu sormak isterim size Tevfik Bey.
2: Evet, yani bu aslında bakarsanız SPK'nın birçok düzenlemesi içinde en önemli olanlardan bir tanesiydi. Özellikle de MSCI'ın, FTSE'nin, S&P'nin Türkiye'de şirket sahiplik yapısına ilişkin olarak şeffaflığın olmadığına yönelik eleştirilerine yönelik olarak da atılmış en somut adımlardan bir tanesi. Hı hı. Bu tanımlamaların değişmesinden sonra dolaylı olarak sahipliklerin de tamamı fiili dolaşımdan düşüldü. Dolayısıyla gerçek fiili dolaşım oranları bugün itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yayımlandı.
1: Şu anda yani, o hisseleri ekranda bu arada görüyorsunuz.
2: Evet, sizin de ekrana yansıttığınız gibi çok sayıda şirketin fiili dolaşım oranı azaldı. 247 tane olduğunu belirttiniz. Evet. Dolayısıyla burada 247 şirketin fiili dolaşım oranı bir önceki güne göre daha düşük olarak açıklanmış oldu. Bu da gerçeği daha çok yansıtan bir veri oldu. Şimdi bunun doğrudan etkisine bir kere gerçekten piyasada kaç tane pay serbestçe alınıp satılabiliyor? Yabancılar dahil tüm bu hisse senedi yatırımı yapan taraflar artık rahatça görebiliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla yabancıların o endişesi büyük oranda ortadan kalkmış oldu. Bunun ikinci yan etkisi ne olacak diye sorarsanız, hı hı, orada da şöyle, daha önce yatırım fonları rehberinde de değişiklik yapılmıştı. Fiili dolaşım oranlarına bağlı olarak bir fonun ya da bir portföy yönetim şirketinin toptan o hissede ne kadar pay sahibi olabileceği söylenmişti. Örneğin bir şirketin fiili dolaşım oranı %25'ten azsa bir fonun o şirkette alabileceği

0: pay fiili dolaşımın %8'i ile sınırlanmıştı. Şimdi eğer gerçek fiili dolaşımı aşağıya çekiyorsanız, o zaman yatırım fonlarının da bu şirketlere yatırım yapabileceği miktarı aşağıya çekmiş oldunuz. Dolayısıyla bu da önümüzdeki günlerde doğrudan yatırım fonları tarafında etkilenecek unsurlardan bir tanesi. Yine bu konuda şeffaflıkla ilgili atılan adımlardan bir tanesi, bir halka açık şirketin %5'ine sahip olanlar açıklanmak zorundaydı. Şimdi bu oran %3'e çekildi. Dolayısıyla %3 ile 5 arasındaki pay sahiplerinin de kimler olduğunu bugün sabah itibariyle öğrenebildi bütün kamuoyu. Bu da şeffaflığı arttırmaya yönelik olarak atılmış adımlardan bir tanesiydi. Yine şeffaflık anlamına yatırım fonları rehberinde yapılan değişikliklerden bir tanesi de, fon pay sahipliklerinde eğer %30'un daha üzerinde bir pay sahipliği varsa, burada da dilimler 40, 50, 60, 70 diye yukarıya gidiyor. Her bir dilim değişiminde de dönüp bunun MKK tarafından duyurulması söz konusu. Bu da şeffaflığı arttırmak adına atılmış adımlardan bir tanesi. Bu son adımın aslında yabancılar tarafındaki etkisi ve piyasaya etkisinin çok pozitif olduğunu da ben düşünmüyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde çok sayıda yabancı yatırımcının da isminin açıklanması nedeniyle onlar dönüp fonlardaki paylarını bozup başka yatırım araçlarına yönelmeyi de tercih etmişlerdi.
1: Peki Abdurrahman Beyciğim, siz yıllardır takip ediyorsunuz borsayı ve yani bugün geldiğimiz nokta, bu yeni düzenlemeler hani tarihsel olarak baktığınızda nasıl okur ve değerlendirirsiniz, bir bunu sormak istiyordum. Bir de ikincisi, hep konuştuk burada, işte MSCI'dan diğer yerlerden çok eleştiriler gelmişti. Bunların önü artık tamamen kesilmiş midir bu düzenlemelerle?
2: Büyük ölçüde kesilmiştir bence. Çünkü yani neye uyarı yaptılarsa o konuda önlemler alındı. Dolayısıyla bu aşamadan sonra hani herhangi bir şeyi gerekçe göstererek işte Türkiye'yi endeksten çıkartıyoruz ya da işte lig düşürüyoruz şeklinde bir şeyi yapmazlar. Dolayısıyla o tehlike kalktı. Ama o tehlike kalkmış olmasına rağmen piyasa henüz canlanmış değil. Çünkü işte portföy ayarlamaları gerçekleşiyor. Bazı hisseleri satıyorlar, bazılarını alıyorlar vesaire. Yani bu işin sonucunda bence piyasa daha şeffaf olacak ama daha yani ne diyeyim, bürokrasi ya da kırtasiye, operasyon maliyeti. Operasyonu daha zor olacak. Daha kolay bir piyasa olmayacak. Daha zor bir piyasa olacak. Bence İstanbul Borsası'nın sorunu kaliteli, büyük, kar eden şirketlerin azlığı. Yani borsada büyük şirketler az. Yani bankalar var, sanayi şirketleri var, biraz işte ticaret şirketleri var. Bir de teknoloji şirketi yok. Yani ülkede de az. Dolayısıyla dünyada gündeme gelen, hani dünya borsalarını sürükleyen teknoloji sektörü Türkiye'de yok. Türkiye'deki yatırımcılar da en az daha ya da yurt dışı teknoloji şirketlerinin hisselerini alıyorlar. Ve hiç olmadığı kadar yine yurt dışında portföy yatırımı yapıyorlar. Yani Türkiye'de seçenek bulamadıkları için. Ama bir de yani şirketler de iyi kar edemiyor ya da kar etseler de bu bilançoya çok yansımıyor sanki. Yani bakınca şirketler büyüyor gibi. Yani rekabet ediyor dışarıyla. Tamam, güzel. İyi, karın nerede? O kardan biraz dağıttın mı temettü olarak? Temettü de çok fazla ayrışamıyoruz. Yani ne bileyim, Amerikan şirketleriyle aynı durumdayız. Yani buralarda eksiklikler var. Belki hakikaten sermaye piyasası kurulu bu olayları da gerekçe sayarak bir toplu kanun yenilemesine ne gitseydi daha iyi olabilirdi. Çünkü aradan aşağı yukarı 2013-2026, yani 13 yıl geçmiş.
1: Her 10 senede bir evet. Diyordunuz.
2: 2000 işte 99'da yapıldı. 99'un sonunda yürürlüğe girdi. Yani tam 13 yıl geçmişti, bir yeniden şey ettik. Dolayısıyla bu da ciddi bir şey ama çok hızlı değişti sermaye piyasası düzeni. Dijital varlıkları da sermaye piyasası kuruluna verdiler. Hmm. Yani onların bir toplu yeniden düzenlenmesi daha iyi olabilirdi. Hatta yani denetim belki ortaklaşa yapılabilir BDDK ile. Yani nerede denetime başlıyorsunuz, nerede bitiyor, bu karışabiliyor. Dolayısıyla belki denetimi tek yapıp dijital varlıkları belki ayırıp uzun vadeli ve sermaye piyasası diye adlandıracağımız bölümü de daha farklı bir şeye tabi tutardınız. Şimdi en kısa vadeli, en spekülatif varlıkla en uzun vadeli aracı yan yana iç içe aynı şeye koyduk. Aynı birlik altında topladık işte meslek birliği. Evet. Aynı düzenleyici otorite altında. Yani insanların uzmanlaşması, işte bilgi birikimi, kurumsal hafıza vesaire bir sürü şey var. Sanki yani bir ayrışmaya gitseydik ya da bazı alanlarda birleşmeye gitseydik daha iyi olabilirdi.
1: Fon piyasası için ne bekliyoruz, ne öngörmeliyiz bu düzenlemelerle birlikte bundan sonraki dönemde? Çünkü orada da aslında kuvvetli bir derinleşme yaşamıştık biz son yıllarda. Evet, yani mevcut piyasa koşullarının bir sonucu olaraktı belki. Nihayetinde yüksek enflasyon var, getiriler işte borsa tarafında biraz daha düşük. Enflasyona karşı işte para piyasası fonları, serbest fonlar buralar çok yatırımcının ilgisini çekti. Şimdi nasıl bir pazar bekleriz? Mesela orada konsolidasyonlar olur mu? Yatırımcıyı ilgilendiren ne gibi yeni değişiklikler, düzenlemeler söz konusu Tevfik Beyciğim?
0: Şimdi burada çok kapsamlı aslında bir yeni mevzuat geldi. Yeni mevzuat çok kapsamlı olduğundan dolayı da buna her bir maddesi için farklı geçiş tarihleri de öngörüldü. Bazı konularda geçiş 2031 yılına kadar da sürüyor olacak. Özellikle insan kaynağı gerektiren konularda kurul bu geçiş için daha uzun bir süre öngörmüş. Ama portföy yapılarının oluşturulması, değiştirilmesi, yeni mevzuata uygun hale getirilmesiyle ilgili maddelerin çoğu bu yılın sonuna kadar uyum gerektiriyor. Dolayısıyla yıl sonuna kadar portföy yönetim şirketlerinin ellerindeki portföylerde, fonlarda uyumsuzluk varsa bu uyumsuzlukları bu tarihlerde, daha önceden belirlenmiş bu tarihlerde yerine getirecek şekilde işlem yapıyor olmaları gerekecek. Dolayısıyla yavaş yavaş fonların yatırım fonları rehberine uyum sağlamak için adımlar attığını gözlemliyor olacağız. Diğer taraftan tabii ki burada önemli olan unsurlardan bir tanesi de biraz önce Abdurrahman Bey değindi. Sadece şeffaflığa yönelik olarak, yoğunlaşma riskine yönelik olarak ya da teminat yapısına yönelik olarak değişiklikler yapılmadı. Diğer taraftan portföy yönetim şirketlerinin organizasyonel yapılarına yönelik olarak da değişiklikler yapıldı ve bunlar da ciddi şekilde maliyeti arttırıcı unsurlar. Yine önümüzdeki yılın ortasına kadar sermaye şartı getirildi. O şarta da portföy yönetim şirketlerinin uyması gerekiyor olacak. Dolayısıyla en azından ben önümüzdeki dönemde portföy yönetim şirketi kurmak isteyecek kurumların ya da kişilerin sayısının azalmasını öngörüyorum. Diğer taraftan bu maliyetlere tek bir şirket olarak katlanmak istemeyenlerin belki konsolidasyon konusunu düşünebileceklerini de öngörmek mümkün diye değerlendiriyorum. O nedenle bir küçük çaplı konsolidasyon, eskisi kadar yeni portföy yönetim şirketi kuruluşu başvurusu gelmemesi, fonların önümüzdeki dönemde portföylerini biraz daha yani tamamen yatırım fonları rehberine uygun hale getirmesi önümüzdeki ajanda. Yatırımcıları nasıl etkileyecek? Burada ciddi bir şekilde yoğunlaşma riskine yönelik olarak tedbirler aldı ve teminat yapısına yönelik olarak. Dolayısıyla portföyler daha fazla çeşitlendirmek gerekiyor olacak. Bu da fonların getirilerin aslında endeks getirisine daha fazla yakınlaşması anlamına geliyor olacak. Özellikle para piyasası fonu gibi fonların teminat yapılarının güçlendirilmesi nedeniyle de yatırımcıların çok daha gönül rahatlığıyla yatırım yapabileceği, endişe duymayacakları bir yapıya da geçiş sağlanmış oldu bu yeni rehberle birlikte.
1: Peki mevduat mı para piyasası fonu mu diye sorduğumuzda yanıt genellikle para piyasası fonuydu. Şimdi aynısı geçerli mi?
0: Hala geçerli çünkü bir kere belirsizliklerin oldukça fazla olduğu bir dönemdeyiz. Hı hı. Hala para piyasası fonları yani bozum talimatı verdiğinizde aynı gün paranın hesabınıza geçebildiği, dolayısıyla sizin farklı bir yatırım enstrümanı ile ilgili yatırım tasarrufunuz varsa, hı hı, bunu rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir enstrüman. O nedenle de ben bu haliyle yatırımcıların gözdesi olmaya devam edeceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık. Efendim, ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji tesislerine hedef almama konusunda anlaştığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya enerji konusunda ateşkesi kabul ederse Ukrayna da kabul edecek ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın gelişiminin yavaşlatılması yönündeki çağrılara karşı çıkarak yapay zekaya karşı bir komplo yürütüldüğünü savundu. Yapay zeka yarışında hangi devlet öndeyse yarışı o devletin kazanacağını belirten Trump, ABD'nin Çin ve diğer tüm rakiplerinin önünde bulunduğunu ve üstünlüğünü koruyacağını savundu. Amerika'da Cuma günü açıklanan TÜFE verilerinin ardından Wall Street kurumları Fed'e yönelik faiz beklentilerini revize etti. HSBC, Goldman Sachs ve JP Morgan'ın ekonomistleri Fed'in faizleri sabit tutacağı yönündeki önceki tahminlerini değiştirerek 25 baz puanlık faiz artışı beklediklerini açıkladı. Goldman Sachs stratejistleri Merkez Bankası'nın Ağustos sonunda bir haftalık repo ihaleleriyle yeniden fonlama sağlamaya başlamasının ardından Türkiye'de finansal koşulların gevşediğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'li teknoloji yöneticilerinin yapay zeka geliştirme süreçlerinin yavaşlatılması yönündeki çağrılarına tepki gösterdi. Bakanlık, Çin'deki ilerlemenin küresel güvenlik tehdidi oluşturduğu yönündeki değerlendirmelerin küresel yapay zeka yönetişimini olumsuz etkileyeceğini savundu.

0: Tekrar merhaba, küresel piyasalara hoş geldiniz. Öne çıkan haber başlıklarımıza baktık. Şimdi fiyatlamaları görelim. Haftanın ilk işlem gününde piyasalar ne anlatıyor hep birlikte bakalım. Borsa İstanbul'da bugün kayıp vardı kapanış itibariyle. %1,60'lık geri çekilmeyle BIST 100 endeksi günü 14.235 puandan tamamladı. Dolar TL'de %0,20 kadar yukarı yönlü bir hareket var. 48,62'den geçiyor işlemler. Euro TL tarafı yatay negatif. Euro-dolar çaprazında da %0,36'lık bir geri çekilme var. 1.1557'den geçiyor orada da işlemler. Avrupa borsalarına baktığımızda Londra FTSE 100 endeksinin pozitif ayrıştığını görüyoruz. Diğer merkez borsalarda kapanış negatif. Londra FTSE 100 günü %0,44'lük bir primle tamamladı. Buna karşın Paris CAC 40'da %0,76, Frankfurt DAX'da %0,50 ve İtalya FTSE MIB tarafında da %1,68'lik geri çekilmeler gördük kapanış itibariyle. ABD borsaları da satıcılı başladı. Satıcılı seyrin an itibariyle de devam ettiğini görüyoruz. Dow Jones'da %0,23 kadar bir geri çekilme var. S&P 500 %0,33 ve Nasdaq'da %0,27 kadar kayıpta. Fed'in faiz artırımlarına yönelik baskı birazdan göreceksiniz emtiayı derinden etkiledi. ABD tahvil getirilerine baktığımızda ise orada Trump etkisinden bahsediyoruz. Bugün 10 yıllıklarda uzun bir süre sonra %5'in üzerini görmüştük. Sonrasında Trump'ın yaptığı açıklamalar özellikle enerji fiyatlarına ilişkin olarak orada bir miktar 5'in altına gevşenilmesine imkan verdi. Şu anda %4,96'ya yakın bir yerden geçiyor. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,78, 2 yıllıklarda da %4,63 seviyesini görüyoruz getiri seviyesi olarak. Evet, söylediğim üzere altın ve gümüşte sert geri çekilmeler yaşadık. An itibariyle ons altında %1 kadar bir geri çekilme var. 4.306 dolardan geçiyor işlemler. Gümüşte ise 63 dolar 63 sent seviyesini görüyoruz. Orada da %1,34 kadar bir geri çekilme var. Evet, Bitcoin tarafına baktığımızda %2,25'lik bir prim görüyoruz. 79.054 seviyesinden geçiyor işlemler. Bu hafta bu kripto varlıklarla ilgili yasa görüşülecek. Önemli bir hafta Bitcoin açısından da. Petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Orada 107 dolarlar seviyelerini görmüştük. Şu anda Brent'te %0,31'lik bir yukarı yönlü hareket bizi 104 dolar 93 sent seviyesine taşımış durumda. NYMEX'te ise %1 kadar yukarı yönlü bir harekette 100 dolar 101 dolar hatta seviyesini görüyoruz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi Avrupa'nın notlarını almak üzere Londra'ya gidiyoruz. Söz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nda.
1: Avrupa borsaları yapay zeka hisselerindeki satışlar ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin etkisiyle değer kaybetti. İngiltere borsası dışında diğer Avrupa endekslerinde satıcılı bir seyir hakimdi. ABD 10 yıllık tahvil faizinin 2023'ten bu yana ilk kez %5'in üzerine çıkmasıyla Avrupa'da tahvil faizlerinde de yükseliş hızlandı. Yapay zekanın gelecekteki gelişim hızına ilişkin soru işaretleri çip şirketlerinin hisselerine satış getirdi. Diğer tarafta madencilik sektörü de %3'e yakın düşüşle en kötü performansı gösteren sektörler arasına yer aldı. Defansif sağlık hisselerinde yaşanan kazanımlar STOXX 600'deki düşüşün bir kısmını sınırladı. Diğer tarafta enerji tarafına baktığımız zaman petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle enerji hisseleri rekor seviyelere yakın işlem gördü. Suudi Arabistan'ın drone saldırılarının ardından önemli bir petrol boru hattını kapatmasıyla petrol fiyatlarında yükseliş hızlandı ve Brent petrolün varili 110 dolar seviyesine yükselmiş oldu. İran ile Körfez ülkeleri arasında yapılması planlanan toplantının ertelenmesi de petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir diğer unsur oldu. Diğer tarafta petrol fiyatlarına baktığımız zaman %5'e ulaştı yükseliş. Doğalgaz fiyatlarında da hızlı bir yükseliş vardı. Avrupa'da doğalgaz vadeli kontratlarının megawatt saati 88 euro megawatt saat seviyesini gördü. 3 büyük merkez bankasının kararının takip edileceği haftada merkez bankalarından faiz artırım beklentileri güçleniyor. Yatırımcılar enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerinin körüklemesinin etkisiyle Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası'nın daha fazla faiz artıracağına ilişkin beklentilerini güçlendirdi. Para piyasaları artık ECB'den önümüzdeki 12 ay içerisinde 4 adet 25 bas puanlık faiz artışını tamamen fiyatlıyor. İngiltere Merkez Bankası

0: Bankası için ise aynı dönemde 5 faiz artışı beklentisi fiyatlanmakta. Bu hafta Perşembe günü gözler İngiltere Merkez Bankası kararında olacak. Bu toplantıda faiz artırımı beklentisi %40 olarak fiyatlanmakta. Diğer taraftan İngiltere hem diğer Avrupa ülkelerinde tahvil faizlerinde yükseliş hızlandı. Alman 2 yıllık tahvil faizi 13 bas puana kadar yükseldi. %3,33'e çıktı. İngiltere 2 yıllık tahvil faizi 16 bas puan artışla %4,97'ye yükseldi. Diğer tarafta 10 yıllık tahvil faizlerinde ise 2007'den bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu.
1: Evet, Leren'e teşekkür ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını dinliyoruz.
2: Bu haftaya Eylül'ün yarısını geride bırakmak üzereyiz. Gönül isterdi ki Brent petrolde geçtiğimiz haftanın sonuna doğru tekrar 100 doların üzerine gelmiştik. WTI'da 100 doların üzerine, hatta Brent'te 105'in, WTI'da 100 doların üzerine gelmiştik. Hafta sonu tansiyon düştü vesaire diyerek başlamayı çok isterdim. Bilmiyorum, siz belki izleyene kadar düşer ama zaten Şubat sonundan beri düşse de geri geliyor işte, uzun ya da kısa süre sonrasında. Ama bunun yükünü kuşkusuz para politikasında, faizlerde yer neresi olursa olsun, özellikle ücretli çalışan, orta alt, orta üst, üst gelir grubu, bilmiyorum onun içerisine tam girmiyor ama özellikle yaşamını bir şekilde temel maliyetlerin artışlarıyla yürütmek zorunda kalanlar çekiyor. Nerede olursa olsun, bazıları daha zor, bazıları çok çok daha zor. Ama 108 dolar benim şu an solumda gördüğüm. Ve bununla ilgili de Bloomberg Opinion'da güzel bir yazı var. Artık sadece hanelerin yönünü değil, para politikasının yönünü de enerjiyle ilgili bu fiyatlar çiziyor diye. Sadece savaş mı var peki? Şöyle bir orta vadede geçmişe dönüp baktığımızda. Evet, savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere. Şimdi İran savaşı. Öncesinde bölgemizdeki gerginler ama tüm dünyayı etkiliyordu. Lakin savaş olmadığı halde de bilhassa o salgın sonrası izlediğimiz süreçte enerjide olmadığı zaman da direksiyon yine manşet enflasyonu yukarı çeken de bu oluyordu. Dolayısıyla sanki bir hülya açıkçası Merkez Bankası'nın tuttukları faizleri konum. Bunun haricinde gerçek çok değişmiyor gibi. Niye bundan uzun uzun bahsediyorum? Artık iş büyümeye de geldi. Büyümeyle ilgili sadece bu konunun yaratmış olduğu etki ya da buradaki sıkışıklıktan kaynaklı yapay zeka ile ilgili de konuştuğumuz şeyler var. Dolayısıyla bu hafta FED kararını karşılayacağız ama geçtiğimiz haftaki enflasyon verisinde aylık, özellikle orada da çok ufak bir detaydan karşımıza gelen, GSM operatörlüğü ile ilgili detaydan çekirdek rakamdaki karşımıza çıkarılan rakama piyasalar adeta ne diyelim, ciddi anlamda hararetle tepki verdi. Bu ne demek? Başkan Trump da bastırıyor. Faiz oranlarını aşağıya çek demek. Dolayısıyla ne yapacak Fed bilmiyoruz. Ama değişmeyen gerçek, az önce söylediğim gibi, belirli imkanlarla özellikle ücret sınırları dahilinde bunu yürütmeye çalışanlar bambaşka bir takım mücadeleler de sürüyor faizlerin oranı ile ilgili, ama işin perdesindeki çok bir şey değişmiyor. Perde arkasındaki çok fazla bir şey değişmiyor. FED sonrası da bunun piyasa tepkisiyle beraber bu yıl sonuna kadar acaba değişecek mi, bekleyeceğiz, ama savaş bitmeden herhalde diğerlerini konuşmaya çok sıra gelmeyecek.
1: Evet, direksiyonda gerçekten enerji var. Sadece içeride değil, dışarıda, tüm küresel piyasalarda. Teşekkür ediyoruz Çağlar'a. Bu akşam her pazartesi akşamı olduğu gibi şapşahane arkadaşlarım Aysun Karaytu ve Tufan Cömert'le birlikteyiz. Aysun'cum hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Tufan'cum sen de hoş geldin.
4: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi petrol fiyatlarını konuşacağız elbette geldiğimiz noktayı. Zaten konuşacağımız ne varsa hepsinin içinde o olacak muhtemelen, ama spesifik olarak da bakacağız. Fakat ben özellikle bu hafta Fed haftası olduğu için Fed'de başlamak istiyorum. Yani ne kadar zamandır böyle %90'lar seviyesindeki bir faiz artışı fiyatlamasını, beklentisini görmemiştim. Evet. Gerçekten çok ciddi bir artış var. Biraz önce Ceren anlatıyordu, Avrupa'da 5, orada 3 falan. an herkesler bir faiz artışı noktasında. Biz tabii bugüne kadar Kevin Warsh'ı hem Başkan Trump atadığı için hem kendisinin açıklamalarından öyle çok faiz yanlısı gibi görünmediği için diyorduk ki ne olursa olsun Fed öyle kolay kolay faiz arttırmaz. Ama bugün

0: Geldiğimiz noktada geçen haftadan bu hafta işte son gelen enflasyon verilerini de hesaba kattığımızda artık bu hafta Fed'in faiz artışı çok ciddi oranda fiyatlanıyor. 25 bas puanlık bir artıştan bahsediyoruz. Ha, bu artış neye yarayacak, nasıl bir etki gösterecek onu ben bilmiyorum. Sizlere soracağım. Belki sizler de bilmiyorsunuz. Öyle de bir soru işareti var. Ama ne bekliyoruz Fed'den? Önce onu konuşalım. Bu sefer Tufan senle başlayalım mı?
1: Tabii ki. Şimdi daha iki hafta önce konuşurken aslında faiz artırımına tanınan olasılık sanıyorum %30'da bir şeydi. Yani %50'nin altındaydı. Şimdi son iki haftada özellikle hatta son bir hafta diyelim. Hatta haftanın hafta sonuna itibaren gelişmelere baktığımızda bütün hikaye aslında dönüyor. Gene enerji fiyatlarında düğümleniyor. Şimdi şöyle bir tartışma söz konusu belli çevrelerde. Nihayetinde Fed'in faiz artırması Hürmüz Boğazı'nı açmayacak. İşte Babel Mendeb'de, Kızıldeniz girişinde artık orada Hutsilerin ele geçirdiği toprakların yeniden istikrar kazanmasına yol açmayacak. Mesela burada faiz artırmanın çok bir faydası yok. Fakat öyle bir noktaya geldi ki yani %90 şu anda piyasa bunu fiyatlıyorken Fed'in bildiğim kadarıyla, ukalalık etmeyeyim ama en azından benim profesyonel kariyerimde %90'lık böyle bir beklenti olup da Fed'in ters köşe yaptığını ben hiç bilmiyorum. Öncesini gerçekten bilmiyorum. Dolayısıyla bu kadar ciddi bir beklenti oluştuktan sonra Fed'in artık burada 25 bas puanlık bir artırıma gitmesine sanıyorum kesin gözüyle bakmamız lazım. Şimdi gene söylüyorum, ben de o cephedeyim. Yani arz yönlü bir şokları, bu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için de geçerli. Genel sonuçta bir evrensel ilke bu. Arz yönlü şoklara doğrudan faizle müdahale etmenizin bir faydası yok. Bu sadece beklentileri çıpalamanıza yarar. Onun dışında çok bir faydası olmaz. Şimdi Amerika için dönüp baktığımızda birkaç tane şeyin gene üst üste gelmeye başladığını gördük. Birincisi işte bu hafta enflasyon vardı. Önceki hafta özür dilerim. Enflasyon vardı. Çok kötü bir rakam değil ama bir yavaşlama falan yok. Hatta beklentinin bir çıt üstünde. Malum orada şimdi Aysun daha detaylı bakıyor onlara. İşte hani manşet enflasyon, çekirdek enflasyon, bir de işte super core dedikleri, işte öz çekirdek diye çevirebileceğimiz bir enflasyon daha var. Burada özellikle işte öz çekirdek tarafında ki onda yani işte malum enerji, gıda ve barınma, konut artı kira vesaire bunları çıkardığımızda kalan şehrimizde buradaki artış trendi devam ediyor. Dolayısıyla burada bir arz yönlü şokla da bir araya geldiği zaman aslında kendi içinde bir tutarlı durumu yar. Şimdi işin bu tarafını bir yere koyduğumuzda bir piyasa bunu artık bekliyor ve istiyor mu? Evet, bunu aldıktan sonra ne olacak? Bence bir miktar şu gördüğümüz uzun vadeli tahvil faizlerinde bir miktar düşüş göreceğiz. Ama buradaki temel sorun sadece enflasyon değil. Zira şey konusu, İran konusu çözülmediği sürece bu enerji şokları, ikinci etkileri gecikmeli olarak kış geliyor. Bunlar yansımaya devam edecek. O yüzden muhtemelen önümüzdeki dönemde de piyasa Fed'in faiz artırıp arttırmayacağını izliyor olacak. Yani burada birazcık tablo birkaç hafta öncesine göre ciddi olarak değişmiş durumda. İkinci olarak gene de ne olursa olsun iki ay içerisinde Amerika'da ara seçimler söz konusu. Dolayısıyla bu seçimlere giderken de bir faiz arttırma konusunda da Fed'in her ne kadar işte bağımsız desek de gene de Trump'ın daha yeni yaptığı açıklama var. Fed'in hala faiz indirmesi gerektiğini savunuyor. Yani işin bu tarafını da gene siyasetle karışmaya başlayacak. Hani bütün bunları bir araya koyduğumuzda ki Amerikan zirvesinin gene işte borçlanma gereksinimi, uzun vadeli tahvillerdeki geri alım programı, aynı yere birkaç tane faktör farklı yerlerden etki etmeye çalışıyor. Böyle olduğu için aslında çok net olarak tahvil faizleri ve ne yaparsa yapsın yukarıya gidecek diyecek bence bir şey yok. Ama biraz önce yorumlara bakıyordum. Örneğin %5,5'lar bekleyenler var. Burada fırsat olarak görenler de var. Piyasanın kafasının çok karışık olduğunu görüyorum. Faiz artışı geldikten sonra artık hani bu bahsettiğim karman çorman etkilerden hangisinin ağır basacağını, bunların faizleri hangi yöne doğru çekeceğini hep beraber izleyeceğiz. Ama en azından şahsen benim şu anda gördüğüm burada bir henüz fırsat var diyecek kadar bir şey ben göremiyorum. Yani birazcık daha bu toz bulutun dağılmasını beklemekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Peki Tufancığım. Şimdi evet, gerçekten de böyle bir şey görmedik. Yani bu seviyelerde bir faiz artışı beklentisi varken Fed'in ters köşe yapmasını. Ama yani böyle bir konjonktürü de daha önce görmedik. bu arada. Yani böyle bir Fed içerisindeki ayrışmayı da daha önce görmedik diğer yandan. O yüzden benim soru işaretlerim var hala. Sen ne diyorsun?
2: Benim de soru işaretlerim var. Hemen

sebebini söyleyeyim. Şimdi baktığında yılbaşından bugüne Brent petrol %71 gibi bir artış sergilemiş. Hani bunda hepimiz enflasyon endişesi mevzuunda evet hemfikiriz.

döneme dair belki enflasyon beklentileri yükseldi. Evet, hani Ağustos ayında %4, Eylül ayında %4.6, bunlar çok ciddi rakamlar ve hatta biraz önce Tufan'ın söylediği gibi CPI tarafı, çekirdek tarafı %3.4. ÜFE tarafında ise %5.4 yıllık bir artış söz konusu. Evet, orada bir yavaşlama olmadığını da gözlemliyoruz. Ama günün sonunda merkez bankaları tüketicilerin ve şirketlerin çıkarmış olduğu enflasyon beklentisine göre hareket etmez. Yani tarihsel olarak böyle bir şey görülmemiştir. Şimdi insanların enflasyon daha da yükselecek varsayımıyla tek başına enflasyon yaratılmadığını da gözlemledik. Tek başına Merkez Bankası'nın para politika faizini değiştirdiğini de gözlemlemedik. Önemli olan, biz hep ne diyoruz? Bu beklentilerin davranışa dönüp dönmediğini yakından takip etmek. Yani tüketici beklentisi yükseliyorsa, bu ücret talebini arttırıyorsa, harcama davranışı değişiyorsa o zaman evet enflasyon baskısı oluşur. Ya da şirketlerin beklentisi yükseliyorsa, yani bir kurumun beklentisi yükseliyor, orada fiyat artırımına gidiyorsa ya da yatırım kararlarını değiştiriyorsa evet o zaman enflasyon baskısı oluşabilir. Şu ana kadar biz dev şirketlerden herhangi bir şekilde yatırım kararlarını öteleme, erteleme ya da vazgeçme gibi bir davranış modeli henüz görmüş durumda değiliz. Eğer bu davranışlar gerçekleşmiyorsa beklentinin ekonomik önemi sınırlı olarak kalıyor. Yani sadece finansal piyasalar fiyatlamak istediği kadarıyla fiyatlayıp Merkez Bankası üzerinde psikolojik bir baskı yaratıyorlar. Hani hep yıllardır söyler, hani sen mi büyüksün, ben mi büyük şeklindeki bir argümana kadar gidiyor. Ve hatta bugün gerçek bir argüman haline geldi. İşte piyasalar Merkez Bankası'nı faiz artırımına zorluyor gibi. Ama biz şimdi baktığımızda hani çok hızlı bir ekonomik sonuçları dönüştürülebilir şekliyle görmüyoruz. Gerek enflasyon tarafında gerek işsizlik, yani istihdam tarafında. Neden? Çünkü evet bir veriyle de, yani çok iyi gelen bir istihdam verisiyle de aksiyonunu değiştirmez ekonomi iyi gidiyor diye. Tek başına gelen hani enflasyon beklentisinin yükselmesi ve birden fazla ay kalmaması da para politikasını değiştirmez. Ve hatta Merkez Bankası ileriye yönelik enflasyon beklentisini birden fazla ay görmek ister. Bu ayı değil, geçtiğimiz ayı değil. İleriye yönelik sürekli bir revizyon oluyorsa orada aksiyon alır. Çünkü neden? O zaman enflasyon beklentisi yukarı çıkmıştır. O zaman tahvil satışları artmaya başlar. O zaman tahvil faizleri de artar. Finansman maliyeti artar şirketlerin faizler arttığı için. Ve yatırımcılar yatırım ve ekonomik aktivitelerini yavaş yavaş azaltırlar. Bireysel yatırımcı da azaltır, risk off moduna geçer. Kurumsal yatırımcı da tamamıyla öteler. Şimdi enflasyon beklentilerinde özellikle bizim hani piyasalar tarafında izlediğimiz şey ne? Tahvil getirileri. Tahvil getirileri psikolojik seviyeye bir iki kere değdi mi? Hani %5 seviyesine değdi. Aşağıda seninle de biraz konuştuk. Bizim için orada %5'in üzerindeki birden fazla gün kalış ve oradaki pozisyonların arttırım yönünde gerek opsiyon anlamında gerekse spot piyasada işlemlerini arttırmış olmasından geçer. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla risk long pozisyon hala devam ediyor. Yani hala yatırımcı hisse tarafında da pozisyonlanmaya devam ediyor. Tahvil tarafında da pozisyonlanmaya devam ediyor. Enflasyon beklentilerini yansıtan break even dediğimiz o kırılma noktalarını yükselttiği zaman biz panikleriz. Yani yükselttiği zaman riskin arttığını söyleriz. Varlık fiyatları yeterince artmıştır ama hani beklenti kalmadığı için burada satış vardır. Ama beklentilerin hala devam ettiğini de biliyoruz. Yani bilanço döneminde hemen hemen bütün şirketlerin yukarı yönlü ileriye yönelik revizyonları oldu. Hani gerek hisse başına düşen gelir anlamında gerekse stratejileri ya da projeksiyonları anlamında. Sermaye maliyeti desen hala ciddi anlamda borçlanma var. Geçen hafta biraz bahsetmiştim. Sadece hani ABD'nin borcu ve borç yükünden bahsetmiyoruz. Zaten ABD'nin borcu 40 trilyon doları buldu ve her gün faiziyle birlikte 800 milyar dolar buna eklenmeye devam ediyor. Yani orası

0: artık hani kara delik noktasına doğru ilerliyor. Ama hani şirketlerde sermaye maliyeti henüz buralar rahatsız etmediği için finansman tarafındaki kaliteyi bozmuş değiller. Endişelerimizden bir tanesi bozacağı yönünde ve nakit akışlarının bozulacağı yönünde. Evet, ama bu bir sadece endişe, yani kaygı, hani hayata geçmiş bir gerçeklik değil. Bu sadece önlem amaçlı en kötü senaryoyu da düşünüyor olmaktan geçiyor. Yatırım kararları da henüz doğrudan etkilenmediği için evet, tamamıyla hani risk of pozisyon ve Merkez Bankası da bu beklentiyi satın aldı. İnsanlar enflasyonun yükseleceğini söylüyor. Daha da kötü olacak. Piyasalar gerçekten daha yüksek enflasyonu fiyatlıyor diye bir faiz artırımına gitmez. Warsh'un tabii ki hani çok yeni olması, ne kadar özel yetenekleri olursa olsun, günün sonunda merkez bankaları başkanlarının yaptıkları hiçbir zaman hani onda on, onay görmemiştir. O yüzden zaten bir guvernör ekibi vardır. O yüzden bölgesel Fed başkanları vardır ve fikirleri alınır. Bu dönemde bizim izleyeceğimiz şey, evet, enflasyon tek başına önemli değildir noktasındayız. Ama izleyeceğimiz şey ekonomik davranışa dönüşüp dönüşmediğini yakından izlememiz çok elzem olacak. Biz bunu söylüyorsak tabii ki Merkez Bankası bu şekilde düşünüyordur diye düşünüyorum. Çok defa gördük ki Fed Fund oranları %100'e yaklaştığında dahi bu kararı, yani ertesi gün hani bir günde yükselip bir günde tekrar %60'lara gerilediğini de gördük. Ve en nihayetinde de biraz daha şey bir mesajla, toplantı esnasındaki güvercin mesajla 25'lere kadar dahi düştüğünü gördük. Benzeri bir durum söz konusu olabilir mi? Olabilir. Çünkü eğer faiz artırırsa iki gerekçeyle artırır. Bir, piyasayla ters düşmemek için. İkincisi güvenirlik anlamında, yani hani gerekiyor ve hatta biliyorsun o Yerdeni vesaire ne diyor, işte Temmuz'da yapmalıydı diyor. Yani hani onun research'üne çok eğer hani kulak asacak olursan. Ama biz de diyoruz ki ya da Merkez Bankası ya da Warsh diyor ki şu anda yükselen faizleri ben faiz arttırarak önleyemem. Yani elimdeki çok önemli doneleri bunun için kullanmak istemiyorum. Piyasanın kendi halinde 2 yıllık faizlerle beraber yeterince zaten sıkı değil diyor. Yani hani en son toplantıda da Jackson Hole'da da bunu dinledik. Yani yeterince bir hani tightening görmediğimiz için bunu biraz daha kendi haline bırakacağım diyor. Burada evet, bir FED Şahin noktasında bir FED üyeleri görebiliriz. Hani Waller ve Williams haricindeki guvernörlerin Şahin taraftaki duruşunu görebiliriz. TÜFE verisi FED'in tamamının belki Şahin noktasına dair mesajlar verdiğini duyabiliriz bu arada. Ama diyorum ya, şimdi geçtiğimiz toplantıda bile değil, Jackson Hole toplantısında dahi yarı yarıya olan durum çok hızlı bir şekilde değişirse, o zaman bence güvenilirlik sorgulanmalı. Yani bu kadar hızlı bir değişim soru işaretlerine sebep olmalı. Ve ayrıca sadece ABD faizleri artmıyor, küresel tahvil faizleri artıyor. Yani biraz önce gördük, İngiltere %5'in üzerine çıkmış durumda. Avrupa makas çok, işte Almanya Fransa arasındaki makas bile açıldı. Evet, enerji fiyatlarındaki artış enflasyon beklentilerini bozdu ve tahvil piyasası üzerinde topyekün bir yükseliş yaşanmasına sebep oluyor, ama yükselişin ağırlıklı olarak kısa vadelilerde daha hızlı olduğunu gözlemliyoruz. Yani bu durum henüz uzun vadeli büyük bir mali disiplin kaynaklı bir şok resmi bize vermiyor. Kaldı ki ben biliyorsun karamsar taraftayım, ama rasyonel
1: Evet.
0: yorum yapmaya çalışıyorum. Yani eğer FED faizi yapacaksa, artıracaksa 2027'yi görmeli noktasındayız biz şu anda kurum olarak.
1: Anladım. Çok iyi anladım. Yani mesajlar biraz dağınık olabilir. Belki hani geçen sefer 4 kişi ayrışmıştı. Şimdi 50-50 bir ayrışma olabilir gibi gibi konular görebiliriz. Ama her iki durumda da aslında piyasalar için zorlu. Çünkü ayrışmayı net bir şekilde gördüğümüz zaman yine Fed'in bağımsızlığını konuşacağız. Bir faiz kararı gördüğümüz zaman yine

0: Ya da göremediğimiz zaman yine faiz kararı konuşacağız. Belki Fed faiz artırsa herkes için daha iyi olacakmış gibi bir senaryo var burada ama bilemiyorum, hep birlikte görüyor olacağız. Peki ya dönüp bize baktığında, şimdi herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine mi yani bu durum? Mesela biz faiz indirimlerini konuşmak istiyoruz artık. Çok haklı olarak istiyoruz, herkes istiyor. Bugün Goldman Sachs'ın değerlendirmeleri vardı Tufan. İşte diyor ki Türkiye'de finansal koşullar gevşedi, gevşeyecek. Acaba diyoruz ya, direksiyonda enerji var. O acaba bize izin verebilecek mi? Yani nihayetinde biz de bu küresel dünyanın bir parçasıyız. Evet, bazı konularda ayrışıyor olabiliriz ama genel olarak faiz hadlerinin bu kadar yükseldiği bir konjonktür bize nasıl yansıyabilir? Ne düşünüyorsun?
1: Yani kısmet, bazı şeyler gerçekten kısmet demek lazım.
0: Ay saçmalama Tufan önce... ya, nasip kısmete bağladı yine.
1: Öyle, şimdi nereden bileceğini, şimdi bir hafta önce işte Merkez Bankası çok güzel bir açıklama yapmış. Yani demiş ki içeride ben dezenflasyon görüntüsünden çok mutluyum. Yani hakikaten mesela bu şeyde geçen haftaki Merkez Bankası toplantısı metnine dönüp baktığında net bir şekilde mesajı vermişler. Diyorlar ki ben yurt içi gelişmelerin artık enflasyonu yaratmadığına ikna oldum. Ama ve lakin yurt dışı gelişmeleri ben hala izliyorum. Oralar benim için risk unsuru diyor. Yani o işte güzel metnin aslında iki cümlelik özeti bu. Şimdi oradaki risk geçen haftadan bu yana ne oldu? Arttı mı azaldı mı? Muazzam arttı. Yani şimdi petrolün geldiği 100 kaçız şu an? 107 miyiz? 106'yız. 106'ın hafif altına gelmişiz. 105, 106 dolarları konuşuyoruz. Hatta hatırlarsan bir önceki hafta işte 120, 130'lu senaryolarda dünya değişiyor diyorduk. Neredeyse oraya geliyoruz. Yani şimdi burada böyle bir biraz önce işte konuştuğumuz arz yönlü şoklarda evet faiz artışının bir esprisi yok ama şimdi hikaye bizim gibi ülkelerde farklı farklı yönlerden cereyan ediyor. Birincisi şimdi diyelim ki Amerika'da bu faizler %5'lerde devam ediyor ve hatta biraz daha yükseldi. 5.1, 5.2 falan gördük. Dediğim gibi 5.5 bekleyen de var yani, görmeyiz inşallah. Diyelim ki böyle bir senaryodan bahsediyoruz. Şimdi doların... ya böyle bir durumda kuşkusuz carry trade'de carry trade'de yönelen akımlar da fon akımları da bundan rahatsız olacaktır. Şimdi Türkiye malum işte son 3 senedir bizim uyguladığımız politikalarla bir sıcak parayla özellikle swap'la ciddi para çektik. Şimdi bugün baktığımda kabaca 54 milyar dolar civarında bankaların full rakam bu değil ama bunu bir işte hani proxy olarak takip ediyoruz BDDK bülteninden. Yaklaşık bu kadarlık böyle bir swap rakamı var gözüküyor bankacılık sisteminde. Şimdi faizin Amerika'da faizin yukarı gitmesi, global çapta bütün dünyada işte Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin faizinin yukarı gitmesi illaki carry trade'i bir noktada rahatsız edecektir. Yani bu sadece Türkiye için değil, işte Kolombiya için de geçerli, Meksika için de geçerli, Hindistan için de geçerli olacak. Bizden de böyle bir ortamda carry trade'in çözülmesi durumunda, yani öyle hani 50, 53 milyarın 20'si gidecek falan demiyorum, 5 milyarı 10 milyarı bile gitse içeriden dışarısı kaynaklı ciddi bir döviz talebinden bahsediyoruz. Böyle bir senaryoda şimdi Merkez Bankası'nın rezervleri sanıyorum brüt 180 milyarın biraz üzerindeydi. Net rezervleri de 53 küsur milyar dolara gelmişti geçen hafta itibarıyla. Şimdi gene bunun Merkez Bankası rezervlerinden karşılandığı bir senaryoda Merkez Bankası'nın bir de bunun üstüne faiz indirerek içerisi kaynaklı döviz talebini teşvik edecek bir hamle içerisine girmesi beklenemez. Dolayısıyla şu senaryoda aslında biz Merkez Bankası'nın gene faiz indiremeyeceği bir senaryoya bakıyoruz. Elbette Ekim ayına geldiğimizde işte gene bugün Trump'ın açıklamaları vardı, işte gene İran barış anlaşması istiyor, görüşmek istiyor filan diye malum 48 kez daha önce yapmıştı benzer açıklamayı. Varsayalım ki gene işte böyle bir şey oldu, petrol tekrar aşağı geldi, 80 dolarları filan geldi. Ya o zaman Merkez Bankası rahat rahat indir. Ama şu tablo itibarıyla bence Merkez Bankası'nın o metnin ikinci tarafında, ikinci bölümünde temkinli olmak lazım şeklinde kullandığı bütün ifadeler şu anda yerli yerinde. Dolayısıyla o tarafta bence bizim açımızdan temel risk, dediğim gibi carry trade'in çözülmesi, Merkez Bankası buna kayıtsız kalamayacağı olgusu.
2: Aslında carry trade çözülmesi Amerika için de çok büyük bir risk şu anda. Temmuz'dan bu yana zaten Japonya tarafındaki pozisyonlarda bir azalma olduğunu gözlemliyoruz. Ama bundan sonrası için finansal açıdan en önemli bölümlerinden biri başlıyormuş gibi duruyor. Çünkü biliyoruz ki uzun yıllar boyunca Japonya'da faizler çok düşüktü ve yatırımcılar yurt dışında getiri arıyordu ve ABD tarafı

0: tarafının yabancı yatırımcısı da Japonya'ydı. Yani ABD tahvilleri ve diğer varlıklara inanılmaz bir flow vardı, inanılmaz bir para akışı vardı. Ve hatta bu mekanizma ABD'nin bütün finansmanı, bütün demiyor ama ağırlıklı olarak bütün finansmanına inanılmaz yardımcı olmuştu. Ancak şimdi baktığımızda, şimdi Japonya'da faizler %3'e yükseldi Hande. Yani inanılmaz bir faiz oranı Japonya gibi bir ülke için. Ve hatta 30 yıllık getirisi %4'ün üzerine çıkmış durumda. Bu şekilde kalıcı hale gelirse o zaman Japon yatırımcısının artık yurt dışına çıkması o kadar da cazip hale gelmeyecek. Bu da ne demek oluyor? İşte Japonya'nın ABD tahvillerine olan iştahının azalması anlamına geliyor. Dediğim gibi hani Temmuz'da başlamıştı ama bundan sonra Japonya'nın mevcut hazinesini bile satması gerekmiyor. Sadece yeni alıcı olmaktan uzak durması ve daha az istekli olması bile ABD açısından çok büyük önem taşıyor. Yani ben satıyorum noktasını geçtim. Yani carry trade çözüyorum noktasını geçtim. Eğer artık sana bir talebim yoksa, eğer ilgimi çekmiyorsam bile Amerika üzerinde baskı yaratacak bir durum. Dedim ya biraz önce, yani Amerika'nın zaten borç problemi her gün büyüyor. Yani federal borcu ne dedik? 40 trilyon dolar dedik. Yıllık faiz gideri ne dedik? 1.2 trilyon dolar. Düşünebiliyor musun? Faizine baktığında, 30 yıllığa baktığında 5.3'e çıkmış durumda. Yani burada artık temel sorun büyük Amerika'nın büyük miktarda borç ihraç ediyor olması noktası ve aynı zamanda da yatırımcılarını kaybediyor olması. Halbuki en çok yatırımcıya ihtiyaç olduğu zaman Japonya daha fazla parasını içeride tutmak isteyecek. Bu sadece Japonya. Çin tarafı stratejik olarak zaten dolar riskini azaltmak istiyor. Özellikle 2022 Rusya hareketinden sonra.
1: Altın alışları bundan mı?
0: Altın alışları bundan, bunun etkisi var. Şimdi diğer ülkeler de rezervlerini dondurulabileceğini gördüğü için 2022 Rusya'da. Tabii rezervler noktasında altın tarafında inanılmaz bir merkez bankaları tarafından bir alıcılı hareket gözlemliyor. Şimdi bak ben sana rakamları da söylüyorum. O yüzden altındaki hareket, şu andaki düşüşüne aldanmayalım lütfen. Ben dur, uzun vadeli
1: altını
0: konuşuyorum.
1: Ayrıca konuşalım. Dur,
0: tamam. Önemli şeyler soracağım.
1: Önemli şeyler var. Altını ayrıca konuşacağız. O çok önemli başlık. Herkes altın soruyor. Herkes altın soruyor. O yüzden ona böyle güzel kapaklı bir defter ayıracağım. Olur, ama tamam. Ondan önce bir reklam arasına gidelim. Reklamlarımızı izleyelim, dönelim, gelelim. Sonra Aysun Karayço bize altını anlatsın.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, altın.
2: Evet, şimdi altının aslında son dönemdeki trendinin sebebi tahvil faizlerinin yükseliyor olması, altının fırsat maliyetinin artıyor olması ve dolayısıyla da altın fiyatlarının düşüyor olması. Buraya kadar her şey normal ama biz altına artık böyle anlık, günlük, haftalık, aylık bakmamalıyız. Yani öncelikle buradaki mantığı bir anlamaya çalışmalıyız. Çünkü altın karşı taraf riski taşımayan bir enstrüman. Yani counterparty riski olmayan bir enstrüman. Bu ne demek? Başka bir ülkenin merkez bankası tarafından dondurulamaz. 2022'de Rusya'daki o dondurma mevzu ülkeleri çok ürküttüğü için de bu anlamda rezerv çeşitlendirme tarafında merkez bankaları, yani ülkelerin merkez bankaları çok dikkatli davrandılar. Çünkü SWIFT dolar sisteminden çıkarılamaz. Bütçe finansman açığını finanse etmek için bastırılamaz. Yani kendi bir gerçekliği var. Bunu asla yadsıyamayız, inkar edemeyiz ve uzun yıllar boyunca da merkez bankaları açısından altın jeopolitik olarak tarafsız bir rezerv varlığı olarak nitelendirildi. Bu yüzden de genel olarak genel mekanizma şu döngüde ilerledi. Aslında ABD dolarının finansal gücü artıyor mu son dönemde? Artıyor. De-dolarizasyon oluyor olmasına rağmen, yani olacak oluyor olmasına rağmen günün sonunda Euro dolar paritesinde de şu an gözlemlediğimiz Avrupa faiz arttıracak olsa dahi artık doların ya da euronun hareketi merkez bankalarının kararlarına bağlı değil, ileriki dönemdeki o rezervin gücüne bağlıymış gibi duruyor. Bu bir yaptırım ve rezerv dondurma kapasitesinin olmuyor olması. Sadece bunun Amerika tarafından gerçekleşiyor olması ve bunun artışının devam ediyor olması altına olan uzun vadede ilgiyi arttırmaya devam ediyor. Diğer ülkelerin dolar sistemine yönelik jeopolitik riskinde artıyor olması diğer taraftan yine altın tarafındaki pozisyonlar

0: Kazanmayı artıran unsurlardan bir tanesi. Dolar rezervinin çeşitliliği nereye ilgiyi artırıyor? Altına, yerel paraya ve alternatif ödeme sistemleri. Bunun da artışına sebep olduğu için diyoruz ki aslında ABD tahvillerine olan marjinal talep azalmaya başlıyor. Hı-hı. Yani satış geliyor. Satış geldikçe yükseliyor. Yükseldikçe faiz ortamı biraz daha spekülatif hale geliyor. Ama gerçek altın yatırımcısı bunun gerçekliğini, yani bir Merkez Bankası tarafından bir faiz artırımı görmediği sürece ve bu belli bir seviyenin üzerinde kalmadığı sürece altın tarafını tutmaya devam ediyor. Yani burada aslına bakarsam doların hani bir gecede rezerv para statüsünü kaybetmesinden dolayı değil de diğer ülkelerinin rezervlerinin ve ticaretlerinin küçük bir bölümünü bile dolar sisteminden çıkarmaya başlaması altın tarafında pozisyonlanmayı arttıran unsurlardan bir tanesi. Yani demek ki neymiş? Sadece jeopolitik risk değil, de-dolarizasyon riski altına olan rezerv çeşitliliğinden dolayı ihtiyacı ve gerekliliği özellikle merkez bankaları tarafından arttıran ve arttıracak olan bir durum. Burada yönü daha iyi anlayabilmek için biraz önce söylediğim gibi ABD 10 yıllıkla 30 yıllık arasındaki banda ve getirilere çok dikkat ediyor ve izliyor olmamız lazım. Yani uzun vadeli faizler yüksek kalıyor mu? Kalıcılığı nerede? Bu bir. Japonya tarafında getiriler yüksek kalıyor mu? ABD olan tahvillerine olan ilgi ne kadar daha azalacak ya da daha devam edecek mi noktasını izliyor olmaları lazım. Ve merkez bankaları altın alımlarını hangi sebeple şu andan itibaren daha da arttırmaya devam edecekler? Hangi sebeple arttıracaklar? Şunu söyleyeyim. Şimdi daha yıllarca sürecekmiş gibi görünüyor. Hmm. Yani bu hani daha işte Çin aldı, işte o aldı, İsviçre aldı vesaire vesaire mevzusu değil. Merkez bankalarının aslında altının payının artmasının potansiyelinin hala çok büyük olmasının sebebi şu ana kadar rezervlerinin %30'unun altın oluyor olması. Bir kısmının, hepsinin değil. Bu da bize diyor ki eğer ki merkez bankaları rezervlerinin yaklaşık %30'u altınsa portföyün risk getiri açısından, çünkü onlar da bir portföy günün sonunda, o oranın optimum, etkin olduğunu düşünüyorlar. Diğer tarafta, bu arada %30 zorunlu bir oran değil. Dediğim gibi yani optimum rezerv dağılım varsayımı olarak düşünmekte fayda var. Burada yaklaşık olarak yani büyük merkez bankalarından başta Çin olmak üzere %30'un altında olan merkez bankalarının da bu seviyeye ulaşması için hala yıllık 2300 ton alım yapmak durumunda kalmaları. Dediğim gibi zorunlu bir oran değil. Ama risk getiri fonksiyonun optimum tarafta kendilerini hedge edebilmeleri için minimum %30 olarak düşünmekte fayda var diye görüyorlar. Evet. Şimdi büyük potansiyelde ise yani bu dediğim gibi yıllık bir ihtiyaç ve eğer alım gerçekleşirse yani 1000 tonun üzerinde bir alım gerçekleştiğinde dahi zaten 2 yıllık alıma denk geliyor. Hı hı. Bu matematikle zaten aslına bakarsan 20 yıla varan süre aslında merkez bankaları alımlarına devam edebilirler.
1: Ne yapalım, yine bu matematikle saklayalım mı altını?
0: Hayır, 20 yıla gelene kadar zaten kademeli olarak yükselmeye sürdürecek. Hani biz hep diyoruz ki 2026'nın başındaki o sıçrayış zaten normal değildi. Yani anladım. Kendi doğasında hareket etmesi için çok ciddi yapısal gerekçeleri var. Ama o yapısal gerekçeler adı üstünde yapısal ve sağlam olduğu için zaman alacak yerini ve adresini bulması. Örnek veriyorum, Çin'in ek altın ihtiyacı hala 5628 ton. Zaten sadece Çin bu ihtiyacını karşılasa kat be kat altın yatırımcısı çok mutlu olacak. Japonya'nın 2000 tona yakın bir altın ihtiyacı var. İsviçre'nin hala 1200 tona yakın altın ihtiyacı var. Tayvan'ın keza öyle. Güney Kore, Suudi Arabistan, Singapur hala bu optimum orana yaklaşmış değiller. Bu optimum oran dediğim gibi illaki burada tamamlanmak durumunda değil. Vazgeçme ihtimalleri de var mı? Var. Evet, ama diyor ki Dünya Altın Konseyi, eğer diyor küresel resmi şeyleri, altın rezervleri şu anda yaklaşık olarak 36.705 tonsa diyor, önümüzdeki 10 yıl

0: içerisinde merkez bankaları yıllık olarak minimum 1000 ton alımlara devam edecektir, etmesi gerekiyordur diyor. Bu da benim biraz önce anlattığım savımı Dünya Altın Konseyi tarafından desteklenmesi anlamına geliyor. O yüzden hani yatırımcı altın yükselecek mi sorusuna evet yükselecek 4600, buna bakmamalıyız artık. Yani ya da hayır düşecek, buraya gidecek. Şu anki düşüşün sebebini herkes biliyordur artık zaten. Hı hı. Ama şunu da söyleyeyim, bu yükselişe rağmen gerek 2 yıllık gerek 10 yıllık ve 30 yıllıktaki yükselişe rağmen ABD'nin ek olarak diğer ülkelerin faizlerinin yükseliyor olmasına rağmen bu düşüş hala aslında altının gücünü gösteriyor. Yani çok minimal düzeyde bir düşüş gerçekleştiğini gözlemliyoruz.
1: Peki şimdi Tufan uyudu muhtemelen, onu uyandıracağım birazdan. Ama sonra şunu soracağım sana çok kısa. Bu düşüşler o zaman alım fırsatı mı? Nereye kadar alım fırsatı?
0: Ya bence zaten hemen hemen herkes şu an altın yatırımcısı diye düşünüyorum. Yani çoğu 5600 dolarlardan satmadı diye düşünüyorum. Yeni alımlar devam ettiği sürece, yani merkez bankaları yeni alımlara devam ettiği sürece, orta uzun vadeli yatırımcı olmayı kabul ettiği sürece yatırımcı, evet buralardaki her yer alım fırsatıymış gibi duruyor.
1: Çok teşekkür ederim Aysun'cum. Bence çok detaylı anlattı ve hepimiz anladık. Daha da sormayın bana kalırsa yani.
0: Birkaç ay
1: sonra. Aysun bir isyan etti şu an yani.
0: Ya, estağfurullah.
1: Tufan, sana altın sormayacağım, inanmayacaksın ama çünkü yeteri kadar bence Aysun analiz etti onu. Ben sana içeriye dönüp borsayı soracağım. Bu SPK'nın düzenlemelerinden sonra bugünkü notlarımızda var. Kuvvetli bir halka açıklık oranında geri çekilme gördük. 247 şirketin halka açıklık oranı bir günde geriledi. Şimdi bunu nasıl okuyorsun, nasıl yorumluyorsun? Bundan sonrası için özellikle Borsa İstanbul tarafında ne görebiliriz? Daha farklı etkilerini de bu düzenlemelerin görmeye devam edeceğiz mi? Çünkü mesela özellikle portföy şirketleri açısından çok önemli bazı yeni yaptırımlar var. Onların tamamlanma süreleri var. Kimisi ta 2030'lara kadar gidiyor filan. Nasıl değerlendiriyorsun? Senin yorumlarını almak isterim.
2: Valla öncelikle bu hale gelmemiz, yani Borsa İstanbul'un bu hale gelmesi gerçekten çok üzücü. Yani bizden önce Abdurrahman Bey'le Tevfik Bey'lerin yayınını da izledim.
1: Evet.
2: Benzer şeyler konuşuldu. Yani bunlar çok uzun süredir devam eden olaylar. Maalesef regülatörün buna çok geç müdahale ettiğini gördük. Piyasanın da buna kendi içinde zaten gerekli tepki zamanında göstermediğini farklı platformlarda da tartışmıştık. Şimdi yapılan düzenleme öyle ya da böyle, hani işin gene felsefesini geçiyorum. Bundan sonra işe yarar mı? Evet, zaten şu anda gördük. İşte hani sıkıntılı durumda olan, işte adli makamlara artık yansımış olan olaylardan falan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani çok işin detayına da giremiyorum, yani oralara da bir şey söylememek adına. Fakat gördüğüm şu, bu düzenlemeler sonrasında muhtemelen bundan sonra fonların bu tarz işte kendi grup şirketleri içerisinde işte rehin göstermek suretiyle teminat koymak, para piyasasından borçlanmak falan gibi bu tarz netameli işlemlere girme konusunda hani bir değil belki beş kez düşünecekleri bir sürece girdik. Şimdi bütün bunları geçiyorum. Bunların Borsa İstanbul'a bir yansıması olur mu? Öncelikle hani bütün bunların sonucunda sağlıklı bir borsamız olacak, her şey güzel olacak gibi bir düşüncesi olan yatırımcı varsa bir yüzlerini yıkamalarını öneriyorum maalesef. Yani burası böyle olmayacak. Bütün bunların yani bir günde, iki günde, bir ayda çözülecek bir şeyden bahsetmiyoruz. Şimdi burada Borsa İstanbul'da yabancı yok. Takasa dönüp baktığında %32-33'ler civarında bir yabancı takası gözüküyor ama doğru değil. İçinde Türkler falan da var. Bir de mecburiyetten tutan tabii fonlar da var. Burası geldiğimiz noktada işte Türk şirketleri ucuzdur, FK'lar ucuzdur falan temel analizin artık çalıştığı, yabancı yatırımcının dönüp baktığı bir borsadan bahsetmiyoruz. Düzenlemelerin bir noktadan sonra artık işte fonların buna uyum süreci geçtikten sonra muhtemelen gene kendi yerli yatırımcının yağıyla kavrulan gene yerli fonların hakimiyetinde olan bir piyasa izlemeye devam edeceğiz. Şimdi bu illa kötü bir şey anlamında söylemiyorum. Ancak borsanın yukarı gitmesi için illaki senin aldığın malı birisine devretmen lazım. Hani daha büyük ahmak teoreminden bahsetmiyorum. Hı hı. Genel bu böyledir. Yani spekülasyon dediği şeyin temelinde yatan budur. Spekülasyon da suç değildir bu arada. Sonuçta ben burada aldığım bir hisseyi benden daha sonra daha değerli olacağını inanan bir yatırımcıya devretmek üzere alıyorum. Temelde yaptığımız iş bu. Ben bunu kime devredeceğim? Sürekli yatırım fonlarına para mı girecek? İşte

0: faizlerin uzunca bir süre yüksek kaldığı ortamlarda borsaya girişleri zaten güçlenemeyeceğini biliyoruz. Yabancı yatırımcı gelmeyecekse veya daha büyük bir yerli aktör falan gibi gelmeyecekse buraya bu saatten sonra borsada çok çok olumlu olacak bir şey yok. Ancak yine daha önce söylediğimi söyleyeceğim. Bu düzenlemenin şöyle bir neticesi olacak. Şimdi BIST 30 hisselerine yatırım burada artık mecburi hale getirildiği için bu illaki endeksi destekleyecektir. Dolayısıyla endeksin işte değerlemesinden, ederinden falan bağımsız olarak şu anda gördüğümüz kabaca 14.000'li seviyelerde muhtemelen sene sonuna doğru eğer yurt dışı piyasaları izin verirse bir miktar daha yukarıda olacağımızı düşünüyorum. Ama bu dediğim gibi temel açıdan benim gözümde herhangi bir şeyi düzeltmeyecek piyasalarımızda.
1: Peki yatırımcı açısından baktığında yani bu düzenlemelerin o tarafa da etkisi var nihayetinde. Özellikle Borsa İstanbul için hala iyi bir şeyler söyleyemiyoruz. Faiz indirimleri de olacak olmasına rağmen ama bir getiri arayışı devam ediyor. Evet, enflasyonda da bir geri çekilme var. Eğer yine yurt dışı izin verirse belki daha fazlasını da göreceğiz. Ama yine de getiri anlamında zorlu bir konjonktürdeyiz. Bu anlamda sen nasıl bir portföy yorumu yaparsın mesela?
0: Dünyaya nereden baktığımıza bağlı olarak farklı portföy alternatifleri kurulabilir bir tanesi. Yani illa ben dövizimi tutmak istiyorum, dövizden vazgeçmiyorum diyen yatırımcılar için şu anda özellikle işte biraz önce bence daha alım fırsatı değil ama şu anda bizim Eurobondlarımızın falan geldiği seviye veya bundan sonraki süreçte gidebilecekleri seviyeler bence döviz tutan yatırımcı açısından bu fonlara girmeleri için güzel bir fırsat verebilir. Yani veya mevcut döviz mevduatlarını buraya kaydırabilirler. Bu hani bu dünyaya öyle bakan için. Faiz konusunda bir hassasiyet olmayan yatırımcılar açısından da evet gene Merkez Bankası öyle veya böyle faiz indirecek diye hepimiz bekliyoruz ama bu olay geciktikçe mevduatın cazibesine devam ediyor. Hani mevduat yerine de gene biraz daha sofistikete yerli yatırımcı açısından TLRF endeksi tahviller var. Para piyasası fonlarında bunlara ağırlıklı, içinde hisse senedi olmadan bunlara yatırım yapan bazı fonlarımız var. Dolayısıyla bunlar da o tarafta şey yapabilir, kullanılabilir. Şimdi hisse senedi biraz önce böyle bayağı tabii gömmüş gibi oldum ama yani o şey anlamında değil. Biraz küskünüm gerçekten piyasamızın geldiği noktaya. Bunun bu şekilde kanıksanmış olması da ben biraz kırgınım açık söyleyeyim. Fakat tabii ki gayet güzel şirketlerimiz var. Yani şimdi yine ucuzluk kavramında kendi kendime şey yapıyorum burada ama yani bazı şirketlerimiz gerçekten saçma fiyatlardan, saçma değerlemelerden işlem görüyorlar. Yani bütün bu harala göre arasında, kavga gürültü arasında biz bu artık temel değerlemeleri falan doğru düzgün yapamadığımız için veya doğrusu yapanlara da ciddiyet bir önem atfetmediğimiz için bunlar arada kaynıyorlar. Gerçekten bu işe gönül vermiş bir sürü profesyonel arkadaşım var piyasada. Bunu bağımsız olarak yapan da var, kurumlarda yapan da var. Kendilerini sakin sakin dinlediklerinde aslında bu şeyin içerisinde kömür madeni içerisinde sıkışmış ve elmas olmaya başlamış olan çok güzel mücevherler de var. Onları da yakalayacaklardır diye düşünüyorum.
1: Kimdir o mücevherler mesela? Nereden bulunurlar? Yok. Nasıl yakalanırlar? Bir bilene sorun diyorsun onu da.
0: Evet, aynen öyle.
1: Peki. Son bir soru. Süremizin sonuna yaklaştık Aysun. İlknur Hanımcığım sormuş. Diyor ki bugün yaşanan satış dünkü AI tehlikesi söylemlerinden mi kaynaklandı? Çip firmalarını almak için iyi bir fırsat olabilir mi? Hepsi düştü. İştahımız pek açıldı.
2: Bugün çok tam da bu çip sektörüyle ilgili bir başlık gördüm. Şu anda aktif portföylerin pair trade'i yani ikili trade'i çipleri sat, software'leri al. Yani şimdi bu biliyorsun çok fazla gerek raporlarda gerek makalelerde yazılmaya başlanınca psikolojik olarak ilginin de azaldığı bir sürecin başlangıcı oluyor. Ama biz çip tarafının tabii ki daha hani bellek ve hani o drum sektörünün daha gelişeceğini düşündüğümüz için şu an henüz değil. Ya bir de bu faizin kalıcılığı konusu yani biz mesela daha da yükseleceğini düşünmüyoruz. Yani biz yeniden özellikle 10 yıllıkların 4,5'lara doğru bir hareketinin gerçekleşeceği yönünde beklentimiz var. Ve piyasanın da hemen hemen 3 faiz artışını önden çok ciddi ve sert bir şekilde fiyatladığını düşünüyoruz. Yani gerek hisse tarafında... Hisse tarafında demeyeyim. Şimdi hisse tarafında neden tahvil faizleri bu kadar artarken az fiyatlandı? Yani neden daha az düştü? Çünkü bu hisse risk primleri aşağı geliyordu. Hisse risk primi aşağı gelirse hisse fiyatları yukarı çıkar. Yani talep artmaya devam eder. Bu bir. İkincisi de şirket kar beklentileri yukarı doğru gidiyordu. O da biliyorsun hani kazançların sürekli upgrade olması, yukarı doğru güncellenmesinden kaynaklı oradaki flow'un devam etmesine sebep oldu. Aslına bakarsan birazcık kar satışı gelmemesi tuhaftı yani bizim için. Çünkü hani her tarafta savaş var, işte faizler almış başını gidiyor, işte Fed üzerinde baskı var vesaire. Biz buranın evet biraz rahatlaması için şey yapabileceğini düşünüyoruz. Hani kendini bir kar realizasyonuna döndüreceğini düşünüyoruz. Ama uzun vadede tahvil faizi yukarı çıksa dahi risk primi aşağı geldiği sürece ve kar beklentisi de yukarı çıktığı sürece hisse piyasası bunu absorbe etmeye devam edecek güce şimdilik sahipmiş gibi duruyor. Ama tekrar ediyorum biz tahvil faizlerinin işte 4.98 şu anda 4.5'lara doğru hareketinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Çünkü Fed aslına bakarsanız zaten çok fazla sıkılaşmayı düşünmüyor. Piyasa onu ittiriyormuş gibi görünüyor. Hı hı. İşte piyasa eliyle yukarı çıkan bir faiz ortamı olduğunu biliyoruz. Reel faizler işte %2.5'larda. Evet orası biraz risk yaratıyor mu? Yaratıyor. Ama piyasanın genel beklentisi faizlerin daha da yükselmesi ise aslına bakarsan hala buranın iyimser fiyatlanmaya da devam ettiğini söylemek mümkün. Yani madem 3-5 tane bir faiz arttırım beklentisi var, normalde çoktan bu satışların önden yüklemeli olarak geliyor olması gerekiyordu. Yani bizim beklentimiz hala bir faiz artışı olacaksa ve konjonktür orayı besleyecekse, enflasyon momentumu da güçlü durmaya devam edecekse o faiz artışı 2027'de olacak. Ha, o zaman deriz ki teknoloji büyüme öncülü şirketler üzerinde artık satış başladı, başlayacak deriz.
1: Tufan, senin memlekette işler karışmış.
0: Evet.
1: Sen toplaş İrlandalılar, falan. Yok Gallerliler, İskoçlar. Biz bağımsız olacağız diye. Bir araya gel. Koskoca İngiltere'ye yürü.
0: Şöyle bir şey yalnız burada gözden kaçıyor. Şimdi daha sadece olasılıkları görüşmek üzere toplanacaklar. Bürodaki, buralardaki bürokrasinin ne kadar uzun ve ağır olduğunu gözden kaçırmayalım. Yani kraliyet vergi dairesine işte bir şey başvuruyorsun. Sana mektupla cevap veriyorlar. 2 haftada filan geliyor.
1: Ama öyle ne kadar şey ileri gitmişler. Dumanla da dönebilirlerdi. Bu bir başarı.
0: Ama asla o mektup da asla kaybolmuyor ve geliyor bu arada. Onu da söyleyeyim.
2: Evet. Öyle bir bürokrasi var.
1: Dereyi görmeden paçayı sıvamayın daha diyorsun yani. Olacağı aynen, varsa daha, da bu bürokrasiden olmaz bu iş diyorsun.
0: Aynen, yani daha Brexit sıkılırlar bırakırlar o işi.
1: Bence de yani Brexit olalı bilmem kaç yıl olmuş. Bunların daha aklına yeni mi gelmiş diyeceksin ama ilk defa bağımsızlık yanlısı 3 tane lider bu sözünü ettiğim bölgelerde iktidara gelince bir üçü hevesli yeni genel müdürler gibi şeye girmişler. Havaya girmişler galiba. Ama tabii bizi de ilgilendiriyor yani. O yüzden son havadisleri almak istedim. Çok teşekkür ederim bizi bilgilendirdiğin için. Memleketten haberler konu köşemizi de tamamladığımıza göre sizlere teşekkür edebilirim. Ağzınıza sağlık.
2: Rica ederiz.
1: Tufancığım teşekkür ediyorum.
0: İyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlarımı uğrayalım ve bakalım rakamlarımıza ne olmuş tablo. ABD'de satıcılı seyir devam ediyor. Dow Jones'da %0,29, S&P 500'de %0,48 ve Nasdaq'ta da %0,56 kadar bir geri çekilme var. Biz de içeride akşam seansını negatif bölgede tamamladık. %1,57'lik bir geri çekilmeyle VIOP 30'da kapanış seviyesi 17.569 oldu. Evet, yarın ne konuşacağız? İçeride tarım üfe var, inşaat sanayi üretim endeksleri var, bütçe dengesi rakamları var. Bu arada Çin'den sanayi üretimi verilerini alacağız. Büyüme açısından önemli. Çin'in büyümesi de dünyanın geri kalanı açısından önemli. Euro bölgesinde ticaret dengesi rakamları gelecek. Temmuz ayı verileri bunlarda. Evet. Bu kadar mı? Aa, çok değilmiş. Evet, o zaman yarın akşam aynı saatte buluşmak üzere randevulaşalım. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: step, won't you give me that step by step?
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I bloom just for you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.